Zaten ulaşmaya kalben değil Yenkişi. Dört kalp şartının sahibi olmuştu. Göğsünden kalbine nur açmıştı. Mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Ama aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin mürşide tabi olmasından dolayı günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden, mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Şu an dünya üzerinde kim hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmuşsa veya Allah kime hangi mürşidi göstermiş de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa mutlak surette o kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, sırat-ı müstakim ulaşmış ve devrin imamının ruhu o tövbe eden mürşidine tabi olanların başının üzerine gelip yerleşmiş bir nimet olarak. İşte bu sebeple salihlerin yolu üzerine nimet verilen yerin yoludur. Salihlerin yolu sıddıkların yoludur. Salihlerin yolu şehitlerin yoludur. Salihlerin yolu salihlerin yoludur. Bunların hepsini tek tek ifade edebiliriz. O zaman Allah'ın garantisinde Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırdığını garanti ettiğine göre hem Rad 27'de hem Şura 13'te Allah-u Teala onun kalbini nefsini 7 kademede tezkiye ediyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezkiye kademelerini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Çünkü söz vermiş. Ben onların ruhunu kendime ulaştıracağım. Nefs tezkiyesi olmadan ruh Allah'a ulaşmadığına göre Allah-u Teala onların nefsini tezkiye ediyor. Emmare neyle tezkiye ediyor? 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi zikre başlıyor. 15 bin zikirle nefsi emareyi geçiyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülheme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye ile ruhta 7 tane gök katı yükselerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, fiziki sırat-ı müstakim. 4 bölümden oluşuyor. Birinci yatay bölüm sebil, tövbe aldığı noktadan devrin imamın ana dergahına ulaşan yatay sebil, sebil-i reşat. Devrin imamın ana dergahından levh-i mahfuzun kapısına kadar olan kesim, tarık-ı müstakim. Üçüncü bölüm sırat-ı müstakim, dördüncü bölümde sırat-ı rabbike müstakim diye ruhun fizik yolu 4 bölümden oluşuyor. Ama aynı zamanda fizik vücudun üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim var. Yasin 60-61'de zikrediliyor. Nefsin üzerinde bulunduğu imajine sırat-ı müstakim var. Hicr 41'de zikrediliyor. Ve iradenin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim. Diğerleri imajiner ama fizik olan sadece ruhu Allah'a ulaştıran yol, zahirlen yolu. Kişi ermiş evliya olduktan sonra ondan sonraki Allah'ın zatını görmek için harekete geçerse o zaman fizik vücut ve nefs teslimini de irade teslimini de yapması lazım. İşte kim ben senin zatını görmeyi istiyorum ya Rabbim derse Allah'ı ve kendisine vekil tayin ederse o zaman zikri artacaktır. 3-4 saat zikirden züht kademesinden 13 saat zikre ulaşacaktır. Fizik vücut teslimini yapabilmesi için zikrini mutlaka 18 saat zikre ulaştırması lazım. 18 saat zikre ulaşan herkes, sosyal bir varlık olan başka insanlarla birlikte yaşayan bu kişi, başkasından kendisine ulaşan her ne varsa zulüm noktasında onları affediyor. O kişi zalime de mazluma da yardım eden. Mazlum olması hasebiyle sabrediyor ama zalime de yardım ediyor, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek. Ve daha sonra Allah-u Teala'nın herkesten istediği nefsin teslimi. Ne diyor Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet, ihlas kişinin nefsinin de Allah'a teslim olduğu bir noktayı ifade ediyor. Nefsin Allah'a teslimi nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine
19 faiz denetin yerleşmesiyle gerçekleşir. Şeytan sadece afetlere tesir edebiliyor. Şeytanın faziletlere tesir etmesi söz konusu değil. İhlasa ulaşan insan 19 afetin yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insandır ve içi dışı pür nur olan insandır. Yunus'un ifadesiyle Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı, pür nur olur içi dışı söyler Allah deyü deyü. İşte bu içi ve dışı nur olan bu insan seher vaktinde Allah tarafından tövbe-i nesuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Salahın birinci kademesinde o kişinin mürşide tabi olduktan o noktaya gelene kadar işlediği günahları Allah örtüyor. Daha sonra salah nurunu veriyor ve salah nurunun ona verilmesiyle de dışı da nurlanıyor. İhlasa ulaştığı zaman içi tamamen nurla doluyor. Ama salahın ikinci kademesini Allah Teala salah nurunu da kendisine verdiği için içi de dışı da pür nur oluyor. Sonra üçüncü kademesinde günahları Allah Teala bir kere daha sevaba çeviriyor ve salahın dördüncü kademesinde Allah Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. İşte mürşit olarak iradesini Allah'a teslim eden kişi 5. kademesinde teslimi külli ile Allah'a teslim oluyor ve irşada memur ve mezun kılınıyor. İşte Allah-u Teala'nın yeryüzünde vazifeli kıldığı en üst seviyedeki mürşit Allah'ın tasarımında olan devrin imamıdır. Her devirde ister asaletten ister vekaleten devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olanlardır. Ondan sonra ardı arkası kesilmeksizin yine salah makamında olan kavim resulleri var ve daha sonra 7 sabah 4 teslimi yaşayan irşada memur ve mezun kılınan veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Kim Resul'ün davetini kabul etmezse uyarılmasına rağmen o kesinlikle gideceği yer cehennem. İşte Resullerini yalanlayanlar söz konusu ve ister daveti kabul etmesin, ister Resulü yalanlasın, her iki halde de o kişinin kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, 7 sabah davetten bahsedebiliriz. İster devrin imamı, ister kavim resulleri, ister veli mürşitler, ister muhlisler, ister ulelbab, muhsinler, zahitler, hepsi Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin varisleri. Ama daveti kabul edenler 7 safa sırat-ı müstakimle salihler yolunu takip edip Allah-u Teala'nın insanlardan istediği en üst seviyedeki kemalata ulaşmak için gayret içindeler. Ve Allah'a davet edenler 7 safa davet, aynı zamanda 7 safa sırat-ı müstakim de söz konusu. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse 1. safa sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine tabi olan kimce 2. safa sırat-ı müstakimde. Ruhunu Allah'a teslim eden 3. safa sırat-ı müstakimde. Fizik vücut teslimi yapan 4. safa sırat-ı müstakimde. Nefs teslimi 5. safa sırat-ı müstakim. 6. safa sırat-ı müstakimde ve 7. safa iradenin de Allah'a teslim edildiği, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kullarını Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nitekim Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu ayeti tamamen büyütebilirsek şunu görüyoruz. لَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Onları mutlaka sırat-ı müstakim ulaştıracağız. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdığı kişi kim? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı kişi. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin 4'te sen muhakkak sırat-ı müstakimdesin. Yetmez. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde muhakkak sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Muminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bütün bunlar bize Kur'an'ın bütünü içerisinde salihlerin yolunun Allah'a ulaştıran yol, Allah'ın zatını görmeyi bize nasip eden yol olduğunu görüyoruz. İşte sen sırat-ı müstakimden sırat-ı müstakime davet

Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Hemen bir kere daha söyleyelim. Yanlışlar, iblisin uydurduğu 19 tane hürafe. Hemen ekrana getirelim. Bu da kalsın, bu slide'da kalsın. 19 tane hürafe. İşte 19 tane hürafe burada yer alıyor. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez. Nurların kalbine ulaşması ile nefs eskesi yok. Kullarla arasında kimse girmiş ve tabiyet şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de sırat-ı müstakimdir, doğru yoldur. Bütün 19 tane hürafe iblisin uydurduğu. İşte bunlar yanlışlardır. Doğrular nedir? Doğrular da Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ehli, zikir ehli, teslim, mürşid, ihlas, hikmet, ulul elbab, irfan, züht, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim vesaire. Bunlar da hepsi kutsal kitaplarda yer alıyor. İşte kutsal kitaplarda yer alanlar Allah'ın salih kulları, Allah'ın mürşitleri, nebileri, resulleri hepsi bunlar salihler yolunun bütün özelliklerini ayetlerle bizlere açıklıyorlar. Ve salihler yolu Allah'a ulaştıran, kemalata ulaştıran yol olarak tarif ediliyor. Ama iblis ise, iblis evvela Kur'an-ı Kerim'in 19 tane kavramını unutturuyor ve iblis insanların nefsine 19 tane afeti sahibi olan insanların nefsine tesir etmek suretiyle uydurduğu, din tatbikatına soktuğu 19 tane hürafe söz konusu. Bu 19 hürafeyi, yanlışları unutulan Kur'an kavramlarının yerine koymuş. Boşalan kavramların yerine onları unutturmuş ve yanlışları da onun yerine koymuş. Ve insanlar, yanlışa davet eden bir takım şeytanlar din adına ne yazık ki insanları Allah'a ulaşma yolundan men ediyorlar. Nisa 167, 168, 169'da bildirildiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Bütün kutsal kitaplarda salihlerin yolu tarif ediliyor. Bütün kutsal kitaplarda hepimize Allah-u Teala'nın tayin ettiği en üst seviyedeki hedef salihler zümresine girebilmek ve salihler yolu olarak Allah'ın nasip ettiği bu konferansın sunuş konuşmasını burada biz tamamlıyoruz. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla hepinizin üzerine olsun. Her zaman olduğu gibi eğer siz de salihlerden biri olmak istiyorsanız, bunun giriş kapısı bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. İkincisi ise Allah-u Teala'nın salihler zümresine kattığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmanız da mümkündür. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup salihler yolu üzerinde kamil insan olmak, salihlerden biri olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua etmenin önemi. Birinci sual, dua etmek neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Bizler de fakirleriz. Fatır suresinin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu entümül fukarâhu lillâhi vallâhu vel ganiyyul hamîd. Ey insanlar, sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Allah ki o ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır. Hamittir. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz her şey, her şeyin sahibi Allah'tır. Neye ihtiyaç duyuyorsak, onu Allah'tan istememiz lazım. Allah'tan talep etmenin adı duadır. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Öyleyse Allah katında bir yerde olabilmek mutlaka Allah'tan talep etmemiz de mümkündür. Örneğin Allah'ın dostu olmak için de Allah'a dost olmayı dilemek lazım. Cennet sahibi olmak için de yine Allah'a dilemek lazım. Kısacası neye sahip olursak olalım Allah'tan talep etmemiz lazım. Bakara 186'da İzâ se'âleke ibâdî annî fennî karîbun ucibu dâveti dâizâ dâni fellestecibu lî vel yûmini bîl'âlem yârşidûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. İhtiyacımız olan maddi nimetler var. İhtiyacımız olan manevi nimetler var. Ama her ikisinde de Allah'tan talep etmemiz gerekir. Maddi nimetler için dua etsek de dua etmesek de Allah-u Teala verendir. İşte 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz. Ama onun ahirete bir nasibi yok. Fakat manevi nimetler için Allah'tan alabilmemiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasında en büyük ilişki vasıtası duadır. Dua yoksa Allah'ın yanında biz insanlar da yokuz demektir. Dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Allah Rab'dir, bizi yaratandır ve kulların yarattıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek, Allah bizi o kadar çok sever. Her zaman ona dua etmek, tazarru etmek, niyaz etmek suretiyle ona yalvarmak bizim temel görevimiz olması lazım. Ben kulumun beni sandığı gibiyim. Bana dua ettiği, beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Bir başka hadis, dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah, kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte manevi dua mutlak surette kalben ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Kalben ulaşmayı dilemeyenlerin manevi istikametteki dualarını Allah icabet etmiyor. Bakara 186 bunu söylüyor. Ben kulumun beni zikrettiği gibiyim. Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içinden gizlice zikrederse ben de onun içinden gizlice zikrederim. Kulun beni halk ve topluluk içinde zikrederse ben onu da hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Kulun bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Kısacası görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın üzerimizdeki tecelliyatı bizim hareketimize, Allah'a doğru yönelmemize bağlı. İkinci sual, dua etmenin bir adabı var mıdır? Bir insan saatlerce Allah-u Teala'ya dua etmek imkanının her zaman sahibidir. Ne kadar uzun dua ederseniz o kadar üst seviyede Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizle dua etmediyseniz, sadece dua ettiyseniz bu Allah katına bir değer ifade etmez. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah-u Teala insanların talebini kabul eder. Ama hadis-i şerifte siz kendinizi acıyın, siz ne kadar sağıran ne de gaybe olan dua ediyorsunuz, sizi gören işiten zata dua ediyorsunuz. O zat sizinle beraberdir. Üçüncü sual, dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin rolü var mıdır? Elbette. Bir sözlü dua var. Bunun kalpten olması söz konusu. Bir de fiili dua. Ama sözlü dua niyet daima amelden üstün. Eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsak bunun gayretinde olmak mecburiyetindeyiz. Gayret, himmet, nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. Yani biz gayret edeceğiz. Mürşidimiz himmet edecek ve Allah'ın nusratı bu şekilde geliyor. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de birinci üçlü bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. İştiyak sahibi olan kişi Allah-u Teala devamlı duada bulunur. Bu iştiyak bizi gayrete ulaştırır. İşlet makamı gayretimizin artması ve Allah'ın bize yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua eder. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sözünü hareketle onun da duası devreye girdiği zaman sonuca, Allah'ın yardım sonucuna ulaşırız. Bu dua kabul edildiğinde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakatı yükselir. Mutlaka liyakat, mutlaka onun paralelinde mükafatı arttırır. Allah'ın üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır ve insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak temel dua Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın emirlerini, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunları, biz buna kısaca Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçen her şeye uygulamaya çalışacaksın. Kur'an'a göre yaşadığın zaman Allah'a ulaşmış olacaksın.
1: Burada en büyük de Allah'a inanmak. Allah'a inandığın zaman farzlarını yerine getirdin mi Allah seni bunaltmaz.
3: Beş vakit namazı kılmak ve farzları yerine getirmek. Hacca gitmek, umre yapmak, zekat vermek, bunun gibi şeyler yaparsak Allah nasip ederse cennete gitmeyi nasip edebilir.
1: Attığımız adımda olsun ya da herhangi bir süreçte. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak.
2: Nefsini yeneceksin. Nefsi bir tarafa koyacaksın. Cenab-ı Hak senden ne istiyorsa, Allah Celle Celaluhu ne istiyorsa o yolda yaşadığın zaman eninde sonunda Cenab-ı Hak'a ulaşacaksın.
1: Allah-u Teala Allah'a dost olmamızı küçücük kalbi bir dileğe bağlamış. Siz de Allah'a dost olmayı dilemek ister misiniz? Tabii, evet.
2: Dua müminin miracı diyor Cenab-ı Allah. Duanız olmazsa neye yarardınız? Demek dua çok önemli. Cenab-ı Hak'la iletişimi sağlayan dua.
1: Kalpten Allah'a inanmak, kalpten dua etmek. Birlikte yapalım mı bu duayı? Evet, olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce
2: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak, senin dostun olmak istiyorum.
3: Ne olur Allah'ım, beni de dostluğuna kabul eyle.
1: Amin.
3: Amin.
0: Bir misavri Müslümanın anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a göre yaşadığın zaman Allah'a ulaşmış olacaksın diyor. Kur'an-ı Kerim insanlara temel emirleri nelerdir? En temel emir kalben Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Gerçekten de bütün kutsal kitapları incelediğimiz an Allah'ın hedef emirleri vardır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidin önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek. Ve zikir yapmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlara yapılacak olan nasıl yapılacak da mutluluk elde edilecek. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den anlatıyor. Aslında reçete açık ve kesin, detaylı düşünmeye gerek yok. Allah'a ulaşmayı dilersek mutlaka Allah'ın cennetine Allah Teala bizi alır. Dilemediğimiz zaman da gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Sonra ne yapacağız? Sonra mürşidimize ulaşacağız. Üst seviyede bir cenneti ve dünya saadetinin birazını elde edeceğiz. Allah Teala'nın dizayna uygun standartlarda onun emrini, reçeteyi tatbik ettikçe mutluluğumuzun kesinlikle arttığını göreceğiz. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın emirleri var. İtaat etmemiz lazım. Allah'ın yasakları var. Ona uymamız lazım. İşte bu noktada bunları hangi oranda yerine getirirsek o oranda iki cihan saadetine ulaşırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala müminlerin duasına icabet edeceğini buyuruyor ve gerçek mümin olmamız için Allah'ın tayin ettiği hak mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Büyük insanlara bakıyoruz, velilere, Allah dostlarına tamamen takva üzerine yaşıyorlar. Nefsi yendin mi, kendini bildin mi, Cenab-ı Hakk'a yakınlaşıyorsun. Bazı şeyleri geriletiyorsun. Geriletince yani amacın hakka ulaşmak.
3: Mürşid öğretmen olabilir aslında. Onun yoluna gidersek, Allah'ın kurallarına, emirlerine uyarsak doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
4: Peygamberi ifade ediyor. Peygamberimizin sünnetlerine uyduğumuz zaman Allah'a da yaklaşıyorsun. Allah'a nasıl dua edeceğini, Allah'tan ne, nasıl isteyeceğini zaten söylüyor Hazreti Peygamberimiz.
2: İslam diyor ya, cem olun, ayrılmayın. Ayrıla düşünüz mü nifak çıkar. Bir olun, beraber olun. Bu anlamdan devam edersek cem olmak olayı var burada. O zaman mürşit de bu cemin başıdır. Bunda bir sakınca yok.
5: Yol gösterici biraz. Onlara örnek almamız gerekiyor. Sizin de yol gösterici bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Bizim mürşidimiz var.
5: Tabii evet. Aynen. İsterdim.
3: Şu ana kadar olmadı ama olsun ister miydim? Olabilir. Peygamber Efendimiz var gerçi. Onun örnek alabiliriz yani.
4: Allah'la kulun arasına hiçbir mürşittir, şudur budur giremez. Allah'a sen kendi kalpten duanı edip kalpten inanırsan bu sana yeter. Mürşitlere, aracılara gerek yok.
0: Misafirim İslam, cem olun, ayrılmayın, bir olun, beraber olun diyor. Mürşit de bu cemin başıdır dedi. Gerçekten de insanların cem olmasından mürşidin nasıl bir fonksiyonu vardır? İnsanların cem olmasına mürşitle bu olay gerçekleşir. Evvela Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in şu hadisini hatırlatmakta fayda var. Setefriku min ümmeti selase ve sebeyne fırkaten kulla finnari ile vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. İşte o fırkaya inerecek kimlerdi ya Resulullah deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her şeyden evvel Allah yolunda olmak lazım. Allah yolunda olmak bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Ali İmran 103'te وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte fırkalara ayrılmamak sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ama cem olmak bir sonraki safa mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde minevine iyiliği ve takuhu Allah'ın emrine böylece takva sahibi Allah'a ulaşmayı dile. Sakın müşriklerden olma. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Enam 153'te en haza sirat-ı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sirat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sizi sirat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Mürşid nasıl sirat-ı müstakim Allah'ın ipi ise, Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipi ise, mürşid de insanlardan bir iptir. Hanif dinin muhtevasında tek Allah'a inanmak ve Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek, tek bir cemaat oluşturmak vardır. Tek Allah'a inanmak tevhidin birinci cephesidir. Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturması tevhidin ikinci cephesi. Demek ki Allah'a inanmak, Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturması birinci cephesi. Tek bir fırkayı vurucuna getirmesi ise ikinci cephesi. Hangi açıdan bakarsak bakalım, mürşidine ulaşamayan bir insanın tevhide adım atabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü tevhid sırat-ı müstakim üzerinde olanların topluluğudur. İnsanlar mürşitlerine tabi olmazlarsa hidayete eremezler. Sırat-ı müstakim üzerinde olamazlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde La teşte mi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Öyleyse 10 mürşidine 10 ayet-i kerime tabi olmayanlar delaletteyse bu delalette olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama fırkalara ayrılanlardan kurtulan, fırka-i naci içinde yer alan onlar kesinlikle sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır ve müşriklerine tabi olanlardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Öyleyse Allah'ın müşriğimize tabi olduğumuz zaman katından bize gönderdiği devri imamın ruhu başımız üzerinde yer aldığı zaman o bir nimettir ve biz de nimetlenen, kurtulanlardan oluyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Sevgili Cappur Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Dualarımızın kabulü ile tevekkülümüz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dualarımızın kabulü ile tevekkülümüz arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştılar. Bizim Allah'ın davetine icabet etmemiz, Allah'tan talep etmemiz, Allah'a tevekkül etmemiz demektir. Evet. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Ve Allah Teala da bunu kalbimize gördüğü an bizi mürşidimize ulaştırıyor ve duamızı kabul ediyor. Her zaman Efendimiz Baba Erenler'in yağmur kıssasını anlatıyor. Göller yağmur duasına çıkmışlar ama bir türlü olmuyor. Baba Erenler deyince diyor ki o iş bana aittir. Sen diyor ne yaparsın? Şimdi ne yapacağımızı göreceksin diyor. Şalvarını ıslatıyor ve güneşe kuruması için koyuyor. Ve yağmur şakır şakır yağıyor. Buradan Baba Erenler neyi düşünüyor? Allah'tan yağmur yağmasını istiyor ama bir de bir şey yapıyor. Ona öyle bir inanıyor, öyle bir iman ediyor ki ben şalvarımı ıslatıp güneşin önüne koyarsam mutlaka Allah-u Teala yağmur yağdırır. İşte onun için duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi Allah'ın tevekkülünün kanununu bildiriyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah'ın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusudur. Tevekkül kanunu bu. Yani tevekkülü sağlayan Allah ama kişi bu konunun talebinde olursa, kim Allah'tan ulaşmayı dilerse Allah Teala onun kendisini tevekkül etmesini sağlıyor. Allah Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrademizin Allah'a teslimini de ihata ediyor tevekkül kanunu. Her birinin tevekkülü Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. İşte hadis-i şerif de ifade ettiğim gibi mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanın duasını kabul etmez. Nevi'ye Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde diyor ki hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz. Sabahleyin aç karınla yuvanızdan çıkardınız. Akşamleyin tok karınla hem kendinizin hem yavrularınızın karnını doyururdunuz. Yani rızkın veren daima Allah'tır. Allah Teala bunu garanti sağlıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın duamızı kabul etmesi bizim ona layık olmamıza bağlıdır. Liyakatimizi arttıracak en önemli unsur ise Allah'ın ismini zikretmekten geçiyor. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Namaz da bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Sen Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğin sürece, zikir yaptıkça içinde bazı şeyler değişiyor. Bakış açın değişiyor. İslam'ın getirdiği güzellikler var. Bunlar zikirle kazanılır. Mesela namaz kılan bir adam kötülük yapamaz. Eğer bir insan namaza devam ederse çoğu kötülükten namaz onu alıkoyar.
4: Zikrin faydalarını bilemem ama az önce de dediğim gibi Allah'a inancın sonsuzsa, Allah'a gönülden inanıyorsan Allah senin dualarını zaten kabul eder.
5: Allah'ı zikrettiğimiz zaman daha huzurlu oluyoruz. En basit örneği namaz kılıyorum. Yani namaz kıldığım zaman böyle kendimi daha huzurlu hissediyorum. Böyle sanki içindeki sıkıntılar gidiyormuş gibi hissediyorum. Ferahlık geliyor böyle.
3: Sürekli Allah'ı anarsak bence yanlış yollara sapmamayı önlemek için sürekli Allah dememizi istemiştir diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ı hatırladıkça ahireti hatırlayacağız. Ahireti hatırladıkça cehennemin olduğunu bildiğimiz için kötü yollara düşmemeye çalışacağız.
4: Allah'la arandaki şey sadece kul hakkı yeme, o yeter. Allah ne diyor zaten? Kul hakkı yemeden bana gel. Kul hakkı yemediğin zaman evliya da olursun, her şey olursun.
0: Misafirimiz, Allah'la arandaki şey sadece kul hakkı yememek. Kul hakkı yemediğin zaman evliya da olursun, her şey de olursun. Kul hakkı yememek Allah'ın indinde bu denli önemli bir konu mudur? Yani Allah Teala'nın insanla insan arasındaki ilişkide üç davranış biçimini öngörüyor. Kısa saf, kötüye karşı hayırla mukabele etmek. Ama işte bu şu andaki slaytımızda, tokatma slaytımızda A, B'ye tokat atıyor. A zalim, derecat kaybediyor. B de mazlum, derecat. Ona kaybettiği derecatı kazanıyor. Ama bu sefer B kısas tatbik ederse, kötülüğe karşı kötülükle takip ederse o zaman kazandığını kaybediyor. Ama kötülüğe karşı sessiz kalmak, affetmek, Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Affedersek o zaman kazandığımızı kaybetmemiş oluruz. Ama Allah Teala o kişinin, o derecat kaybeden kişinin o kadarlık kaybettiği derecat miktarı kadar ona azap ediyor. Ruh da fizik bedene azap ediyor. Öte yandan Allah'ın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evet, ne yapmıştır o kişi? Tokat atmıştır. Biz tokatla cevap vermediğimiz gibi ona bir iyilikte bulunuyoruz. Bu sefer bir kere daha kazanıyoruz. Kul hakkı insanlar tarafından hep yanlış anlaşılan bir meseledir. Allah Teala kul hakkıyla gelmeyin falan diye bir şey söylemesi söz konusu değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seri'ül hesap diyor. Allah hesabı derhal görendir. Birisine başka birine zulmettiği anda kul hakkı doğar ama doğan kul hakkı derhal Allah tarafından ödenir, adaletle gerçekleşir. İnsanların derecat kaybetmesi veya derecat kazanması kul hakkının doğmasıyla birlikte derhal tahakkuk eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle size bir sorum olacaktı. Allah'a havale etmek de bir dua hükmünde midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a havale etmek de bir dua hükmünde midir? Evet. Allah'a havale etmek bedduadır. İntikam almaktır. Ama Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Taif'e gidip tebliğ yapmaya başlayınca oradaki insanlar tarafından taşlanıyor ve atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe onu bu halde görünce çok üzülüyor ve diyor ki ya Resulallah onlara beddua et ki Allah onlara günün göstersin, yani intikam al. Allah Resulü el açıyor, diyor ki ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Ve Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Yani bir nevi kişi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor. Havale ettiği zaman, bedduada bulunduğu zaman. Eğer Allah'a havale ederse, Allah Teala o kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin o sebeple kazandığı derecat da yok olur. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine biz bunu tavsiye etmiyoruz. Talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Tam tersi, bize karşı kötülük yapanı dua etmeliyiz, onu bağışla ya Rabbim diye Allah'tan talepte bulunmalıyız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
8: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz, Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, günümüz din öğretisinde Kur'an-ı Kerim'in hapsedilerek okunması, hitabet sahibi olunması, icazet alınması ile ahlaklı nesille yetiştirmesi hedefleniyor. Allah-u Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinde ahlaklı nesille yetiştirilmesi hedefiyle bugünkü din öğretisinin hedefi arasında farklılık var mı? Evet sevgili kardeşim, 180 derece farklı. Tüm kutsal kitapları incelediğimiz zaman zaten deliller elimizde, ayetler elimizde. Tevrat'ı inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Tevrat ayetleriyle. Hemen onu gösterelim. Tevrat ayetleriyle 7 safa ve 4 teslim. İncil'i inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Ve tabi evet. İncil ayetleriyle ve Kur'an-ı Kerim inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Birinci safa şu anda ekranda. İkinci safhaya girelim. Mürşide tabiyet. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safa fizik ucun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa ihlas ve irşat. Yedinci safa iraden teslimi. Şimdi Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı yedi safa ve dört teslim kutsal kitaplarda yer alıyor. Allah'ın emirleri bu. Ama şimdi günümüze bakalım, insanlar bu güzel ahlaklı nesile yetiştirmek için ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar, hafızediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle bu ayetleri öğrendikten sonra hayatına tatbik etmek hiçbir zaman birbiriyle uyuşmuyor. Hitabet sahibi olması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hepiniz Kur'an-ı Kerim'i hafızedin diye bir ayet yok. Hepiniz hitabet sahibi olun diye bir ayet de yok. İcazet alınması olayı ise tam tersi, 7 sabah 4 teslimi yaşayanların seher vaktinde Allah'ın davetiyle gerçekleştirilen ve iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişilere irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın ona izin vermesi, bu konuda yetki sahibi kılmasıdır. Öyleyse ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi ancak ve ancak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ama günümüz öğretisinde dikkat ederseniz Kur'an ezberleniyor, kıraatla okunuyor ve Kur'an'ın ezberlenmesi, kıraatla okunması hiçbir zaman bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan kişinin Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılmasıyla bir ilişkisi yok. Allah Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinde ise ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi ancak 7 sabah 4 teslimin yaşanmasıyla mümkündür. Evet, din ahlaktır. Din güzel ahlakın tamamlanmasıdır. Ama güzel ahlakın tamamlanması, kişinin ahsen-i takvime ulaşması ancak 7 safa ve 4 teslimin yaşanmasıyla mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insane fi ahsen-i takvim." Biz insanı bir takvim, zaman dilim içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Ruh ahsendir ama ahsen olan ruhun Allah'a ulaşması, teslimi isteniyor. Fizik vücudun ahsen olarak Allah'a teslimi söz konusu. Nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi söz konusu. En son olarak iradenin de ahsen olarak Allah'a teslimiyle güzel ahlakın sahibi olunuyor kişi. Güzel ahlak mutlak surette bu standart içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse geleneksel din tatbikatının içerisindeki öğretiyle Allah-u Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinin arasında farklılık var mı? Evet. ne yok, geleneksel din tatbikatının içerisinde yer alan ne yok, Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi yok, fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, irşat yok, iradenin teslimi yok, yani hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden ne haber diyeceksiniz? Vasıta emirlerden de sadece İslam'ın 5 şartı var. Burada da Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler yok. Allah'a ulaşma dileği yok, teslimler yok. Sadece ne var? Sadece sevmu selat, haccu zekat ve kelime-i şehadet var. Kelime-i şehadet de kişinin kendi kendine yaptığı bir şey. Halbuki burada da şey yok. Belki de vasıta emirlerin içerisinde 3 şey yok. Allah'a ulaşma dileği yok, zikir yok ve mürşid önünde kelime-i şehadetin söylenmesi yok. Çünkü bir insan kendi kendine kelime-i şehadeti söylediği zaman derecat kazanıyor ama hiçbir zaman onun kalbine iman yazılmıyor. Onun günahları sevaba çevrilmiyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Ancak mürşid önünde bunu gerçekleştirirse bu olaylar tahakkuk ediyor. İkinci sual, Allah-u Teala nebilerine indirdiği kutsal kitaplarda diğer kitap indirdiği nebilerden bahsetmesine rağmen insanlar diğer kutsal kitaplardaki hakikatleri tam bilmedikleri için kim Yahudiliği, Hristiyanlığı ya da Müslümanlığı daha üstün olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Ulul Azm nebilerinden bahsediyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ulul Azm nebilerindendir. Hazreti Musa İbrahim Aleyhisselam Ulul Azm nebisi. Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Ulul Azm nebisi. Ama Adem Aleyhisselam da bir nebi resul olmasına karşılık Adem Aleyhisselam'da da ne yok? Allah-u Teala Taha 115'te biz ondan ahd aldık ama o unuttu ve onda azim bulmadık buyuruyor bakın. Andolsun Adem Aleyhisselam'da ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Öyleyse onlar arasında da bir farklılık var. Şimdi eğer olay buysa Allah Teala nebilerini kendilerine verdiği kutsal kitaplar itibariyle farklı kılmış. İsra 55'te "Velakad fedelna ba'den nebiyine ala ba'din." "Lakad fedelna ba'den nebiyine ala ba'din." Yani andolsun ki biz kısım nebileri diğerlerinin üstüne üstün kıldık. Davud Aleyhisselam'a zeburi verdik. Yani ise nebiler arasında bir farklılık var. Ama öbür taraftan bir nebi resul var, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği. Diğeri de veli resul var. O nebinin şeriat kitabıyla amel eden. Ama her devirde mutlaka Allah Teala'nın kutsal kitapların tefsirini kendisine verdiği tasarrufta olan bir ya nebi resul imam var veya veli resul imam var. Onlardan biz hakikatleri öğreniyoruz. Örneğin Mümin Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala 25 tane peygamberden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. 3 tanesi de farklı. Uzeyr Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam ve diğeri. İşte "Lekad ersenne resule min kablike." Andolsun senden önce de resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Bir kısmını da sana anlatmadık. Yani bir kısım resullerden mesela Allah-u Teala, Allah'ın izni olmadan bir resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isyana orada hüsrana uğramışlardır. Yani Allah veli resule de, Allah nebi resule de ayet indiriyor. Ama Allah'ın veli resullere indirdiği ayetler şer'i hüküm taşımıyor. Fakat nebi resule indirdiği ayetlerin hepsi şeriat hükmündendir. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Yunus suresi 35. ayetle Haç suresi 6. ayet arasında bilirsiniz, sabitisi var mıdır? Yunus 35'e bakıyoruz. Ve Haç suresinin 6. ayet-i kerimesi. Kul hel min şurekâikum men yehdi ilal hak. Kul Allahu yehdi ilal hak. Efe men yehdi ilal hakki hakku en yetubâ em la yehdi illa en yuhte. Fema lekum keyfe tahkumun. Zalike bi enne Allahu vel hakku ve ennehu yuhyum mevte ve ennehu ala kulli şeyin kadir. De ki sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek kimse var mı? Yani sevgili kardeşlerim, sizin ortaklarınızdan olsa olsa diğer mesela açık şirk içinde güneşten bahsediyor, aydan ve yıldızlardan ve elleri yontukları putlardan bahsediyor. O ortaklardan Hakk'a hidayet edecek. Yani insanın ona avlaştıracak kimse var mı? De ki Allah Hakk'a hidayet eder. Yani Allah ruhu kendisine ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olmaya layıktır? Yoksa hidayete erilmedikçe kendisi hidayete ermeyen kimse mi? Elbette Allah. İkisinin arasında bir rabıtası var mı? Tabi. Allah-u Teala insan ruhunu kendine ulaştırıyor. Ama hiçbir zaman diğeri buna muktedir değil. Niyet rabıtası var mı? Evet, Allah'ın kudreti açısından, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olması açısından bir ilişkisi var inşallah. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üst kat cennetlere kalplerinin rahmeti, merhameti, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertliğiyle giderler. Hadisiyle Ali İmran 134'te muhsinlerin özellikleri olan af, öfkelerin yutabilmeleri ve infak sırasıyla eşleşebilir mi? Evet. Kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve af özellikleriyle af, öfkelerin yutabilme ve infakla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Allah muhsinleri sever. Yani üst seviyedeki cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, üst kat cennetlere kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle giderler. Hadisiyle Ali İmran 130'un muhsinler özellikleri olan af, öfkeni tutabilme ve infak sırasıyla eşleşebilir mi? Evet. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, 6 afet bende ağırlıklı olarak var. Bu durumda afetlere göre belirlenen esmaları çekmek istiyorum. Fakat her bir afet için okunması gereken esmaların sayısı çok geliyor. Zikrimin yanı sıra hepsini yapamıyorum. Bu durumda her afet için gereken esmaları 50 defa okusam olur mu? Hayır sevgili kardeşim. Efendimiz neyi bildirmişse o şekilde yapman lazım. Mesela nedir? Öfke ve gayze ilgili afet. O afet sende varsa ne yapman lazım? 269 kere Allah esması, 535 kere el-mesir, 689 kere et-tevab, 458 kere en-nur ve 250 kere el-halim çekmen lazım. Öfke ve gayze ile alakalı. Yani burada hangi afet varsa Efendimizin o afetle bildirdiği ne varsa onu yapman lazım. Yani ben onu yapmayayım da 50 kere defa diyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhtar hocam. Hürmetle haset ve gül kokulu ellerinizi yapıyorum. Siz çok ama çok istiyorum. İzninizle bir soru arz etmek istiyorum. İnşallah Allah razı olsun. Başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Tekrar ellerinize hürmet ve hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Sevgili kardeşim, Allah Teala Bakara 155'te وَنَّبْلُوا اَكُمْ مِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبِشُرِ مِنَ السَّابِرِينَ. Şimdi buradan sizi korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ürün eksikliği imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Her zaman zühd için musibet, musibetsizlikten iyidir. Şimdi biz insanlar sosyal varlıklarız, başka insanlarla birlikte yaşarız. Çevremizdeki insanlardan incitici davranışlar bize ulaşabilir. Ama çevremizdeki insanlardan bir hediyeleşme de olabilir. Herhangi birisinin almış olduğumuz bir hediye bizi bir faydaya ulaştırıyor. O dünya hayatında bir ihtiyacın giderilmesidir, bir faydaya ulaştırıyor. O hediye alan kişi derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama o kişiden hediye değil de nefsi incitici bir tokat geldi. O tokat atan kişi derecat kaybediyor ise biz de derecat kazanıyoruz. O zaman bu açıdan bakıldığı zaman musibet, musibetsizlikten daha iyidir. Derecat kazanmak mı yoksa bir faydaya ulaşmak mı? Derecat kazanmak çok daha güzel bir şeydir. Öyleyse başımıza gelen musibetleri ders almalıyız ve o musibetlerden gerekli dersi çıkartabilirsek zikrimizi arttırmalıyız. Mutlaka daha evvel nefsimize uyarak bir yanlışı yapmışızdır ki onun aksümeli, onun kefareti bu şekilde bize geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Musibetlerden ders alanlar var. Musibetlerden ders almayanlar var. İşte Bakara suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, pardon Bakara 26 değil, 126 değil, Tövbe 126'da, onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Demek ki Allah-u Teala'nın oradan muradı tövbe etmemiz ve zikre başlamamız. Yani mürşide sahip olup zikre başlamamız. Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Yani gerekli musibetlerden ders çıkartmıyorlar. Ama Bakara 155'tekiler gerekli musibetlerden ders çıkartan kişilerdir. Ve Allah Teala oradan bize bu mesajı veriyor. Öyleyse başımıza gelen musibetlere nasıl değerlendirmeliyiz? Ders çıkartmalıyız ve o musibetlerden aldığımız derslerle her gün biraz daha zikrimizi arttırmalıyız. Zahit olan kişi bir lokma bir hırka ile geçinen birisi değil. Zahit olan kişi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiren, Allah'ı kendinden öne geçiren kişidir. Burada da musibetlerin çok rolü var. Nitekim Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Yunus 12'de İnsana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği zaman, dokunduğu zaman yatarken, otururken, ayaktayken bize dua eder.

Eşitsizlik, düşüncelerimizden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin güçlenmesi inşallah. 7 tane kademesi var ilahsın. Allah'ın izniyle. İkinci suali, efendim bir sohbetin zikrinizi arttırın, zikrinizi arttırın, ihtarı boşa değildir diye buyurmaktadır. Bu konuda ne buyurursunuz? Evet sevgili kardeşlerim, her gün zikrimizi arttırmamız lazım. Eğer Allah Teala bir dilekle garanti tahtında bize 3 saatlik zikri ikram etmişse, vermişse, ondan sonra da bizden ne istiyor? Zikrimizi arttırmamızı istiyor. O 3 saat zikri 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye ve 13 saate zikrimizi arttırmamız lazım. Yani 3 saatlik zikri 6 saat ilave etmemiz lazım. 6 kere 3, 18. Biz hadi onu 12'de, 13'te bildirdik. Yani 6 kat daha zikrini arttırması gerekir. Nitekim Allah Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah'ta hakkıyla cihat edin. Ne demektir Allah Teala hakkıyla cihat edin? Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş ama nefsimize karşı cihadımız bitmemiş. O zaman ne yapmamız lazım? Hakkıyla cihat. Hakkıyla cihat zikrimizi arttırmaktır. 3 saati 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a ve 18 saat zikre ulaşmak. 18 saat zikir fizik vücudun teslimi. Dinler sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in dinidir. O sizi daha önce Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda Kur'an-ı Kerim'de ve size, Resul size şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız diye. Gerçekten de tövbemizi gerçekleştirdiğimiz zaman şahit olan kimdir? Şahit olan Allah'tır, devrin imamıdır, devrin imamının ruhudur, arşıttan meleklerdir, mürşidin kalp gözüdür ve diğerlere bakın. İşte burada Allah şahit, Resul size şahit olsun, devrin imamının ruhu şahit olsun, arşıttan melekler ve mürşidin kalp gözü şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Siz de dediği, siz de mürşid olun. Ve kalp gönlünüzde bu olaya şahit olun. Kiramın kitabını ve amel defteri. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Uzun zamandır Allah'a ulaşmayı diliyorum. Fakat kalben ısınamıyorum. Hacet namazlarımda mürşidimi göremiyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, evvela bu dileği kalbinize nakşetmelisiniz. Yani bilmelisiniz ki Allah Teala'nın zatından üfürdüğü ruh sadece insanda var ve ancak bu ruhla kişi hayattayken Allah'a ulaşabilir ve bunu gerçekleştiren de Allah'tır. Allah'ın bizden istediği sadece kalbimizde bu talebin olması. Eğer siz de anlatılanlardan gerekli dersi çıkartmış, evet gerçekten Allah ruhu bana üfürmüş. Bunlar bende bir emanet. Bana ait değil, Allah'a ait. Bu emaneti hayattayken onun emrine uyarak teslim etmek durumundayım. 12 kere Allah farz kılmış. Bu dileği Allah Teala kalbinde görürse ondan sonrası kesinlikle Allah'ın rahim esmasıyla sana tecelli etmesi ve seni 12 tane insanla mürşidine ulaşıp ona tabi olman lazım. Ancak ondan sonra bütün yaşananlar, mutluluklar, güzellikler oluşur. Ama uzun zamandır Allah'a ulaşmayı diliyorum fakat ısınamıyorum, kalbim ısınamıyor diyorsan belli ki onu kalbinde indirmemişsin, diline söylüyorsun. Diline söylediğin zaman da Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? Vestahinu bisabri ve salati. Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi kişi? Yani Allah mürşidi kime gösteriyor? Huşu sahibi olan kişiye. Evvela namazlarınızı huşu içinde kılın. Ve huşu içinde kılınan bir hacet namazında Allah mürşidi gösteriyor. Ama huşu sahibi kişi kimdir? Huşu sahibi kişi Bakara 46'da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.

0: E şimdi kişi kalbinde bu dilek yoksa, sadece dilde varsa, o kişi huşu sahibi değildir. Huşu sahibi olmayan kişi de asla Allah Teala mürşit göstermez. Gösterebilmesi için mutlak surette o kişinin huşu sahibi olması lazım. Allah'ın izniyle. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, berzah alemi hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman Allah Teala 3 asıl ve 3'le karşılık olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Biz insanlar bu zahiri alemde yaşıyoruz. Ama zahiri alemin karşıtı berzah alemidir. İnsanların berzah alemi. Cinler gayb aleminde yaşıyorlar. Cinle gayb aleminin karşıtı karşıt gayb alemi, o da cinlerin berzah alemi. Ve melekler emr aleminde yaşıyor. Onun karşıtı ise karşıt emr alemi, şeytan ve avanesinin olduğu alem. 3 asıl ve 3 de karşıtı olmak üzere 6 tane alem. Ama bütün bu 6 alemi de rahmetiyle ve ilmine kuşatan Allah'tır. 6 alemin 6'sında. İşte bu da 7. alem, yokluk oluyor. O halde berzah alemi hakkında benim. Şimdi berzah alemi bu zahiri alemin devamı. Sadece bir takım farklar var. Orada enerji bedenimiz yaşıyor. Enerji beden olması hasebiyle bir yaralanma yok. Enerji beden olması hasebiyle bir ölüm yok. Enerji beden olması hasebiyle bir yaşlanma söz konusu değil. Vesaire. Mesela burada yine kişi öldüğü zaman akrabasıyla beraber, bunun sevdikleriyle beraber olur. Mesela cehennemlikler cehennemliklerle, cennetlikler cennetliklerle ve aile ortamında aynen olduğu gibi devam eder. Dediğim gibi biz bu alemde zahiri alem, fizik beden alemi olduğu için bir yerden bir yere düştüğü zaman yaralanma ve bir takım ölümler olabiliyor. Ama istediğiniz kadar hangi yükseklik olursa olsun berzah aleminde düşerseniz bir yaralanma yoktur. Bir boğulma olayı yoktur. Çünkü oradaki yaşadığınız bedeniniz enerji bedeninizdir. Topraktan yaratılan bir beden değildir. Yaşlanma da yoktur, ölüm de yoktur. Nefsler, berzah aleminde olan nefslerimiz sadece ölümü tadar. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin radyodan sohbetlerini dinliyoruz. Sohbetler görüntüsüz olduğu için yine de feyiz nurunu alabiliyor muyuz? Elbette. Önemli olan mürşidin söylemesi. Mürşide ulaşan o güzellikler onun başının üzerinden ihtiyaç sahibi insanların kalbine o feyiz nuru ulaşıyor. Hangi şartlar altında efendimizi dinlerseniz dinleyin, olur. İnşallah Allah'ın izniyle. Ama derecesi aynı olur mu? Hayır. Yani en yakın efendimizin çevresindeki sohbetlerden bizzat fiziki olarak dinleyenle bu şekilde görüntüsüz veya sesle dinleyen arasında fark var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili hocam, size çok ama çok seviyorum. İslami konularda insanların birbirlerine farklı düşünmeleri, itirafların sebepleri nelerdir? Açıklar mısınız? Size çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İslami konuda insanların birbirinden farklı düşünmelerin, ihtilaflarının sebepleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Bütün devrin imamların ifade ettiği hakikat aynı. Sayın Nursi Hazretleri 13. asrın müceddidi ve bu devrin 3 tane temel hastalığından bahsediyor. Birisi cehalet, diğeri de ihtilaflar, üçüncüsü de zaruret. Şimdi biz cehaletle ihtilaflara bakalım. Cahil olan kişi kimdir? Kalbin ulaşmayı dilemeyen kişi. O zaman İslami konularda insanların birbirinden farklı düşünmelerinin sebebi. Kimler birbirinden farklı düşünür? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mesela Yahudilerden 70 fırka. 70 fırkanın 70'i de kalbin ulaşmayı dilemiyor ve bu 70 fırkanın 70'i de birbirinden farklı düşünüyor. Hristiyanlardan 71 fırka Allah'a ulaşmayı dilemiyor Ve bunların her birisi birbirinden farklı düşünüyor. Müslümanlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu 72 fırka da birbirinden farklı düşünüyor. Allah Teala bunların hepsinin şirkte. Yahudilerden 70 fırka şirkte, Hristiyanlardan 71 fırka şirkte, gizli şirkte, Müslümanlardan 72 fırka gizli şirkte. Ve bakın şirk söz konusu olduğu zaman Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Kullu huzmin. Yani onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her birisi, bütün gruplar kendilerinde olan fırkalar. Yani her grup bir düşüncenin sahibi, o istikamette bir yapının sahibi. Halbuki Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, inayece. Onlar sırat-ı müstakimde onlar aynı konuyu aynı şekilde düşünüyor. Yani bugün Yahudilerden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aynı düşüncenin sahibi. Diyor ki ben mürşidime tabi olacağım. Ayetler belli. Ben ruhumu teslim edeceğim belli. Ben fizik vücut teslim. Bunların hepsi düşünceleri aynı. Gelelim Hristiyanlardan da aynı şekilde 71 fırka birbirinden farklı düşünüyor. Ama fırka-i onlar Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler aynı düşüncenin sahipleri. Birbirinden farklı düşünmüyorlar. Yedi safayı düşünüyorlar. Müslümanlardan da aynı şekilde 72 fırka birbirinden farklı düşünüyor. Ayrı düşüncenin sahibi ama fırka-i ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, onların hepsi Peygamber Efendimiz'i nasıl düşünüyorsa öyle düşünüyorlar. Çünkü din, İslamiyet Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak mürşide, mürşit de Allah adına teslim alıyor. Dolayısıyla bunlar aynı düşünüyor. Nitekim Şems'ten bahsedildiği zaman Mevlana ne zaman Şems'imi buldum aklımı bir kenara koydum. Niçin? Akılsız mı oluyor? Hayır. Artık mürşidin aklıyla hareket ediyor. Emri ondan alıyor ve emri tatbik ediyor. Öyleyse İslami konularda birbirinden farklı düşüncelerin, ihtilafların sebepleri Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa şirk vardır. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa dinde fırkalara ayrılmak vardır. Resulullah'ın lisanıyla fırkalaşma, Selim Hüseyin Hazretleri'nin lisanıyla ihtilaf. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ulema itaat edin ama bir konuda nizaa düşün, ihtilafa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Dikkat edin, o ihtilafa düşenler kendi kafalarıyla hareket etmiyorlar. Hemen konuyu Allah ve Resulüne arz ediyorlar ve o ihtilaftan hemen Allah onları kurtarıyor. Öyle olması lazım ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa zaten ulaşmayı dilemeyenler müşriki kabul etmeyenlerdir. Öyle olunca o fırkalaşma kıyamete kadar devam ediyor. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam Mehdi Aleyhisselam döneminde bütün bu bidatlerinden hepsi din temizlenecek. Evvela insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Mesela Yahudiler benim dinim, Hristiyanlar benim dinim, Müslümanlar benim dinim. Halbuki dinler yok. Ama şeytan orada da devreye girmiş, farklı farklı dinlerin mensubu olduklarını onlara zannettirmiş. Gelelim aynı din içerisinde bugün Hristiyanlığa baktığımız zaman Katolik, Protestan, Ortodoks vesaire. Müslümanlara geliyoruz. Müslümanlarda da inanç itibariyle Eşari, Maturidi diye ikiye ayrılmış. Ameli mezhep itibariyle Sünniler ve Aleviler diye ikiye ayrılmış. Sünniler keza içinde bölünmüş. Yani bütün bu bölünmelerin arkasında kutsal kitaplarda ona dair bir delil yok. İnsanlar kendi zanlarına tabi olmuşlar ve ne yazık ki iş çığırından çıkmış. Bütün mesele Allah'ın dinini, ezeli ebedi tek dini İslam'ı yaşamak istiyorsak, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki hakikatlerle yaşamak lazım. Bu da her devirde devrin imamının tefsiriyle, açıklanmasıyla ancak gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tek birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zekat ve bir. Birinci sual, Allah Teala neden zekatı farz kılmıştır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah Teala zekatla namazı beraber kullanıyor. Ve Rabbimiz Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde "İnnemel müminellezine اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ettiler. İşte mal ile cihad rükünlerinden bir tanesi zekat ve birdir. Yani birçok ayet-i kerimede Allah Teala zekat ve biri zikrediyor. Her devirde mutlaka zenginler oluyor. Mutlaka fakirler oluyor. Fakirlere yardım üzerimize Allah Teala'nın farz olarak kesinleşmiş bir hükmüdür, borcudur. Onun için Allah Teala zekatı ihtiyaç sahibi kullara vermeyi farz kılmıştır. Tabii ki Allah Teala isterse herkesi eşit parada kazandırabilir. Ama böyle yapmıyor, herkese dilediği kadar para kazanmak imkanı vermiş. Bu para kazananlardan kim fazla kazanıyorsa onları başkalarına dağıtarak insanlar arasında sosyal adaletin gerçekleşmesini istiyor. Allah'ın adaleti insanların düşündüğünden çok daha ötede en üst boyutta mükemmel bir şekilde oluşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Evet. Demek ki dinin temelinde mal ile cihat var, zekatın verilmesi var. Ben vergi veriyorum, zekat vermem diyenler bir hürafeye inancın içindedirler. Hatta Hazreti İsa döneminde aynı emir İncil'de de var. Zekatını istediği zaman biz zaten vergi olarak veriyoruz diyenlere Sezar'a veriyoruz vergi olarak. Hazreti İsa diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse hepimiz Allah'ın emrettiği biçimde malımızın 1/40'ını, %2,5'unu zekat, %2,5'unu bir, toplam %5 olarak vermeliyiz. Allah Teala ayetlerde bunu emrediyor. Aşağı yukarı 30 küsur ayette Allah Teala namaz ile zekatı bir arada zikrediyor. Ve akimü salate ve atü zekate. Vakimüsselate ve atü zekate, yani namazı kılınız, zekatınızı veriniz. Evet, görüyoruz ki bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 43'te, Bakara 83'te, Bakara 110, Bakara 177, Bakara 277, Nisa 77, Nisa 62, Maide 12, Maide 55, Tövbe 5, Tövbe 11, Tövbe 71, Meryem 31, Meryem 55, Enbiya 73, Hac 41, Hac 78, Nur 37, Nur 56, Neml 3, Lokman 4, Ahzab 33, Mücadele 13, Müzzemmil 20 ve Beyine 5 olmak üzere toplam 30 küsur ayet Kur'an'da yer almış vaziyette bize neyi, zekatı vermeyi farz kılıyor. İkinci sual, bir denilen kavram neyi ifade ediyor? Kazancımızın %2,5'u zekat bize haramdır. %2,5 da paranın kiri. Bir zekatın ötesi ve tamamlayıcısıdır. Allah Teala Bakara suresi 177. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kişiyi ebrar yapan birin evvela inanç şartlarını saymış. Sonra paraya müteallik olan şartları saymış. Bunları tamamladıktan sonra birin diğer şartlarına geçmiş. İşte malı çok sevmenize rağmen Allah Teala akrabaya bir, yetimlere iki, miskinlere üç, yolda kalmışlara dört, dinlenenlere beş, altı ve yedi, köle azadına ve esirlere verilmesi. Allah Teala zekat ve bir Allah'ın huzurunda bizi paklayacak, aklayacak ve bizi huzura ve mutluluğa götürecek olan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın, ebrar yani birlerin sahipleri Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Bütün sahabe zekatlarını ve birlerini beraberce veriyorlardı. Allah Teala dört tane yedili basamaktan oluşan İslam'ın bütünü, birinci yedili basamakta zekatınızı verin, Allah sizi hırsızlıktan korusun. İkinci yedili basamakta biri verin, Allah sizi rüşvetten korusun. Üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin, Allah sizi faizden korusun. Dördüncü yedili basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin, Allah sizi israftan korusun. Tüm bunların hepsi Allah Teala'nın mutlu huzurlu bir insan hayatı için elzem olan Allah'ın malla ilgili emirleridir. Üçüncü sual, vermemiz gereken zekat ve biri nasıl hesap etmeliyiz? Gerçekten ekonomi profesörlerinden bir kişi Mehmet Yazıcı'nın yaptığı araştırmada zekat vermeyenlere savaş Hazreti Ebubekir tarafından gerçekleştiriliyor. Eğer diyor insanlar zekatını vermiş verselerdi ekonomik açıdan İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmazdı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Nur 56'da Allah Teala bunu açıklıyor. Ve Zuruf 32'de mal sahibi, sermaye sahipleri yatırımları gerçekleştirsinler ve işsizlere iş sahası açsınlar diye Allah'ın bir emir var. Zuruf 32. Evet. Öyleyse zekat Allah Teala'nın temel emri olarak karşımıza çıkıyor. Hanefi mezhebi 40'ta 1 diyor. Şafii mezhebi 10'da 1 diyor. %2,5'u da 1. Toplam %5 ediyor. Eğer bir ticarethane işletiyorsanız, bir şirketin sahibiyseniz, yani yaptığınız şey profesyonelse, o zaman elbette masraflarınız çıktıktan sonra elinizde kalan para üzerinden bu hesabı yapmak durumundasınız. Yani kazancınızı %2,5, %2 zekat. Ama eğer maaş alıyorsanız aldığınız ücretin bütününü gelirinizi ifade eder. Öyleyse böyle bir hesap yapmak durumundasınız. Ayrıca zamanımızda herkesin büyük borçlarının olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve borçlar taksit taksit ödeniyor. Elbette borca da bir miktar para ayıracaksınız ama birinizi de elinizi de geçen para üzerinden ödeyeceksiniz. Bizim ölçülerimizde yapılması lazım gelen şey itidali davranmaktır. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Cimri kişi zekatı vermeyendir. Ama her şeyi de veren kişi israf eden kişidir. O dairesiyle mal ile cihat noktasında tefrit ve ifrat yoktur. Tefrit cimriliktir. İsraf ifrat da israftır. Ben her şeyi vereceğim dediğin zaman bu da kesinlikle ifrata giriyor. Yani ifrat ve tefritte yer yok. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kazandığımız parada başka insanların da hakkı olduğunu açıklıyor ve bizlere zekat vermeyi farz kılıyor. Sizce zekat vermenin faydası nedir?
2: Zaten dinimizce paylaşmak güzel bir şey.
3: Zenginlerin yaşadığını, garibanlar almak istediğini alamıyor, yaşamak istediğini yaşayamıyor. Onun için paylaşmak bence çok güzel bir şey. Hele de bu ayda.
4: Mesela kazalardan, belalardan korunmak, ailemizin bereketinin artması olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce herkes kazandığı paranın zekatını verse dünyada fakir insan kalır mı?
5: Fakir insan illaki olur. Fakirler de perişan olmaz yani.
6: Benim eşim 11 yıl hapiste yattı bundan 6 sene önce. O verilen fitreler, zekatları asla unutmam. Unutmam yani, unutmuyorum da Allah'ım onların birini bin etsin.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda severek, isteyerek zekat verenlerin en önemli vasfının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Ya ibadet.
7: Cenab-ı Allah'la direkt irtibat kurmak.
4: Allah'la birlikte hani ona yakın olmak.
1: Sahabenin hepsi yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
5: Her şeyde Allah'ın mucizesini istiyoruz tabii her duada.
4: Ya evet, benim annem de rahatsız. En çok o yönden bizi görmesini, ya kabul etmesini dualarımızı çok istiyoruz.
7: Bende olan emanet ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
4: Bende emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum inşallah.
7: Seni çok seviyorum. Kurban olduğum Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyde Allah'ın mucizesini istiyoruz dedi. Allah'a atayken ulaşabilmek bir mucize midir? Allah Teala gerçekleştirmesi hasebiyle evet. Şura 13'te Berat 10:27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah dinini delalette bırakır ve وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Şura 13'te, Rahat 27'de ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine ulaştırması hasebiyle bir mucizedir. Allah Teala 19 fille tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Allah Teala insanlardan bir kısmını seçeceğini ve seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaşacağını söylemektedir. Bu Allah'ın bize bir garantisidir. Bu garantiyi Ankebut 5'te veriyor. Men kâne yercu lika Allah fe inne ecrâ ilâhat. Kim lika Allah'a dilerse mutlaka onun vakti gelecek ve Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7 Allah Teala misakinizi yerine getirmenizi emreder. En'am 152 ahdinizi. Yunus 25'te teslim oldu olan zatına davet eder. Rad 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emin ettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31'de Lokman 15, Zümer 54 vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zekatı kabul edilenlerden olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu da söylüyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Hocalar biraz kafa karıştırıyor. Herkes İslamiyet'i bir oturduğun yerde yorum yapıyorlar. Artık bu yorumlar yapılmaması gereken bir şey. Yani İslamiyet tartışılmamız bir şey. Çünkü kitap üzerine, ayet üzerine olduğu için.
8: Yol, yani Allah'a giden yol.
5: Tabii belli bir dergahımız yok ki, bağlı olduğumuz yani şu anda. Ama nedir ki, işte camilerimizi, İslamiyet'imizi bu şekilde gözetiyoruz yani.
4: Alimli insanlar, bilgili insanlar, o yöndeki insanları bana anımsatıyor.
5: Ama işte Peygamber Efendimiz gibi güzel bir mürşit bulmak o bambaşka. Yani o insanı zaten cennete götürür Allah'ın izniyle.
1: Allah Teala bunun için işte Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılıp sabırla istaneyi, mürşidinizi benden sorun diyor. Siz de düşünür müydünüz?
5: Tabii ki onlara gidip duada bulunmayı, yani bir şekilde Allah dostlarından dua almayı çok isteriz.
8: Ama araştırırım iyice, bakarım. Onlardan zarar geleceğini düşünmüyorum ki ne. Çünkü Allah yolunda insanlar yani.
4: Ya tabii ki de düşünürdük. Hani kim insan bunun için gece namaza bile hani kalkıp namaz kılıyor, şükür namazları falan. Ama çoğu insan yapmıyor. Şahsen ben de yapmıyorum ama inşallah yaparsak da çok güzel olur.
9: İsterim tabii ki. Her şeyi bilemeyebiliyoruz. Yol göstericinin arkasında yol öğrenmek çok güzel bir şey.
0: Bir misafirimiz hocalar biraz kafa karıştırıyor. Herkes oturduğu yerde yorum yapıyor. İslamiyet kitap üzerine, ayet üzerine olduğu için tartışılmamalıdır dedi. Din yoruma açık mıdır? İnsanlar ayrı ayrı kaynaklardan feyz alabilirler, ilim alabilirler. Ama doğrular ve yanlışlar değişmez. Yapılması lazım gelen şey Kur'an kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği emirler var. Yapılması lazım. Allah'ın koyduğu yasaklar var. Ona da uyulması lazım. Emir ve yasaklara uyulması halinde herkes aynı huzura ve mutluluğa mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Öyleyse Al-İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan 3 grup insanın kalbi yapısı ifade ediliyor. Kalbinde zey olanlar, yani kalbi hasta olanlar, bunlar Kur'an'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyorlar. Rasihun, ilimde kökleşme, onlar da muhkem müteşabihatlar, hepsi Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulelvab. Ulelvab tezekkür edebilir. Kimdir ulelvab? Ulelvab, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikreden kişiler. Ve Allah Teala bilmiyorsanız ulelvaba zikir eline sorun. Neyse, insanlar zikir elinden Kur'an'ı öğrenebilirler. Sahabe zikir ehli olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den Kur'an'ı öğrenmiş. havariler zikir ehli olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dan öğrenmişler. Rabbaniyün zikir ehli olan Hazreti Musa'dan öğrenmişler. Her devirde Allah'ın dinini yaşayanlar Allah'ın tayin ettiği zikir ehlinden kutsal kitapları öğrenenlerdir. İnsanlar dediğim gibi ayrı kaynaklardan feyiz alabilirler ama Allah'ın doğruları, Allah'ın yasakları aynı olarak geçmektedir. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Can Kuvvetler, saygıyla, sevgiyle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Zekatın verilmesiyle paranın bereketlenmesi arasındaki ilişkiden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekatın verilmesiyle paranın bereketlenmesi arasındaki ilişkiden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Allah Teala Rum 39'da ve Bakara 261'de ne buyuruyor? İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikir, işte onu Allah Teala kat kat artırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra verdiğiniz mal artıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir Allah katından nurları kalbimize taşıyor. Bakara 261'de ise وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّ. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala ihsanda bulunuyor. Bereket, paranın faydasının görülmesi ölçüsüdür. Para vardır, bereketlidir, para vardır, bereketsizdir. Bu o parayı kullananın durumuna göre değişir. Mutlaka herkes kazandığı helal paradan ihtiyaç sahiplerine vermek mecburiyetindedir. Allah Teala bunun için zekatı mutlaka farz kılmıştır. Eğer kişi tasavvufta ise infakına karşılık 100 katından 700 katına kadar mutlaka ona Allah Teala veriyor ve o evde mutlaka bereket oluşuyor. Ancak zekat vermiyorsanız, bir vermiyorsanız en az onlar kadar paranın elinizden mutlaka çıkacağınızı da bilin. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
11: Allah-u Teala zekat verdikçe davranış biçimlerimizde bir güzelleşme olacağını, ancak bunun kalıcı olabilmesi için mutlaka zikir yaparak nefsimizi temizlememiz gerektiğini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Sürekli dilimizde şey yapmak hem günahlarımızı azaltıyor hem de kalbi nurlandırıyor. Daha çok Allah'a bağlıyor, daha çok imana bağlıyor. Güzel oluyor, zikir çok güzel bir şeydir yani.
12: Kalbimizi temizlemek, ruhumuzu temizlemek, Allah'a yönelmektir.
13: Ruhumuzu dinlendiriyor.
9: Allah'a ulaşmak yine, yani direkt aranda herhangi bir şey olmadan direkt Cenab-ı Allah'la irtibat kurmak.
11: Zikir yapan bir insanın mutluluğu da artar mı?
12: Tabii ki artar. Mutlu olurum. Yani benim ailemde var öyle.
4: Kalbimizin daha temiz olması, hani her Allah'ın adını andıkça kalbimiz daha çok temizleniyor. Hani Allah'ı bilmek, daha çok yakın olmak anlamına geliyor bence zikir. Her seferinde Allah'ı anıyoruz çünkü.
11: Allah'ın ismini zikret, her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Arda arda Allah Allah diye zikretmek bize ne sağlar?
9: Herhalde kalbimizi temizler, direkt Allah'la irtibat kurdurur, yolumuzu açar herhalde.
11: Ortalama ne kadar günde, kaç saat zikrediyorsunuz?
12: Günde demeyelim de arada. Yalan olmasın.
0: Misafirimiz zikir kalbimizi temizlemek, ruhumuzu temizlemek, Allah'a yöneltmektir dedi. Zikrin kalp temizliğine ve ruh temizliğine etkisi var mıdır? Zikrin nefsin manevi kalbini arındırması %100 doğru. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَتَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَ nefsini tezkiye eden bela bulur. Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeynu kulubun bi zikrallah. Var ki amin olmuşlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ela bi zikrallah tetmeynel kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsimizin manevi kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Zikir nefsimizin kalbindeki afetleri yok edeceği yegane ilaçtır. Zikir yaptıkça afetlerin azalması, karanlıkların kalpten atılıp dışarıya atılması, yerine Allah'ın katındaki nurların, faziletlerin gelip yerleşmesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
14: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir hadisi şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
0: berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah Teala'nın peygamberler vasıtasıyla kendilerine verilen şeriat kitabının hepsinde orucun farz kılındığını Allah Teala beyan ediyor. Bakara 183'te nitekim Kutibe aleykum siyamu kema kutibe alezine min kablikum. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alezine min kablikum leallekum tettekun. Ey amen olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Birinci safa takva Rum 31'de münibine ileyhi ve takvuhu ve akimu sela. Öyleyse ancak Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleri oruç tuttuğu zaman orucun güzelliğine ulaşır. Ama kişi takva sahibi değilse, oruç tutuyorsa oruç onun için açlık ve susuzluktur. Kişi takva sahibi değilse gece ibadeti bir uykusuzluktur. Kişi takva sahibi değilse bunların hiçbirisinin geçerliliği söz konusu değil. Allah-u Teala'nın oruçtan muradı her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Oruç tutmak bir ay boyunca midenin bağırsaklarının dinlenmesini ifade eder. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devreye girmeli. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Allah-u Teala insan vücudunu o şekilde vücuda getirmiş ki bir ay boyunca kişinin oruç tutması Allah'ın ona verdiği fizik vücut için zaruridir. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe günü da oruç tutmaya başlamıştır. Ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Nitekim bir bedevi grup Resulullah'tan İslam'ı öğrenmek üzere geldiğinde birisi devamlı oruç tutacağım, devamlı namaz kılacağım, diğerisi yeri hiç evlenmeyeceğim dediğinde Resulullah onları yanıma getirin. Beyler diyor, kendinize gelin. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Evlenmeyen bizden değildir. Men ragibe an sünneti fe leyse minni. Ve devamlı oruçtan hiç tutmamış gibi. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın ölçüleri var. Allah'ın ölçülerinde ifrat ve tefrit yoktur. Her şeyin zekatı bedeninde zak var. Zeybenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Tam teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
15: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimu le-emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha'ma as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Allahu velihüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyahum tağute yuhrucu mine nuri ile zulümat. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Her zaman biliyorsunuz ayetin arkasından bu ayetle örtüşen hadisi de açıklıyoruz. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve bu 19 afetten de şeytanın körüklemesiyle, tetiklemesiyle dünyaya bizi götüren, dünyaya rağbet eden götüren yollar var. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunları hangisinde helak ettiğini önemsemez. Yani bir gün bunlar herhangi birisinde bu kişi helak olacak. Ama kim Allah'a güvenirse, Allah'a tevekkül ederse Allah onu o arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Yani nefsimizin 19 afeti var. Bu 19 afetin dünyaya talepleri dünyaya dönük. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Adeta 19 tane arzu, 19 tane afet, 19 tane şeytanın etki ettiği negatif unsur. Eğer Ademoğlu diyor bu arzuların peşinden koşarsa, Allah bunların hangisinde onu helak edeceğini Allah için hiç önemli değil. Ama kim ki Allah'a güvenir, Allah'a tevekkül ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu bu arzuların keşmekeşliğinden kesinlikle kurtaracaktır. Öyleyse bu dünya hayatının esaretinden kurtulmak mutlak surette kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü bir ara bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir. Bir de bunun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. 19 tane yol düşünün. 19 tane negatif şeyi tesir ediyor. Ve bunların hepsini de iblis kullanmak suretiyle insanları yanlışa davet ediyor. Bir tek doğru var. Allah'ın yolu. Bir de bu yoldan sapan 19 tane negatif özelliğin tesir alanı içerisinde diğer yollar. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Allah Teala ne buyuruyor Enam 153'te? Ve enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Allah'ın yoludur. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetehtarakum yan sebilihi. Sakın sizi sirat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ruhumuzun 19 hasretinin talebi nedir? Allah. Yani ruhun dünyaya talebi söz konusu değil. Ruhun
ahirete talebi de söz konusu değil. Ruh Allah'tan gelmiştir, tekrar Allah'a dönecektir. Dolayısıyla ruhun tek bir talebi var. Allah, ruh Allah'ı istiyor. Ama nefsin öyle değil. Nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetin her birini tesir eden şeytan var. Ve bu şeytanlar hep her noktada insanları yanlışa davet ediyor. Örneğin şeytan geliyor kişiye, ne diyor? Diyor ki zekat verme, senin malın azalır, sen alın terinle bu parayı kazandın, ne diye başkasına vereceksin? Gelip bunu söylüyor. Gayesi ne? Gayesi iblis bizi Allah'ın hakikatinden ayırmak. Allah-u Teala emretmiş, zekatı farz kılmış, kul hakkıdır, vermemiz gerekir. Ama iblis öyle demiyor. İblis nefsimizin hırs afetine veya cimrilik afetine tesir etmek suretiyle ne yapıyor? Orada diyor ki niye vereceksin diyor. Senin namaz vakti geliyor. Ne diye namaz kılacaksın? Hiç kimse o bir taraftan gelmişsin buraya. Sen kendi kendine şey diyorsun. Bütün iblis insanları Allah'ın doğrularından yanlışa davet ediyor. Ve tabii eğer kişi bu davete icabet ederse, nefsin taleplerine uyarsa, işte Ademoğlunun kalbinden dünyevi isteklere, arzulara uzanan yollar var. Hangisinde Allah onu helak edecek, o bilinmez. Ama eğer kim Allah'a güvenirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala kesinlikle onu bu dünyanın keşmekeşliğinden kurtaracaktır. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Ebu Davud'dan rivayet ediyor. Saflarınızı düzeltin ki Allah kalplerinizi başka başka yönlere döndürmesin. Dikkat edersen ruhlar Allah'a doğru giderken saf saf uçarlar. Ruhların böyle bir ayakta yürüme şeyi yok. Tam tersi uçma şeyleri var ve saf saf uçarlar. İşte o saflarınızı düzeltin ki Allah kalplerinizi başka yönlere çevirmesin. Ne zaman bu gerçekleşir? Kişi mürşidine tabi olduğu nokta itibaren bu olay tahakkuk eder. Tabi Allah yolunda Allah Teala'nın ister zekat, ister bir, ister sadaka şeklinde ifade etsin. Mutlaka kazancımızdan dışımızda çalışamayacak durumda olan, yolda kalmışlar, dilenenler, köleler, esirler, onların da hakkı vardır ve mutlaka onlara bu hakkı vermemiz lazım. Ama insanoğlu eğer nefsinin cimrilik afeti galip gelirse, tam tersi Kabil gibi, nasıl Kabil çiftçilik yapıyordu, harman yerinde toprakla karışık, taşlarla toprakla karışık olan o hanuman gibi, hatırlıyorum böyle dipte kalan bir şey, onu verir. Biz şehirler, memurlar, maaşlı çalışanlar neyi veririz? Arabadan giderken kişi bardağını uzatıyor, sadaka istiyor falan. Biz de bozuk varsa veriyoruz, bozuk yoksa vermiyoruz. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimede bakın ne buyuruyor. Bakara 267'de Ya eyyühellezine amenu enfikum minet tayyibati ma kesebtum, kazandıklarınızın temizlerinden infak edin. Mimma ahrajna lekum minel ard. Allah'ın

Hamid olduğunu bilin. Şeytan ne yapıyor? Şeytan işte burada devreye giriyor. 268'de yani 267'yi okuduk bu şekilde. 268'de Eşşeytanü yâdikümül fakra ve yâmürükümül fâşâ. Şeytan fakirliği size söyler. Ben sen verirsen fakir olursun. Ve fuhşiyatı emreder. Vallahu yâdikümül mağfireten ve fakirliği.

Vallahi o vasîn alîm. Şeytan size fakirlik vaat eder, size fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendine mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Evet, demek ki şeytan fakirlik vaat ediyor, fuhşiyatı emrediyor. Allah ise kendinden mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa, mutlak surette Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtüyor, sevaba çeviriyor. Zikre başladığı andan itibaren de iman kelimesinin etrafında kalbinde fazıllar birikiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayette örtüşen hadiste şeytanın bize nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cimrilik, ona tesir ederek diyor ki bütün bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır diyor. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim ki hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür. Öyleyse nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de hırstır. Hırs öyle bir afet ki insan neye sahip olursa olsun asla yeterli görmez. Hırs sahibi bir insan neye benzer? Susamış ama devamlı susuzluğunu gidermek üzere tuzlu deniz suyunu içen bir kişinin hali gibidir. Susamış olan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gider mi? Asla gitmez, daha da artar. İşte tıpkı bunun gibi mala hırsı olan insan da neye sahip olursa olsun ne yazık ki yeterli görmez. Ama Allah Teala ise diyor ki eğer siz kanaatkar olursanız, gönül zenginliği içinde başkasına verebilirseniz, o zaman Allah Teala size malınızın bereketini verir ve ama siz hırsla mala sarılırsanız, o zaman bereketi kaçar. Allah Teala'nın yolunda veren el daima alan elden üstündür. Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? اَلَّذَيْنِ يُنْفِقْمُنَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Zenginlik fazla servete sahip olmak değildir. Yani çok mal sahibi olmak değildir zenginlik. Asıl zenginlik gönül ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesidir. Gerçekten muhterem Efendimiz de ne buyuruyor? Yaşadığınız sıkıntılar sahip olduğunuz şeylerin azlığı değil, isteklerinizin çokluğudur. Öyleyse malı tamah etmek, malı biriktirmek zenginlik değildir. Asıl zenginlik gönlün, yani nefsimizin manevi kalbinin ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesidir. Mesela genellikle insanlar hırsla her şeye sarılırlar. Şu da benim ihtiyacım, şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da alayım. Devamlı bir hırs sarhoşluğu içinde. İki tür sarhoşluk var. Normal madde bağımlısı içki içen sarhoşlar, sarhoşluğu 8-9 saattir, hadi bilemedin 24 saat. Ama gönül sarhoşluğu, yani hırs afetinin tesiri altındaki bir sarhoşluk hali, o kişi Allah

Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmadıkça devamlı eder. Her gün biraz artan oranda. Sarhoşluğu artar. Nasıl bu sarhoşluk? Dikkat ederseniz bu tip hırs sarhoşluğu etkisi altında olan insanlar uyku da uyuyamazlar. Hep kafalarında devamlı para var. Nasıl toplarım? Nasıl arttırırım? Ki Allah-u Teala da Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde ve tekasürün fil emvali ve evlat. Dünya hayatı mal ve evlat çoğalmasıdır diyor. Yani insanoğlu bu dünyada dünyanın peşine düşerse malını arttırabilir, çocukların sayısını arttırabilir. Bu dünya hayatıdır. Ama asıl dünya hayatı bizi mutlu eder mi? Hayır. Dünya hayatı değil, Allah bizi mutlu eder. Bizi Allah Teala dünya için değil, kendisi için yarattı. Ama dünyayı bizim için yarattı. İşte biz hangi oranda Allah içinsek, o oranda Allah Teala'nın emrettiği dünyadan istifade edebiliriz. Ama Allah için olmayanlar aslında dünyanın esiridirler. İşte Allah Teala dünyaya vahy ediyor. Diyor ki ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. İşte hangi oranda Allah içinseniz o oranda bütün dünya sizin için çalışıyor. Çünkü dünya Allah'ın emrinde. Dolayısıyla eğer kişi mutlu huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa dünyanın peşinden koşarak değil, tam tersi Allah için Allah'ın emirlerine en üst seviyede itaat ederek, yerine getirerek bunu yapabilir. Allah razı olsun. Bir başka hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ölüyü, yani ölen bir insanı mezara kadar üç şey takip eder. Ailesi takip eder, malı takip eder, ameli takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır, ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Demek ki bu dünyadan alabildiklerimiz nedir? Mal ve çocuklar, aile, bir de amel söz konusu. Mezara gidene kadar üç şey takip edermiş. Mal ve ailesi geri döner ama ameli devam eder, onunla baki kalır. Nereye gidersen git, kesinlikle amel daima onun önüne gelir. Mesela şu anda bizler içinde, hayatımızın hangi saniyesine bakarsanız bakın, ameliz daima bizimle. Ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi bir kaderle yarattık. İlahi iradeyle oluşan, tesir eden olaylar kaderdir. Nedir? En yakın akrabayı talukatımızdan, sevimizden bir tanesi vefat eder. Bu vefat olayı, bu ölüm olayı hangi iradeyle gerçekleşmiştir? İlahi iradeyle gerçekleşmiştir. Ama bizim için kaderdir. Ölen bir insan kaderdir. Öbür taraftan külli iradeyle oluşan, bize tesir eden bir olay söz konusu. Nedir? Evimizde oturuyoruz. 7-8 nokta şiddetinde bir deprem oluyor. Bu deprem külli iradeyle gerçekleşiyor. Yerin dengesini sağlayabilmek için. Ama bizim o sırada da evimiz ne oluyor? Yıkılıyor. Bu bizim kendi irademizle mi oluşmuş? Hayır. Kendi irademizle değil, külli iradeyle gerçekleşiyor. Bu da bizim için bir kaderdir. Evlilik. Evlilik çağına gelen herkes normal hayatını birleştireceği, o mutlu huzurlu yaşayabileceği bir eşle hayatını birleştiriyor, evlilik yapıyor. Evlilik nedir? Evlilik de bir kaderdir. Kader sebebiyle biliyorsunuz, kişi ne yapmaz? Derecet kaybetmez. Ya bir faydadır kader, veya bir hayırdır. İşte ister ilahi iradeyle olsun, ya bir fayda ya bir hayırdır. İster külli iradeyle olsun, ya bir fayda ya bir hayırdır. İster cüz'i iradeyle olsun, ya bir fayda ya bir hayırdır. Asla bir derecet kaybı
kader sebebiyle oluşmaz. Şimdi gelelim bizim kendi irademizle. Biz de bir irade sahibi, serbest irademiz var. İrademizle oluşan olayın kader unsuru nedir? İşte burada olay devreye giriyor. Amelimiz önümüze çıkıyor. Yani bugüne kadar yapa geldiğiniz ameliniz şu anda sizinle beraber ve hangi olayı da ele alırsanız o amel kader unsuru olarak devreye giriyor. Niyet ve nasip. Ne diyelim? Siz cahiliye döneminde Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel de hayır hasenat yapan birisisiniz. Yani elinizden insanlara merhametle sadaka da veriyorsunuz, şu yapıyoruz, bu yapıyorsunuz. Yapan birisisiniz. Ama Allah'ın sohbetine de gelip dinliyorsunuz. Şimdi o sohbete geldiğiniz zaman niyetiniz ne? Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. O evvelki hayırlarınız önünüze pozitif olarak devreye giriyor mu? Evet. İşte bu da sizin niyet ve nasip olayında. Yani şöyle misal vereyim daha iyi anlaşılır. Cahiliye döneminde Allah'a ulaşmayı dilemeden ki dönemde kişi cömert bir insan. Etrafa infak eden cömert bir insan. Diğeri de cimri bir insan. İkisi de gelse böyle bir sohbete katılsa, ikisi de Allah'ın davetine muhatap olsa burada hangisi daha kolay Allah'a ulaşmayı diler? Cömert bir insan daha kolay Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü niyet ve nasip olayında evvelki nasibin oluşabilmesi için ameli devreye giriyor mu? Yaptığı pozitif ameller devreye giriyor. Hatta Peygamber Efendimiz'e bu olay söyleniyor. Ya Resulullah, biz cahiliye dönemimizdeyken de bize bu söylediklerin bir kısmını yapardık. Eş dostu akrabamızı gözetirdik. Elimiz boldu, insanlara verirdik falan şu bu. Onlar boşa mı gitti? İşte Allah Resulü hayır diyor. İşte onları siz, yani onlar sebebiyle siz buraya geldiniz ve yola girdiniz diyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala tutunursanız oraya gideceksiniz. Cömertlik dalına tutunursanız, infak ederseniz oraya cennete, cimrilik dalına tutunursanız o zaman gideceğiniz yer neresi? Cehennem. İşte Allah Teala bu sebeple üç şey onu takip ediyor, ölüyü. Bir, malı takip ediyor. İki, ailesi takip ediyor. Üç, ameli takip ediyor. Amel nereye giderse gitsin kendisiyle beraber. Bu dünyada da kendisiyle beraber mesele kişi niyet ediyor Allah'a ulaşmayı dilemeye. Ameli hemen devreye giriyor. Daha belki hayatında cömert bir insansa Allah Teala bu niyeti ona nasip ediyor. Cimri ise bu niyet ona nasip olmuyor. Onun için hadis-i şerifte el-bakhilu aduvallah ve lev kâne âlimen el-sakhiyu habibullah ve lev kâne fâsikan. Yani cimri alim de olsa Allah'ın düşmanıdır. Cimri. Ama cömert, fasık da olsa Allah'ın dostudur. Niye? Cömert Allah'a ulaşmayı dilemek bir cömertlik alameti midir? Evet, kişi kendi Allah'ın kendisine verdiği en üst seviyedeki emanet ruhtur. Ruhu tekrar ne yapıyor? Geri veriyor. Dolayısıyla ilk yaptığı şey onu Allah'a teslim etmek. Allah razı olsun. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zenginlik arazi ve mal çokluğundan ibaret değildir. Yani iki tür zenginlik var. Bir mal zenginliği, bir de gönül zenginliği. Asıl zenginlik kalp zenginliği, yani kanaattır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor. Fakir kimdir? Herkes tabii kendi dünyevi ölçülerinde cevap veriyor. Fakir malı olmayan kişidir. Hayır diyor, bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan insandır. Zengin kimdir? Zengin malı çok olan değil. Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Öyleyse iki tür zenginlik var. Bir mal zenginliği var, bir de gönül zenginliği var.
zenginlik demek ki mal zenginliği değil, malı çok olan değil, kanaatkar olan kişidir. Kalp zenginliğidir. Ve sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi bir insan ya dünyayı ister, malın peşinden koşar vesaire, veya ahireti ister, o zaman da Allah yolunda hayır hasenatta bulunur. İşte dünyayı ahirete tercih eden üç şeye maruz kalır. Bir, ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir. Şayet kişi dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? Dünyayı ahirete tercih ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Yani dünyayı ahirete tercih ederse, kişi dünyanın talebi, dünyayı istiyor, ahireti istemiyor. Bu kişinin birincisi üzüntüsü hiç eksilmez. İkinci şey, zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısını çeker. Üzüntü içindedir, fakirlik sıkıntısı çeker. Üçüncü, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Evet, demek ki tekrar ediyorum, dünyayı ahirete tercih eden bir insan. İki tür insan olabilir. Allah Resulü diyor ki hiçbir zaman öyle yapmayın. Aynı hayırlı kişi dünyası için ahiretini terk etmeyen ama ahireti için de dünyayı terk etmeyen kişidir. Dünyası için ahiretini, ahireti için dünyayı terk etmeyen birisidir. Ve eğer kişi dünyayı ahirete tercih ederse, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Nisa suresinin 77. ayet-i kerimesi, dünya metaı azdır, ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. En'am 32, dünya hayatı bir oyun eğlencedir, ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Araf 169, takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83'te, işte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Zuhruf 35, bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Duha 4, ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından hayırlıdır. Yani ahiret dünya hayatından kesin hayırlıdır. Ve Ala 17'de ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir. Görüyoruz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de bize nasihat ediyor. Allah'ın kitabı nasihat ediyor. Allah'ın Resulü nasihat ediyor. Müslümanların idareci müşrikler nasihat ediyor. Ve bütün Müslümanlar nasihat ediyor ki ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Ama kişi bunları dinlemez de dünyayı ahirete tercih ederse, o zaman üç şey hiçbir zaman kendisine eksilmez. Üzüntüsü hiç eksilmez. Devamlı fakirlik içerisinde kıvranır durur. Yani zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Hayatımızdan çıkıyor, her gün eskiliyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Ölümle ahiret kapısı açılıyor. Ama her gün biraz daha ölüm noktasına yaklaşıyoruz. Dünyadan uzaklaşıyoruz. İşte Allah Resulü onun için dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor.
her birisinin kendisine has evlatları vardır. Dünyanın da evladı var, ahiretin de evladı var. Siz ahiretin taliplerinden olmak, dünyanın evladından olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Çok zikretmeniz lazım. Evet, siz ahiretin taliplerinden olmak, dünyanın evladından olmak istemiyorsanız çok zikretmeniz lazım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti mürşide tabi olmak ve zikir, çok zikir. Şayet bu olmazsa, yani siz dünyayı ahirete tercih ederseniz, o zaman kesinlikle üzüntü sizden eksik olmaz, fakirlik sizden eksik olmaz, hırs sizden eksik olmaz. Devamlı bunların içerisinde kıvranır durursunuz ve hiçbir zaman mutlu olmanız mümkün değil. Kim dünyayı ahirete tercih ederse. Ama kim ahireti isterse, o zaman Allah Teala ne yapıyor? Dünyayı ona bedava veriyor. Yani niyeti dünya olana Allah ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava veriyor. Allah Teala'nın kanunu bu. Eğer bakacak olursanız, Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti asla vermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki ahiret hayatının giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kişi eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onu hedefine ulaştıracaktır. İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider. Siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. İşte bu nedir? Mal imtihanı. Hırsız geliyor, birisinin arabasını çalıyor. Hoşuna gidiyor. Başarırsa hoşuna gidiyor. Yoktan bir araba sahibi oluyor. Hoşuna gidiyor ama kendisi için hayırlı zannediyor. Halbuki üşer, derecat kaybediyor. Mal sahibi, arabanın sahibi de bir zarara uğruyor. Arabası çalınıyor, zarara uğruyor, üzülüyor. Ama üzülmesine rağmen Allah'ın üçleriyle durum nedir? O derecat kazanıyor. Hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Allah'ın ölçüleriyle olayları değerlendirme bu şekilde. Hangi olay bize derecat kazandırıyorsa hayırdır. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ve insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. Bir insani değerlendirme daima dünyevi değerlendirmedir. Başlangıç noktasında bütün insanların dünyaya karşı gözleri açık. Dünyaya karşı kulakları açık. Dünya karşı kalpleri açık, devamlı olarak malın peşinden her gün biraz daha malını ve çocuklarını arttırmanın peşinde bir gayretin içinde. Ama ahirette olan kapıları nedir? Kapalıdır. İşte ahirette olan kapı ne zaman açılır? Bu musibetlerle imtihan olan insanlar, mesela şu anda mal sahibi için arabanın çalınması bir musibet midir? Evet. Bir musibettir, imtihan olunuyor. Eğer imtihanı geçerse, ki imtihanı geçmek neyledir? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ne diyordu Allah Teala? Başında hadis-i şerifte tekrar dönelim. Diyordu ki Ademoğlunun kalbinden bu dünyanın kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Yani kalbinden o kalbiyle neyi istiyor? Kini istiyor, küfrü istiyor, yalanı istiyor, haksız zulmü istiyor. 19 tane isteği var. Kalbinden devamlı bu dünyanın arzu ve isteklerine dolanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişi hangisinde helak eder, o Allah için önemli değil.
Yani kalbi dünyaya açık olan 19 tane afetle kişi dünyaya saldırıyor. Dünyayı istiyor. Hangisinde helak olacağı o Allah Teala için önemli değil. Ama kim Allah'a güvenirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ı kendisine vekil tayin ederse o zaman Allah ne yapıyor? Allah bütün bu keşmekeşliğinden o kişinin kurtarıyor. Allah'ın izniyle. Demek ki iblisin sırat-ı müstakimden saptırmak üzere her afeti bir yol olarak kabul edelim. Şeytan o afetlerden hangi birisini körüklerse o yolda onu götürür ve o yolda onu helak eder. Mesela nedir? Misal verim cimriliği olan kişi. Şeytan cimriliğe tesir etmek suretiyle o yolda hep kendisine yanlış söyler ve gün birinde cimrilik afeti sebebiyle o kişi helak olur mu? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de helaktır. İnsan ne zaman helaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı kalben dilediği zaman. İnsan ne zaman kin ve nefretten kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği an. İnsan ne zaman küfürden kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Yani bu dilek işte Allah'a güvenme ve Allah'a ulaşmayı dileme, o kalbin dünyaya dönük olan arzu ve keşmekeşliğinden Allah bizi kurtarabilir. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki bu Allah'ın yoludur. Ama sahne sonra başka çizgiler çiziyor. Buna diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte 19 tane afet 19'una birden tesir eden şeytan. Bu şeytan hangi yolda onu helake götürüyor onu bilmiyoruz. Allah Teala diyor Allah için önemli değil. Ama önemli olan eğer bu şekilde devam ederse ruhun talebine uymaz, Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman bu nefsin afetlerinin herhangi birisinde şeytanın davetiyle helak olabilir. Ve Allah Teala Bakara 267'de Allah'ın infak emri var. Bizimle Allah arasında her şey nedir? Rızıktır. Ama bizimle insanlar arasında her şey nedir? İnfaktır. Mesela şu anda ama olan birisi çalışacak durumda değil. Biz de onun komşusuyuz. Bize Allah Teala onun kazancını veriyor, cebimize koyuyor ama kime vermek üzere? Kazandığımız zaman o ama olan kişinin hakkını vermek üzere. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet, bize Allah kazandırıyor ama ihtiyaç sahibi olan o amaya vermek üzere. Vermemiz gerekir. Ama ile Allah arasında bu rızıktır. Bizimle Allah arasında da bu rızıktır ama bizimle ama arasında bu nedir? Bu nafakadır, bu infaktır. İşte Allah Teala diyor ki infak ettiğiniz zaman kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarınızın temizlerinden infak edin. Yani temiz olanından infak edin. Sakın kötüsünden kendiniz için gönül kapalı olarak alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin. Bunun en güzel örneğini kim bize söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Habil ve Kabil. Habil koyun çobanı, Kabil çiftçi. Ve her ikisi de Maide Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Allah'a kurbanlar adıyorlar. Habil kötüsünden veriyor. Allah Teala ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Habil ise en iyisinden, sürünün en iyisini kurban olarak adıyor. Allah Habil'inkini kabul ediyor, Kabil'inkini kabul etmiyor. Ve Kabil'inkini kabul etmeyince o zaman Kabil nefsani bir hayatın içine giriyor. Nefsin 19 afeti ve bu 19 afeti devamlı körükleyen şeytan. Ve şeytan Kabil'i ne yapıyor? Öz kardeşi olan Habil'in üzerine saldırtıyor. Yani sevgili kardeşlerim Allah yolunda olmadığımız zaman kesinlikle onların arasında düşmanlığı, buğzu körükleyen kim?
daima şeytan var. اِنَّمَا يُرُّ شَيْطَانُ اَنْ يُقَى بَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنْ سَلَاتِ İblis diyor, insanlar arasında kini ve buğzu, düşmanlığı sokuyor. Bizi niçin? Zikirden ve namazdan alıkoyabilmek için. Ne diyordu Allah Resulü? Zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir ve namazdan gafil olursanız, ki bu gafleti bize veren kim? Şeytan. O zaman da şeytan devreye giriyor ve insanları birbirine düşürüyor. Halbuki zikir ve namazla biz insanlar birbirimize dost oluyoruz, kardeş oluyoruz, el ele gönül gönüle hep yardımlaşıyoruz ve hep mutluluğu, huzuru yaşıyoruz. Ama iblis bunu biliyor. Tam tersi, zikirden ve namazdan alıkoymak için bizi birbirimize düşman ediyor. Bizi devamlı kin ve nefretle doldurarak, körükleyerek karşı karşıya getiriyor. İşte Allah Teala Bakara 267'de sakın ha sakın kazandıklarınızın kötülerinden infak ettim demeyin. Allah'ın kabulü değildir. Yapacaksanız infak en güzelinden infak edin. Tekrar ediyoruz, en güzel infak. İnfak bizimle Allah arasında, kullar arasında bir ilişkidir. Ama bizimle Allah arasında daima rızıktır. Aile reisi ailenin maişetini kazanmak üzere bir şeyler kazanıyor, maişeti söz konusu. Ama kendisiyle o ailenin reisiyle Allah arasında bu rızıktır. O rızkı ona veren kim? Allah. Öbür taraftan her bir ferde de onların rızkını veren yine Allah. Ama aile reisiyle diğer eşi, çocukları arasında bu olay nedir? İnfaktır. Çünkü kazanan kişi aile bireylerine infak edir. Onları nemalandırıyor Allah'ın izniyle. İblis ne yapıyor insanları? Fakirlikle korkutuyor. Ve fuhşiyatı emrediyor. Ama Allah ise mağfireti vaat ediyor ve kesinlikle fazlı insanlara öneriyor. Ve sevgili kardeşlerim, yine bu dünya mali, Hazreti Ali ne diyordu? Mal mi, ilim mi? Eğer mal diyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim diyorsanız ilim sizi korur. Allah Teala bu hadisle örtüşen bir başka ayette Al-İmran 14'te ne diyor? وَزُيُّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَاوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصْبِ وَالْأَنَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Bu ayette geçen sayılan şeylerin hepsi dünya hayatının metaıdır. Kadın da dünya hayatının metaıdır. Çocuklar da altın, gümüş de, salma atlar da, ekinler de, hepsi bunlar dünya hayatının metaıdır. Ama dünya hayatının metaından güzel olan daha bir şey var mı? Evet. Allah katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Zalike meta'ul hayatı dünya derken vallahu ende husnul mab. Allah katında en güzel sığınaktır. Yine dünya hayatının bir fitne olduğunu buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi nedir? Maldır. Her ümmetin bir fitnesi. Aslında ne demiş oluyor Allah Resulü? Her ümmetin fitnesi maldır. Hangi dünya üzerinde yaşarsanız yaşayın, ilk olarak Allah Teala sizi mal ile imtihan ediyor. Çünkü Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Vallahu indehu ecrun azim. Ama Allah katında en büyük ücret Allah'ın katındadır. Yine Tekabül 15'te ve'lemu emma innema emvalukum evladukum fitne. Bilin ki mal ve çocuklar sizin için fitnedir. Vallahu indehu ecrun azim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepimizi insan olarak yaratmış, serbest iradeyi bize vermiş ve Allah Teala önümüze hedefler koymuş. Hedefi dünya olanı Allah Teala veriyor. 7 ayet-i kerimede size dünyayı veririm ama ahirette nasibiniz yok. Ama eğer hedefiniz ahiretse, dünya ise, ahiretse, o zaman Allah Teala size ahiret saadetini veriyor. Onun için
bugüne kadar tecrübe sahibi Allah dostları, ehli dünya dünyada bazı insanlar dünyayı istiyor. Eğer kişi dünyayı isterse ne olur? Bakın ehli dünya isterse, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, onun için, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden daima üstündür. Ve Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah muhsinlerden bahsederken ne diyor? Allah muhsinlerden bahsederken diyor ki onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani varda da yokta da mutlaka yine ne yaparlar? Verirler. Doğrulukta darlıkta infak ederler. Ve asıl zenginlik malın çokluğu değil, zenginlik fazla servete sahip olmak değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Kanaatkar sahip olmaktır Allah'ın izniyle. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a tevekkül ettiniz. Allah Teala sizin kalbinizi o keşmekeşlikten kurtaracaktır. Ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ahirete kapalı olan gözünüzü ahirete açıyor. Ahirete kapalı olan kulağınızı ahirete açıyor. Ahirete kapalı olan kalbinizi ahirete açıyor. Aslında mürşitler nasıl insanlardır? Mürşitler ahirete mal olmuş insanlardır. Ahiret ölümle kapısı açılan bir yerdir. Kişi ölüyor, 3 güne kadar bir kordonla nefsin başıyla, fizik vücudun başı bir kordonla birbirine bağlı. O kordon çürüyor, fizik vücut toprağa gidiyor ama nefs berzah alemine gidiyor ve 40 günlük bir kabir azabı söz konusu. Sorgu sual sistemi ondan sonra normal hayatına orada sabit olarak devam ediyor. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Kabir ya cennetten bir bahçe yaptığımız iyilikler sebebiyle, ya cehennemden bir çukur yaptığımız kötülükler sebebiyle. Kötülükler sebebiyle kabirde azap görüyoruz. Bu manevi bir azaptır. İyilikler sebebiyle inşirah duyuyoruz kabirde. Bu da yine bir güzelliktir. Yani ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Ama bu dünya hayatında her kötülük yaptığımız zaman mutlaka vicdan azabı yaşarız. Her iyilik yaptığımızda da mutlaka inşirah ve mutluluk duyarız. Bu öyle. Fakat cehennem durumu söz konusu olduğuna Allah Teala cehennem için ölçüyü şöyle veriyor. Ömrü boyunca kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa cennet, ömrü boyunca kişinin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa gideceği yer cehennem ve orada sonsuz olarak, ebedi olarak orada hayatını sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyip ahiret hayatına başladığınız an Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde dünyayı değil de malı değil de Allah'ı dilerseniz o zaman istisnasız size 7 Furkan veriyor ve sizi Allah-u Teala doğruyu yanlıştan ayıran Furkanların sahibi kılıyor. Ama Allah sizi o halde bırakmıyor. Kalbinize hidayet de ulaşıyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismi kainatta bir şifredir. Kim bu şifreyi kullanırsa mutlak surette bir çift nur o kişinin göğsüne gelir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman rahmet kalbe sızar. Fazıllar içeri girmez. Henüz iman yazılmadığı için. Ama kişi huşu sahibi olup da haccet namazı kılar, müşridini Allah'tan istese, ki bunu istemek onun üzerine farzdır. Biz istihaneyi müşridimizi senden isteriz. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Haccet namazı kıldınız ve müşridinizi Allah'tan istediniz. Allah-u Teala size müşrid gösterdi ve gösterilen müşride tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an 7 kalp şartının sahibisiniz, 7 nimetin de sahibisiniz.
Yedi nimetle ruhunuz gök katlarında yükselmeye başlıyor. Nedir? Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşiyor. Yedi kalp şartıyla da nefs ezkesine başlıyorsunuz. Dört kalp şartının sahibiydiniz. Allah kalbinizin mührünü açtı. Küfrü dışarıya aldı, imanı yazdı. Yedi kalp şartının sahibi oldunuz ve yedi kalp şartıyla nefs ezkesine başladınız. Nefs ezkesinin yegane vasıtası zikir. Allah, Allah, Allah. 15 bin zikirle nefsi emmayı bitiriyorsunuz. Ruhunuz birinci gök katında. 17 bin zikirle nefsi levameyi bitiriyorsunuz. Ruhunuz ikinci gök katında. 19 bin zikirle nefsi müleme, ruhunuz üçüncü gök katında. 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruhunuz dördüncü gök katında. 23 bin zikirle nefsi radiye, ruhunuz beşinci gök katında. 25 bin zikirle nefsi marziye, ruhunuz altıncı gök katında. 33 bin zikirle nefsi teskiye, ruhunuz yedinci gök katında. Dikkat eden zikri fizik vücut yapıyor. Fizik vücudun yaptığı zikirle Allah'ın katından fazıllar kalbe giriyor. İman kelimesinin etrafında birikiyor. Ve ruhumuz da gök katlarında yükseliyor. Böylece biz ermiş evliya oluyoruz. Başlangıçta neydi? Nefsimizin manevi kalbinde dünyanın bütün isteklerine uzanan, arzuları talep eden yollar vardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama kim Allah'a tevekkül ederse, o zaman Allah Teala mutlak surette o kalbin keşmekeşliğinden onu kurtarıyor. İşte bu kalbin keşmekeşliğinden insanı kurtarmak üzere Allah'ın vazifeli kıldığı imamlar var. Allah'ın vazifeli kıldığı halifeler var. Allah'ın vazifeli kıldığı alimler var. Şimdi Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerinde belirttiği 7 hadiste mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bu 7 hadise baktığımız zaman benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nebi gelmeyecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Evet, halifeler ve imamlar gelecek. Allah Teala ne buyuruyordu Bakara 30'da? Ve iskale rabbuke lil melaiketi ve nicahlin felerdi halifete. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler diyorlar ki sevgili kardeşlerim, her devirde ne var? Devrin imamı var. İstisnasız. Her devirde ne var? Kavim resulleri var. Her devirde ne var? Veli mürşitler var. İşte hadiste

Evet. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Her devirde devrin imamı var. Her devirde kavim resulleri var. Her devirde veli mürşitler var. Ve Allah Resulü mutlaka bunlardan birisine tabi olmamızı. Ama kim zamanı imamına arif olursa, ki ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanı imamına arif olmazsa o cahiliye üzere olur. Kişi hacet namazı kıldığı zaman zamanı imamı kendisine gösterebilir. Öte yandan alim mi diyorsunuz? Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Bunlar da veli mürşitler olarak zikrediliyor. Yine benim sünnetim ve benden sonra gelecek olan raşid halifelerin sünnetine tabi olun. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Kişi mutlak surette Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmakla mükellef. Bu tabiyet o kişiye 7 tane kalp şartı, 7 nimeti sağlar. 7 kalp şartı nefs seskesinin olması olma şartıdır. Yani 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Ama 7 nimetin sahibi olmayan da ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbimize iman yazılıyor. Bu kalbimize imanın yazılması aynı zamanda kalp şartlarından bir tanesi. Üçüncü nimet, o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, nefs tezkiyesine başlıyoruz. Altıncı nimet, fizik ucu şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlıyor. Yedinci nimet, irade güçleniyor. Yani 7 kalp şartı ve 7 nimet olmadan, 7 nimet olmadan ruh gök katlarında yükselemiyor. 7 kalp şartı olmadan nefs tezkiye olamıyor. Ama bunun öncesinde kişi inanç şartlarının sahibi olabilir. İnanç şartı kalp şartına dönüşmedikçe kurtuluş mümkün değil. İşte insanların yanlış anladığı nokta o. Kişi diyor ki ben Allah'a inanıyorum. İnanabilir mi? Evet. İnanç kurtuluş için yeterli değil. Kişi Allah'a inanıyor, yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Yine yeterli değil. Farz olduğuna da inanıyor, yine yeterli değil. Mutlak surette bu inanç şartının kalp şartına dönüşmesi lazım. İşte bu yevmil ahir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, o kişi kalpten bunu dilerse, ki bu aynı zamanda Allah'a tevekkül etmenin de yegane vasıtasıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyse, Allah'a teslim olma talebinde bulunursa, o zaman Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe o kişi de bu değişiklikleri vücuda getirir. Allah'ın muradı ne? Herkesin mutluluğu. Ama mutluluk neyledir? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olmadan kimse de mutlu olamaz. Ama bunu olabilmesi için kalp şartları ve nimetin sağlanması lazım ki bu da ancak müşride tabiyette gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, nerede Allah'ın dini yaşanmışsa mutlak surette orada ya devrin imamı vardır, ya kavim resulleri vardır, ya bir veli mürşit vardır. Evet, tekrar ediyoruz. Ya devrin imamı. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Veli mürşitler de kavim resullerini temsil ediyorlar. Ondan sonra diğer vekil mürşitler var vesaire. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'ine diyor ki eski kavimlerin derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmek aslında ister Arapçada hem kökünden türeyen iman olsun, ister tevekkül, tevekkül de aynı kökten türeyen bir kelime. Allah'a olan güveni ifade ediyor. İman ve güvenmek. İmanınız ne kadarsa Allah'a o kadar güvenirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Yani biz insanların arasında muhabbetin artması, insanların birbirini sevebilmeleri neye bağlı? Allah yolunda hizmet tebliğe bağlı. Dikkat ederseniz gidip hangi insanın tebliğine başlangıçtan sonra sizi sevmiyor aslında. Nefsin 19 tane afeti var ama siz ona tebliğ yapıp da o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a tevekkül ettiği zaman, o zaman Allah Teala kalpleri birleştiriyor. Onun da kalbine sevgi koyuyor. Zaten sizin kalbinizde sevgi var ve kalpleri Allah sevgide birleştiriyor. Tebliğ eden kişinin kalbinde zaten sevgi var. Biliyorsunuz. Muhterem Efendimiz her zaman buyuruyor. Allah yolunda Allah dostlarının düşmanı yok. Ama Allah dostlarının düşmanı nedir? Çoktur. Onlar olabilir çünkü onlar nefsleriyle yaşıyorlar. Allah dostu ise ruhuyla yaşıyor. Hiçbir zaman onlara düşmanlık etmesi mümkün değil. Ama nefsiyle yaşayan insan herkese düşmandır. İşte Allah dostlarının kesinlikle düşmanı yoktur. Ama onlar düşman, diğer onlara çok düşman vardır. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sünnetini ifade ederken بَدَلَ الْاِسْلَامُ غَرِيبًا سَيَعُودُ غَرِيبًا فَمَّ بَدَهُ فَتُوبَ الْغُرَبَى İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler doğru garipler? Ey Allah'ın Resulü. قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادَهُ مِنْ سُنَّتِ Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. وَيُحْيُونَ مَا اَمَاتَهُ مِنْ سُنَّتِ Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok. Öyleyse Allah dostlarının sevmeyenler daima sevenlerinden çok. Onları sevenler de var ama sevmeyenler de var. Allah dostlarını sevmeyenler daima sevenlerinden çok. Her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bunlar bir kısmı Allah'a inanabilirler ama inanç, salt, inanç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Onları mutlu edemez. Öyleyse ne yapması lazım kişinin? Mürşidine 12 tane insanla tabi olduktan sonra ibadetlerin sultanı zikre başlaması lazım. Günümüzde ister Yahudiler olsun, ister Hristiyanlar olsun, ister Müslümanlar olsun, ne yazık ki iblisin tuzağına düşmüşler, dinle fırkalara ayrılmışlar. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennem bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Her devirde kurtuluşta olan sadece bir fırka var, fırka-i naciye. İşte sevgili kardeşlerim, bu dinde fırkalara ayrılanlar, onlar zanları sebebiyle fırkalara ayrılmışlardır. Ne diyorlar? Diyorlar ki iblis diyor, insanlar ibadet yapsınlar. İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Sevgili kardeşim, insanlar zanlarıyla hareket ettikleri süre içerisinde kurtuluşa ulaşamazlar. Allah Teala'nın kurtuluşu için nedir? Kur'an'la hareket etmeleri lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bize indirmiş ve hepimiz ilmimizi Kur'an'dan almalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Resulullah bana öyle bir şey söyle ki benim cehaletim aleyhime delil olmasın. O zaman Allah Resulü ilim öğren diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor. Ya Resulullah
İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlminle amel et. Bu sefer de sen de insanlara anlatmaya başla. Ya Resulullah, amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman sen de muhlislerden ol. Yani ilmimiz de cehaletimiz aleyhimize delil olabilir. İlmimiz de aleyhimize delil olabilir. Amelimiz de aleyhimize delil olabilir. Ve bunlardan tamamen kurtulmak ancak ihlasladır. İhlas kesinlikle nefsin afetlerinin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin yerleştiği bir durumu ifade ediyor. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor hadisinde: Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yine bir başka hadiste helleke nasu illel alimun, helleke alimun illel amilun, helleke alimun illel muhlisun. İnsanlar helak olur ama alimler müstesna. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisen müstesna. Mesela ilmiyle amel edenler helak olur. Allah Resulü hadiste ne diyor? Allah diyor ki kuluna söylüyor. Ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Ya Resulullah diyor, yani ya Rabbim ben senin yolda şehit oldum. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler de yaptın. Amel kişi yapmış mı? Yapmış gerçekten. Ama niyeti ne? Niyeti Allah'a ulaşmak mı? Hayır. Niyeti eğer Allah'a ulaşmak değilse, o zaman o ameli yaptığı zaman kalbinde ne var? Dostlar alışverişte görsün. İnsanlar ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Ki Resulullah böyle bir olayı yaşamış. Sahabe ön saflardaki cihatta çok kahramanlıklar gösteren bir bedevi gösteriyorlar Resulullah'a. Bu çok kahraman, bu kadar çarpışıyor, bu kadar kişi öldürdü vesaire. Peygamber Efendimiz'e, Allah kendisine söylüyor ki o cehennemlik diyor. Ve bir kısmı fıska düşüyor. Resulullah'ın o cehennemlik diyor. Çünkü herkes gözüyle görüyor. Ne yapıyor o kişi? Ön savaşta, ön safta çarpışıyor. Onu ona şahittirler. Resulullah da o cehennemlik deyince kalpleri ikiye ayrılıyor. Şüpheye düşüyorlar. O gel zaman git zaman yine böyle bir savaşta bu kişi yaralanıyor ve acıya dayanmıyor. Ne yapıyor? Kendisi canına kıyıyor, intihar ediyor. İntihar dinimizde haram mı? Evet, Allah'ın yasak ettiği bir fiil. İntihar eden kişinin cezası ne? Ebedi cehennem. O zaman kişiler anlıyorlar ama çoğu kişi bu sebeple Allah Resulü'nden ayrılıyor. O şekliyle. Allah Teala kişiye diyor ki ben sana ne verdim? İlim verdim. Sen bu ilimle ne yaptın? Ya Rabbim ben sana bu ilmi insanlara öğrettim, anlattım yani herkese. Ben bunu işte şununla öğrettim, bununla öğrettim. Öğrettim diyor. Hayır diyor, yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi demek ki başkasına bir şey öğrettiği zaman ücretini kimden istiyor? İnsanlardan istiyor. Halbuki biz onun kim için yapmamız lazım? Allah için yapmamız lazım. Ücretimiz Allah'a aittir. Öbür yandan Allah kendisine mal vermiş. Ben sana mal verdim, ne yaptın? Ya Rabbim ben senin yolunda insanın rızan için insanlara verdim. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun, insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse şimdi tekrar söylüyoruz, nedir durum? Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Ya yani cahillerin hepsi ne olur? Helak olacak. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Gerçekten öyle alim olup da ilmiyle amel etmeyenler var mı? Var tabii. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. اَتَّامُرُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَانَ اَنْفِسَكُمْ. Siz insanlara iyiliğe emreder de kendi nefsinizi unutur musunuz? Öyleyse demek ki kişi alim, biliyor, bir şeyler etrafa söylüyor, bunu yapın, bunu yapın. Ama kendisi onunla amel ediyor mu?
Hayır, amel etmiyor. O zaman alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Az evvel kişiyi gördüm, ben sana ilim verdim, ne yaptım, ben insana anlattım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Bunlar da helak olur. Kimler müstesna? Muhlisler müstesna. Muhlis her şeyini kim için yapandır? Allah için. Allah için canını feda eden şehit olandır. Allah için ilmi başkasına veren ücret talep etmendir. 7 ayet-i kerimede bütün peygamberler tebliğlerinden dolayı bir şey ücret istiyorlar mı? Hayır. Tebliğimize karşı sizden mal istemiyoruz. Öyleyse kesinlikle onlar kim için yapıyorlar? Allah için. Ve yine Allah için mallarını harcıyorlar. Başkası cömert desinler diye değil. Öyleyse Allah için olmak muhlislerden

veriyoruz. Kendimize mal etmiyoruz. Kendimize mesela Karun Allah Teala kendisine söylüyor. Biliyorsunuz bir firavun var. Makamına güveniyor. Hali ne oldu biliyorsunuz. Karun da zenginliğine güveniyor, malına güveniyor. Ve Allah Teala Karun'a diyor ki Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Ama dünyadaki nasibi unutma. Karun ne diyor? Ne münasebet diyor. Allah bana niye versin? Ben ilmim bana verdi. Ben ilmim sayesinde bunu kazandım. Allah Teala ne yapıyor? Karun'u maliyle birlikte yerin dibine geçiriyor. Ve o gün Karun gibi zengin olmak isteyenler ne yapıyorlar? Eyvahlar bize diyor. Biz de onun gibi olsak demek ki biz de helak oluruz. İşte Karun'u Allah neyle helak etti? Maliyle helak etti. Firavun'u neyle helak etti? Makamıyla helak etti. Haman'ı neyle helak etti? Rütbesiyle helak etti. Ebu Leheb'i neyle helak etti? Soyuyla helak etti. Yani herkesin güvendiği bir şey var. Kimisi soyuna güveniyor. Kimisi malına güveniyor. Kimisi güzelliğine güveniyor. Kimisi zekasına güveniyor. Güvendiği Allah'ın dışında bir şeyse Allah bekle diyor. Bir gün bu yolda helak olup gideceksin. Yani Allah'ın dışında neye güveniyorsanız arabanıza mı güveniyorsunuz? Akıbetiniz hiç iyi değil. Paranıza mı güveniyorsunuz? Hiç iyi değil. Yani güven duymanız gereken tek zat var. O kimdir? O Allah'tır. Yani sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın süzgecinden geçerek size bizlere gelmeli. Ne olur mesela şu anda güneş ışınları aslında insanlara zararlıdır. Atmosfer tabakalarını Allah inşa etmiş. Bütün o zararlı nesneler hep ne oluyor? O tabakalarda o nesneler çıkıyor ve sadece o güneşten gelen ışınların faydalı kısımları bize ulaşıyor. Eğer o tabakalar, atmosferik tabakalar olmasa biz güneşin ışınlarına 2 gün içinde nakavt olurduk. Yani tıpkı bunun gibi her şey ama her şey bize Allah'tan gelmeli. Allah'ın süzgecinden gelmeli. Onun için her şeyi Allah'tan istemeliyiz. Talep ettiğimiz zaman o zaman onun güzelliğine kavuşuruz. Tıpkı sofrada Allah ismiyle başlayan bir sofra düşünün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O yemeği bize ikram eden kim? Allah. Onun lezzeti başka oluyor. Bir de o Allah'ın ismiyle başlamayın yiyin bakalım. Her türlü hastalık oluyor vücudunuzda. Yani onun için Allah'a binlerce şükür ki Allah bizi yaratmış. Sahibimiz o. Ve bizden istediği tek şey sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediğimiz an bütün kapılar bize açılıyor. Ve sadece hayatın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dünya bize cennet olabilir mi? %100 evet. Ama ne zaman? Siz her şeyi Allah için yaparsanız. Yani muhlislerden olursanız. Onun için Allah Resulü, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefsimizin 19 afetinden tamamen temizlenmemiz, 19 faziletin sahibi olmamız. İster 19 faziletin sahibi olan bir kişiden gelsin, Allah'tan gelmiştir. İster ruhun 19 tane hazretinden gelsin Allah'tan gelmiştir. Yani artık biz Allah'ın emrinde, Allah'ın emrini yerine getiren, herkesi seven, herkes tarafından sevilen birisiyiz. Körün aradığı bir göz, Allah verdi 2 göz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz de bu dilekle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyoruz ve sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Neydi sohbetimizin devamındaki Antalya'dan bir kardeşimiz sual soruyor, birinci suali. Hikmet sahibi olan alimin sohbetiyle hikmet sahibi olmayan alimin sohbetlerinin arasında farklar nelerdir? Açıklar mısın? Sevgili kardeşim, hikmet sahibi alim artık nefsine tabi olmayan birisidir. 19 yani dikkat ederseniz kişi irfanın sahibi olabilir. Kalp gözü açılabilir, kirfi irfanın sahibi olabilir. Kalp kulağı açılabilir.
Her ikisi birden açılabilir ama daimi zikre ulaşabilir.

yaklaşmadığı takdirde irfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Hikmetin sahibi olabilmesi için daimi zikir şartı var. Daimi zikrin sahibi olan herkesin kalp gözü açık mı? Evet. Kalp kulağı açık mı? Evet. Yani kısacası 7 tane noktada kalbi müzeyyen olmuş. 4 vasıf şartı 19 faziletin sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açıktır. Ve 3 tane de sonuç şartının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı olarak hayır işliyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Yenamu aynani ve la tenamu kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim ne yapmaz? Uyumaz. İşte bu gözleri uyup kalbi uyumayan alimler, onların uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Ve o zaman da kişi mutlak surette hedefine ulaşır. Dolayısıyla hikmet sahibi alimin uykusu cahilin ibadetinden 690 kat kadar daha fazladır. Fark itibariyle hikmet sahibi alim kalbi 7 kademede müzeyyen olmuş ama henüz irfan sahibi kişinin kalbi 7 kademede müzeyyen olmamış. 7 açıdan farklılık söz konusu. Allah razı olsun. İkinci suali Hulefai Raşidin, Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in kimlerdir? Hulefai Raşidin Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Tabi'in de sahabeye tabi olanlar, Tebe-i Tabi'in de tabiine tabi olanlar. Bunların hepsini Allah-u Teala hangi ayette açıklamış? Tövbe 100'de. Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhâcirîne vel-ensâre vel-lezîne ittebhim bi ihsânin radiyallahu anhum ve râdu anhum ve âdellehum cennâtin tecrîmin tahtenenel hâlidîne fiyâ ebede zâlike fevzul azîm. Öyleyse Hulefâ-i Râşidîn tekrar ediyoruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve tabi'in bu sahabeye tabi olanlar, tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ailemde sadece ben Efendimiz'e tabiyim. Abilerim devamlı problemler oluşturuyorlar. Bunu gören anne babam çok üzülüyorlar. Bu durumun devamlı böyle devam etmesi anne babamın Allah'a ulaşmayı dilemesi için midir? Az evvel söyledik, bir kere daha söyleyelim. Yani dünyayı peşinden koşan kişinin 3 şey kendisine eksik olmaz. Üzüntüsü eksik olmaz. Zenginlikteki refahı göremez. Fakirlik yüzü, fakirlik içinde kalır. Ve devamlı olarak ne yapar? Doymayan bir hırs afetinin peşinden koşar. Dünyayı ahirete tercih eden 3 şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur. Hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Ha, devamlı hırs içinde ama mutlu değildir. Öyleyse bu sadece babanın değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen aile fertlerinin hepsinin de bu olayların arkasındaki şeyi nedir Allah'ın müradı? Onların da Allah'a ulaşmayı dilemesi, onların da mutlu huzur yaşaması içindir. İsparta'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Yusuf suresinin 12. ayet-i kerimesini açıklar mısın? Buradaki akletmenin muhtevası nedir? Burada bir akletmek yok Yusuf suresinin 12. ayet-i kerimesi. Belki 2'dir. 12'de şöyle yazılıyor. Yarın onu bizimle gönder, bol bol yesin ve oynasın. Muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız diyor. 2'ye bakalım, Yusuf 2'ye. Evet, Yusuf 2. اَنَّ اَنْزَلْنَاهُ قُرْعَانَ عَرَب۪يًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akledersiniz. Sevgili kardeşlerim, kişinin akledebilmesi için kendisine hangi lisanla tebliğ ediliyorsa o lisanı konuşan birisi olması lazım. Onun için kavim Resullerine Allah-u Teala İbrahim 4'te ne diyor? وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ. Öyleyse Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü'ydü. Ama Allah onu hangi lisanla gönderdi? Kavminin lisanıyla, Arapça ile gönderdi. Her kavmin içinde kavim Resulleri var mı?
Var. Mesela Efendimiz'i hangi lisanla gönderdi? Türkçe lisanıyla gönderdi. Bir İngiliz'in içinde Allah'ın vazifeli kıldığı Resul neyle gönderiliyor? İngilizce lisanıyla gönderiliyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِسَانِ قَوْمٍ لِوَيْنَ لَهُمْ Akledebilmesi için olay bu. Mutlaka o kişinin tebliğ lisanına hakim olması lazım ki anlayabilsin. İşte muhakkak ki biz onu Arapça olarak Kur'an'a gönderdik, indirdik. Böylece siz akledersiniz. Fusulat 44'te bakın Allah ne diyor. Fusulat 44'te biz onu Kur'an-ı Kerim'i Arapça değil başka bir yabancı lisanla indirseydik. لَوْ عَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًا Acemi demek yabancı lisan. Arapçada yabancı yani Arapça değil yabancı lisanla indirmiş olsaydık. Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Gerçekten de mesela şu anda Arapça biz bu Arapça olan Kur'an'a Almanlara hitap ediyoruz. Ama yaparken ne yapıyoruz ayetleri? Onların lisanına çeviriyoruz. Açıklıyoruz ki onlar da bunu akledebilsinler. Onun ayetleri açıklar mı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. Amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun için Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i tilavetle değil hidayetle okuyun. Hidayetin tebliğinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse artık o kişi Kur'an'ı neyle okuyan birisidir? Hidayetle okuyan, akleden birisidir. Allah'ın izniyle. Efendimizin sohbetinde, tefsirinde ne diyor Allah-u Teala? Nefslerine yenilmiş durumda olan kardeşler sureti haktan görülmüşlerdir. Hazreti Yusuf'u babalarından koparmak, ona bir kötülük etmek için büyük bir gayretin içindedirler. Hedefleri Yusuf'u şu veya bu şekilde yine yanlış ayet edilmiş yani. Çünkü Yusuf 12 burada bir akletme olayı yok. Bir daha Yusuf suresinin 12. ayeti kerimesini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Buradaki akletmenin muhtevası nedir? Diyor ama Yusuf 12 değil Yusuf 2 olarak. اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَ عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah razı olsun. İkinci suali Araf suresinin 12. ayetini ve bu ayet kerimede geçen imam kelimesinin muhtevasını bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşim Ahkaf 12'de ondan Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanıyla Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Allah'ın kitapları da kitaplar açısından imam olur mu? Evet. Allah'ın Resulleri Resuller açısından imam olur mu? Evet. Allah-u Teala bunu söylüyor. Şimdi Ahkâf 12'nin tefsirinde Efendimiz ne buyuruyor? Kur'an'dan önce Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Ondan sonra Hazreti İsa'nın kitabı İncil vardı. Kur'an Arap lisanıyla Tevrat'ı da İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Üç kitapta da 7 sava 4 teslim ihtiva etmektedir. Zalimleri uyarmak ve Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak, fizik vücutlarını teslim eden muhsinlerin 4. kat cennet ile müjdelemek için indirilmiştir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bize yaşadıkları imtihanları, anlaşmazlıkları anlatanlar oluyor. Sorun yaşadıkları kişilerin isimlerini vermeden olayları anlattıkları zaman bu dedikodu sayılır mı? Böyle durumlarda biz davranış biçimimiz nasıl olmalı? Genel mahiyette anlatırsanız isim vermeden olayları o şekilde anlatır ve olayı analiz ederseniz olmaz. Sizin niyetiniz ne? Niyetiniz o olaydan hakikati anlamak, hayatımıza tatbik etmek. Ama sevgili kardeşim nefsiniz varsa ve siz isim veriyorsanız otomatikmen şeytan hemen devreye girir. Afetlere tesir etmek suretiyle sizin ayağınızı da kandırabiliyor. Şeytanın devreye girdiği her noktada biz kaybedenlerden oluyoruz. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Rum 32'deki fırkalara ayrılmak vakası ve sonucu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ilk ikiliklere ayrılması halinde de geçerli midir? Hayır.
Kliklere ayrılmak başkadır. Fırkalara ayrılmak başkadır. Fırkalara ayrılanlar sırat-ı müstakim üzerinde olmayanlardır. Ama kliklere ayrılanlar hepsi sırat-ı müstakimde ama birbirlerine güzel gözle bakmıyorlar. Olay bu. Klikle fırkalara ayrı değil. Aynı değil. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam, psikolojik hastalıklarımız ve travmalarımız bizim kaderimiz midir? Bizi Allah'a yaklaştıran dertler ve imtihanlara dahil midir? Onların çözümünü psikoloji biliminde değil de zikirde mi aramalıyız? Evet, sevgili kardeşlerim, her şeyin çaresini Allah'ta aramalıyız, zikirde aramalıyız. Nitekim hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın, irade eksikliği hariç. Demek ki hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın, irade eksikliği. Kimdir iradesi eksikliği? İradesini kullanmayan ve iradesini yanlış kullananlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an hiçbir hastalık yoktur ki derdi zikir, şifası zikir olmasın. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Bütün hastalıklardan kurtulur musunuz? Evet. Ayet-i Kerime Allah-u Teala Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad caukum mev'izeten min rabbikum ve şifan lima fi suduri hudan ve rahmeten lil muminin. Ey iman edenler, Rabbinizden öğüt, kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Bütün hastalıkların şifası var mı? Evet. Kesinlikle. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, dergahlar da hiçbir hizmette gönüllü olarak katılmak istemeyen ama yapılan yemeğe ve hizmetlere sürekli eleştiren ve başka kardeşlerimizle negatif yönde etkileyen kardeşlerimize nasıl davranmalıyız? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer hiçbir aktiviteye, hizmete katılmıyorlarsa, onu bunu eleştiriyorlarsa, birazca bu tavır münafık tavırıdır. Yani münafıkça bir davranış biçimidir. Tabii bu münafıklar davranışları bu ilerle ve devam etmez. Efendimizin sohbetlerinde anlatıyoruz diyor ki eğer siz de böyle devam ederseniz bir gün bu toplumun karşısında içinden siz dışarıya alınırsınız. Hiç merak etmeyin ama bunun bir Allah'ın tayin ettiği vade vardır. Öyleyse hiç kimse başıboş değildir. Allah'ın kanunları vardır ve bu kanunları isteseniz de istemeseniz de uymakla mükellefsiniz. Şu anda biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'da yaşayan hepimiz Alman kanunlarına tabi değil miyiz? Bir kısmımız istemeden, bir kısmımız isteyerek. İsteyerek olanlar işte hepimiz araba kullanıyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz, şurada buluyoruz. Yani kanunlarına uymak suretiyle bize bir şey yok. Bir kısmı da kırmızıda geçiyor. Kırmızıda geçen de istemeyerek kanuna uymuyor mu? Uyuyor, gidip cezasını ödüyor mu, ödemiyor mu? O öyleyse iki tür insan vardır. Ne yaparsanız yapın. Ya isteyerek uyarsınız, ya istemeyerek uyarsınız. Ama uymakla mükellefsiniz. Ne yaparsanız yapın. İşte bu kainatta da Allah'ın kanunları var. Bu kanunların hepsi Kur'an'da yer alıyor. Ya Kur'an'ın kanunlarına, ayetlerine isteyerek uyarsınız bizim gibi. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Mürşidinize tabi olursunuz. Ruhunuzu teslim edersiniz, fizik vücut teslimi yaparsınız, nefsin teslimi yaparsınız, irade ve 7 saban 4 teslimi isteyerek yaşarsınız veya istemeyerek, isteyerek yaparsanız 7 cennet, istemeyerek uyarsanız ne olur? 7 tane cehennem ama mutlaka kanunlara uyarsınız. Hiç kimse kanun dışı değil. İşte Allah-u Teala ayet-i kerimede Ya maşer cinni vel insi in istetatum en temzu min akleri semavati vel erd. Temzu la temzu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu, semavatın akları olan sirat-ı müstakimi çıkmak için çıkın. Bir yere kaçamazsınız. La temfuzu. Yani kainatın dışına çıkamazsınız. İlla bi sultan. Öyleyse ayet-i kerime gayet açık. Efe gayri dinillahi yabhune. Ve lehu eslu men fis semavati vel erdi. Tev'an ev kerhen. Kanunlar var. Ya bu kanunları isteyerek uyarsınız mükafat. Ya bu kanunlara istemeyerek uyarsınız mücazat. Paşa gönlünüz bilir.
Evet, bunlarla bugünkü pazar sohbetimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir kere daha Yüce Rabbimiz pazar sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Bir başka pazar sohbetinde tekrar Rabbimizin birlikte bizi beraber ve bir kılmasını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin.
kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kıraat, tilavet ve kısa. Birinci sual, kıraat kavramı neyi ifade ediyor? Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi, kutsal kitapların öğretimini esas alır. Kur'an-ı Kerim öğretim metoduna baktığımız zaman 7 safhayı içeriyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun birinci safhası tebliğ. İkinci safhası kıraat. Üçüncü safhası tilavet. Dördüncü safha tezkiye. Beşinci safha talim, altıncı safha kısa, yedinci safha tezekkür. Öyleyse günümüz bugün de kıraat, tilavet ve kısa, yani ikinci, üçüncü ve altıncı safhaları ihtiva ediyor. Cehennemlikler mutlak surette kendilerine dünya hayatını yaşarken tebliğ ulaştığı zikrediliyor. Zümer suresinin 71 ve Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine, kıraat ikincisine, tilavet üçüncüsü kısa olarak ifade ediyor. Başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksız. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. Kıraat davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamaktır. İşaret makamını yapacağı ilk şey kıraattır. Kıraatın içerisinde tebliğ vardır. Tebliğin ötesi kıraattır. Yani birinci safha tebliğ, ikinci safha kıraat. İşte Zümer 71'de cehennemlikler cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hatta izah cevafetü elbâ kâle lem kâzen elem yetikum resûlem hüküm yetlûne aleyküm ayâti rabbiküm ve yenzirunukum likâyumukum hâzâ ve sizi bugüne ulaşmakla uyarmadı mı? Onlar da itiraf ederek geldi. Kalu bela. Lakin hakkat kelimatul azab ve kafirin. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Tilavete baktığımız zaman aslında bir ve ikinci sabahdakiler gideceği yer cehennem olması hasebiyle tilavet muhakkak ki tüm Resulü'nün birinci görevi yetlu aleyküm hayatina ve yüzekiküm. Size ayetleri tilavet eder ve sizin nefsinizi tezkiye eder. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere de tilavet ediliyor, dilemeyenlere de. İşte burada ayetleri tilavet edip sizleri uyarmadılar mı? Resullerin iki görevinden bir tanesi uyarmak, diğeri de müjdelemek. Cehennemlikler olduğuna göre ayetleri tilavet edip sizi bugüne ulaşmakla uyarmadılar mı? Resullerin görevi uyarmak, cehennemlikleri uyarmak. Öyleyse kıraatın içine tebliğ giriyor. Al-Asr suresi başlangıçta herkes hüsranda, herkes ayetlerden gafil, bütün negatif koşulların sahibi. Ama ister İsra 45-46 olsun, Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman yevmül ahire iman etmeyen, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayan, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ve yevmül ahire iman etmek. 7 ayet-i kerimede bu zikrediliyor. Ahirette nele bacağına ala kümle nefte, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler. Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman yevmil ahire iman etmeyenler, baş gözlerine cevher mesura, kulaklarına vakra, kalplerine Allah-u Teala akinet koyuyor. Allah razı olsun. İkinci sual, tilavetin muhtevasında ne vardır? Tilavetin muhtevasında seçilen, Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır. İster Bakara 129 olsun, İster Bakara 151 olsun, ister Alim 164 olsun, ister Cuma 2. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Kimlere tilavet ediliyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. İşte ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne veriyor. Birinci görev. Ama bu tilavet kime yapılıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü ondan sonra tabi olanların nefsini tezkiye ediyor. Alimen 150, Bakara 151, Alimen 164, Cuma 2. Buradan da anlıyoruz. Ve Resul'ün buradaki görevi de onları cehenneme gitmekte uyarıyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 7 kalp şartının sahibi olur. Tilavetin muhtevasında Ali İmran 101'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 101, Ali İmran suresinin 101. ayet-i kerimesi. Keyfe tekfirüne, size Allah'ın ayetleri okunurken, varınızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Burada size ayetten tilavet edilirken ve Allah'ın Resulü içinizdeyken siz nasıl inkar edersiniz? Men ya'tasim billahi, fekat hudi ila sirat-ı müstakim. Yani artık o sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yola hidayet olmuştur. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَمَنْ لَذِينَ عَمِنْ لَا وَحْتَسَمُوا بِهِ وَحْتَسُمْ يَحْتَسِمْ. Yani Allah'a sarılır, Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka sırat-ı müstakimi ulaştırılır. Öyleyse ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonraki durumu ifade ediyor. Nasıl inkar edersiniz? Bakara 121'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 121. ayet-i kerimesi. اَلَنْ زِنَا اَتَيْنَا مُ الْكِتَابِ يَتْلَوْنَا حَقَّ تِلَاوَتِهِ. kendilerine kitap verdiklerimiz, onlar Allah'ın ayetlerini bir hakkın tilavetini ulaike yu'minu bihi ve yekfir bihi fe ulaike mul hasirun. Kim ayetlerinin tilavetinden inkar ederse onlar hüsrandadır. Allah'ın öğretisi kıraatle başlar. Üçüncü basamağa kadar, tilavete kadar devam eder. 14. basamağa kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birine muhatap olur. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. En geniş öğretim dilimi tilavettir. Tilavet nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki devrede de o kişiye kitabın öğretilmesini kapsar. Öyleyse tilavet seçilen, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın da rahim esmasıyla tecelli ettiği, mürşide ulaşan, oluştuktan sonra ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam eden, kitabın ilk dört ruhunda da devam eden bir muhteva ifade ediyor. Bakara 129, Bakara 151'de de bütün Resullerin birinci görevi ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilavetiyle kişi yedi kalp şartının sahibi olur ve yedi nimetle nefs tezkiyesine başlar. Üçüncü sual, Kur'an'da geçen kısa kavramının ne ihtiva ettiğini görüyoruz. İster Araf 35 olsun, ister Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi olsun, Resullerin hayatında sizin için ibretler var. Arap 35'te ya beni Adem'e imma yeti ekum resule mümküm ya kusun aleyküm hayati. Ey Adem oğulları, sizden size resuller göndermek ya yakusun aleyküm hayati, Allah'a ayetleri kısa eden, fe menetteka ve esleha, kim takva sahibi olur, ıslah edeceğim. Ve la havfun aleyhim ve la mihsenim. Öyleyse Resuller, Resullerin kısalarında sizin için ibretler vardır. Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kısa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kısa edilmesi, bu kısa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları söz konusu. Öyleyse kısa ıslahın işaretini taşıyor. Kısa Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimidir. Allah-u Teala kullarını seçmesi de kısanın içinde yer alıyor. Kısanın ötesi tezekkür, yani Allah'tan aldıklarını öğretmek, suallerin cevabını vermektir. Enam 130'da da ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resule minkum yaqsuna aleykum ayati ve yenzirunkum li kavmikum haza. Ayetleri kısa eden ve sizi buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Öyleyse ayetlerin kısa edilmesi her zaman söz konusu. Yusuf suresinin 3. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor Yusuf 3'te? Nahnu naqussu aleyke ahsanel kısasi bima uhayna ileyke hazel Kur'ane ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Bundan önce sen gafletteydin, bunları bilmiyordun. Zaten Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde وَمَا تَدِّيمَ الْكِتَابُ وَالْاِمَانُ Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا Biz onu bir nur kıldık. Öyleyse ayetlerin kısasından evvel sen bundan gafildir diyorsun. Allah Teala. Yusuf 111'e baktığımız zaman ne görüyor? Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesi. Lakad kâne fî kısasim ibretin li ulil elbâb. Ulema olan kullarda da burada ibretler vardı buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'ın öğretim metotlarından biri olan kıraatin insanları Allah'a ulaşmayı dileme davetini içerdiğini açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la sohbet etmek demektir kızım. Kur'an böyle bir mucizedir yani.
3: İyi bir Müslüman olarak, mümin olarak ulaşırız.
4: Buyurmuş olduklarını yerine getirdim, ulaşırsın zaten.
5: Allah'a ulaşmak, ibadet etmek, Allah'a hizmet etmek. Onlar Allah'ın her yolundan gitmek.
1: Yaşarken de Allah-u Teala'ya ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
4: Ne kadar yolumuz doğru, ne kadar gidebiliyoruz, işte onu sorgulamak lazım.
2: Samimi olmak gerekir yavrum. Aklından gönlünü bütünleştirdiğin zaman şeytanı kovarsın. Şeytanı kovduğu zaman da rahat bir şekilde bazı emellerine ulaşırsın. Hiçbir canlıda olmayan fikir vardır bizde.
1: Bütün Allah dostları da hep yaşarken Allah'a ulaşmak istemişler. Allah'ın dostu olmuşlar, evliyası olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
5: Niyete keşke.
3: En büyük hayallerinden biri insanın o olması lazım. Cenab-ı Allah'a dost olmak.
4: Allah bizi dost olarak kabul etsin. Dost olarak görsün.
2: Elbette, elbette. Ona şüphe mi var da? İşte günümüzün 21. cinnet dünyasında ancak zor gür şartlar altında yaşamaya devam ediyoruz. İyi olur inşallah.
4: Babandan açlık iste, üçüncü defa ya bu nedir ya? Ama Cenab-ı Allah öyle değil. İste diyor, iste ya, iste.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun, evliyan olmazdım. Keşkelerim öyle bir şey olsa.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aklınla gönlünü birleştirdiğin zaman şeytanı kovarsın. Şeytanı kovduğun zaman da emellerine ulaşırsın. İnsanların Allah'a ulaşmasına engel olan şeytan mıdır? Evet. Dinin en önemli konusu hidayettir. Hidayet, Allah'a ulaşmak, teslim olmak anlamına gelir. Allah'ın yolunu benimsedikçe, ruhu Allah'a doğru yola çıkartmadıkça bir insanın ulaşması mümkün olmayan bir sonuçtur. Sırat-ı müstakim hidayet yoludur, hidayete erme yoludur. İblis insanları sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar gayesi budur. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana emin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Birisi iblisin sırat-ı müstakime oturması insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayeti dilemesine mani olmak. İnsanın hidayette olması veya dalalette olması kendi tercihlerine göre dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o da dalalettedir. Zaten dalalette bırakıyor Allah Teala onu. Öyleyse Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesiyle Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda. Kul innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Sırat-ı müstakim de hidayet yoluysa Araf 16-17'de iblis insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oluyor. Sebe 21'de başlangıçta herkes küfürde, ancak ulaşmayı dilemekle kişi mümin olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinde olur. Zümer 17'de onlar tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ettiler? Allah'a yönelmekle. Rum 31'de Allah'a yönelenlerin takva sahibi olduğu, Şura 13'te yönelen kişilerin takva sahibi olanların da Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırıldığı, ruhlarının Allah'a ulaşmasını sağladığını görüyoruz. Enam 153'te ise işte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse her halükarda sırat-ı müstakimde tabi olun. Eğer sizin aslında hidayet olursa yani hidayetime tabi olun demiş oluyor. Sırat-ı müstakimi Allah-u Teala'nın 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُوِيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُ وَاَذَيْنَاهُ مِنْ عَسِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakim oluşturdu. ذَلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَعْتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yola ulaştırır. Öyleyse Allah'ın sirat-ı müstakim oluşturduğu kişi hidayete ulaştırdığı kişidir. O zaman o kişi sirat-ı müstakimdeyse hidayettedir demektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an öğretiminin bir üst safhasında tilavet var ve Allah-u Teala bizlere ayetleri tilavet eden, okuyup açıklayan Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İlla ki de mürşit şarttır yani. Bir hedefe ulaşacaksan bir yönetici şarttır. Kendi kendine gidemezsin yani.
5: Allah dostu, Allah'a ibadet eden, Allah'ın yolundan giden, Cenab-ı Allah'a her daim için doğruluk ve doğru yoldan sapmayanlara mürşit derler herhalde. Öyle demezler mi?
3: Mürşitlere ne düşünüyorum? İyi bir müridi olmak isterim.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Tabii. Onların ekmeğini yiyor. Belki içimizde de vardır Allah dostu. Hiç bilmek.
4: Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Değil mi? Ben tabii mürşitler zincirin ilk halkasıdır. Zincirin ilk halkasıdır. Fakat yani Cenab-ı Allah'a gidiyorsam araya çok da aracı koymak taraftarı değilim. Anladın mı? Yani direkt yani Cenab-ı Allah direkt en sevgili ya en sevgili.
1: Konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor bizden. Hacet namazıyla Allah'tan istersek rüyamıza göstereceğini söylüyor.
5: Geçe ben hep yıkılıyım ama hiç göstermiyorum.
2: Samim olacağım. Her şeyden önce samim olacağım. Samim olduğun zaman ne istersen iste o verir. Kendine küfredene dahi veriyor. Yeter ki samim ol.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Cenab-ı Allah'a gidiyorsam araya aracı koymak taraftarı değilim. Allah'a giden yolda tek başına yol almak mümkün müdür? Değil. Allah-u Teala Rahman 33'te Ya maşer el cinni vel insi in istetâtu men tefuzu min akdere semavati vel ard femfuzu la temizu la bi sultan. Bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Şimdi eğer Rahman 33'te bir sultan olmadan olmaz ve ruhun da Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlıysa o zaman Allah'ın tayin ettiği mürşit Allah'ın emriyle nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bakara 151'de ve diğer ayetlerde bunu söylüyor Allah-u Teala. En'am 48'de ise mürşitlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olduğu buyuruluyor. Allah-u Teala Resul göndermesem azap etmem. İsra 15'te. Öyleyse bizi azaptan beri kılmak için Allah-u Teala mutlaka Resuller gönderiyor. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemliklere size ayetleri daha doğrusu size nezir gelmedi mi? Onlar geldi itiraf ediyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Öyleyse mürşitler ayetlerle ikaz etmişler ama bu insanlar cehennemlikler ikazı dikkate almamışlar. Delalet üzerlerine hak olmuş ve kalpli hasta olarak cehennemi hak etmişler. Mürşit farzdır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ne nefsini tezkiye edebilir ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir. Bunu biz söylemiyoruz, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse tabiyet yoksa evliya, yani mürşide tabi olmadan şakilerden olmaz. Çünkü mürşidlerin hepsi Allah'ın velileridir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyorsa, o zaman tersi de söz konusu. Ya evliyaya tabi olmadan kişi şakilerden, yani cehennemliklerden olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasrete, hürmete, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimizin hürmetiyle inşallah. Uygunsa sualımı arz ediyorum. Alak suresinin 1. ayetindeki ikra, kıraat et emri, insanları Allah'a ulaşmayı, dilemeyi anlat manasını ihtiva ediyor mu? Arz ediyorum. Tekrar hasrete, hürmete ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullah
6: ve
0: berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Alak suresinin 1. ayetinde ilk inen ayetler Alak suresinin 5 tane ayet kelimesi. Ekra bismi rabbikellezi ellezi halaka halakan insani min alaka ekra ve rabbukel ekremu ellezi aleme bil kalemi alemel insane ma alem yalem. İşte bu 4 ayette elbette ikra dendiğine göre Allah'a ulaşmayı dilersen Allah'ın müjdesine kavuşursun, dilemezsen seni cehenneme gitmekle uyarıyorum buyuruyor. Eğer devamında bakarsak, bakın, insanı Allah-u Teala bir emir yoldan yarattı. Oku, senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalem ile öğretti devamında, yani yine 5, 6, 7, 19 tane ayetten ibarettir. Hepsini ihtiva ediyor bu ayetler, Alak suresi. Alemel insane ma'alem yalem. İnsana bilmediği şeyi öğretti. Kella inen insane ayaksa, hayır, muhakkak insan gerçekten azgınlık yapar. Yani cehenneme gidenler azgınlık içindedir. Alak 7, kendini mustani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söylemesi sebebiyle bu cehennemlikleri ifade ediyor. Ama İnne ilâ rabbike rücâ. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Hesap vermek üzere devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12. Nehy edeni, men edeni gördün mü? Neyim edeni gördün mü? Abden izâ sellâ. Bir kulu namaz kıldığı zaman men eden. İşte bu azgınlar. Kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. اَرَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise, hidayet üzere ise, اَوْ اَمَرَ بِالْتَقْوَى veya takvayı emrettiyse, hidayet üzere Allah'a ulaşmayı dilediyse veya ikinci sefer takvayı emrettiyse. 12, 13, 14, 15'e bakalım, 19. Sen gördün mü eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse? Bir ikinci cehennemli grubuda birisi azgınlar. Sen gördün mü eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse? Derat üzerine hak olan bir kere. Allah'ın onu gördüğünü bilmiyorlar. اَوَّلَمْ يَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَرَى. Hayır, o eğer o gerçekten vazgeçmezse mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. 16. ayet-i kerim, nasiyetin kazibetine katiye, yalancı günahkar alın. Haydi meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebaniye çağıracağız. Yani Alak suresi bir bütünü ifade ediyor. Allah razı olsun. Ediyor tabii diyor. Yani Allah'a ulaşma dileğini evet tabii diyor. Allah'a ulaşmayı, Allah'a ölmeden evvel insan ruhuna ulaşacağını bilmeyenlere konu anlatılması başlangıçta tebliğdir. Ama konuyu aşina olmaya başladığından itibaren adı kıraattır. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi onlara anlat. Manası Alak suresinin başlangıç ayetlerinde mevcut. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okutmuştur. Allah'ın ikra emri gerçekleşmiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala istiyor ki Kur'an ayetlerini kısa edelim ve zikirle nefsimizi ıslah edip salihlerden olalım. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
5: Zikir yapmak Cenab-ı Allah'ın yolundan gitmek. Zikrin, Cenab-ı Allah'ın zikri ne diyor?
2: Kalbin cilası kızım, kalbini cilalandırın. Nefsini cilalandırın. Ömrü uzatırsın. Olgunlaşırsın.
3: Kendim bizzat yaşadım. Çocuğum olmuyordu. Çok zikir ettim. Çok namaz kıldım. Çok ibadet ettim. Rabbim nasip etti. Ben de Esma koydum ismini.
1: Zikrettiğinizde siz nasıl hissediyorsunuz?
2: Zikrettiğim

0: amacını, varoluşun amacını, yaratılışın gayesini.
1: İnsanlar yaşamış olduğu müddet zarf içerisinde kızım, eğer başına bir kaza veya bir bela geliyorsa dönüp arkasına bir bakması lazım. Neden geldiğini o oradan tespit etmesi lazım. Sokakta huzur satılmıyor, huzursuzluk da satılmıyor. Bütün insanlar bunu kendi elleriyle yaratıyor.
2: Bir misafirimiz sokakta huzur satılmıyor, huzursuzluk da satılmıyor. Bütün insanlar bunu kendi elleriyle yaratıyor. Huzurlu ve mutlu olmak kişinin kendi elinde olan bir şey midir? Evet, dünya sadece mutluluklardan ibaret değildir. Huzur içinde bir yaşamın çeşitli hüviyette dizaynı söz konusudur. Hayat inişlerden ve çıkışlardan oluşur. Bir gün en yakınınızdan birisini hasta görebilirsiniz, siz hastalanabilirsiniz. Bir yeriniz sakatlanabilir, her şey mümkün. Ama her ortamda mutlu olabilirsiniz. Mutluluk sizin elinizdedir. Olaylar vardır ama önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların insanlar üzerinde uyandırdığı etkidir. Sonuçtur. Ne kadar nefsimizi sıfıra indirirsek, olaylardan etkilenmemiz de sıfır mesafene düşmüş olur. Öyleyse önemli olan olaylar değil, olayların bize üzerindeki tesir. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onlar üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Muhakkak ki biz insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ama elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle kötülük isabet ederse. Demek ki hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Buradan da bir kere daha çıkıyor. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Çünkü hayır mutlaka ferahlık, mutluluğu verir. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle kötülük isabet ederse işte o zaman insan mutlaka inkar eden nankör olur. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bu ayetlerden bir tanesi de Şura 48. Tekabın 11'de Allah onların kalbine musibet ve muasa musibetin ila biznillah. Musibetler hepsi Allah'ın izniyledir. Ama kim Allah'a iman ederse Allah Teala onun kalbine hidayeti verir. İman etmek, yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbine hidayeti. Bakara 156-157'de bu musibetlerden ders çıkartan kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutluluğun 3 şartı vardır. Birinci şartı daimi olması, ikinci şartı sulh ve sükun noktasına ulaşmamız. Üçüncü şart ise 3 alemde kavganı bittiği bir durumu ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü, kıymetli hocam. Hasretle, sevgiyle emrinize referiz. Hocam bir sualim olacaktı müsaadenizle. Resullerin ayetleri kısa etmesiyle kavimlerinin lisanıyla beyan etmesi arasında bir fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
2: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Resullerin ayetleri kısa etmesiyle kavimlerinin lisanıyla beyan etmesi arasında bir fark var mıdır? Ayetlerin kısa edilmesiyle bir kavme beyanda bulunması arasında çok farklılık vardır. Beyanda bulunmak konunun başlangıcı. Kişiyi hidayete davet söz konusu. Bu davetin sonunda kişiler ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, delaletten kurtulacaklar, hidayete adım atacaklar veya delalette kalacaklar. Yani beyan sadece ortaya koymaktır. Kısada muhtevanınsa derin olduğunu görüyoruz. Kısa etmek, anlatmak, tefsilatıyla beyan etmek ve bu beyanın sonunda

yaşatmak ve bu surette kişiyi evvela ruhunu Allah'a teslime, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslime ulaştıracak bir dizayn ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bir arkadaşım ibadetlerini düzenli yap ki Sırat Köprüsü'nden rahat geçebilsin, bilesin dedi. Sırat Köprüsü'nden rahat geçebilmek için ne yapmayın, açıklar mısınız? Evvela bir kere insanların bir uydurmasıdır Sırat Köprüsü. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Kur'an'da her şeyi açıklamış. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Her misale koymuş. Bu 7 ayet-i kerimede her şey Kur'an'da açıklanmış olmasına rağmen Sırat Köprüsü'nden bahsedilmiyor. Sırat müstakim var. Sırat Köprüsü yok. İnsanlar anlattığı gibi cehennemle cennet arasında bir köprü. Düşenler ve sürünerek gidenler vesaire. Bir kere başlangıç noktasında ister cennetlik ister cehennemlik. Meryem 71'e göre herkes cehenneme gidiyor. Cennetliklerin cehenneme gitmesi cehennemi görmek için. Ama cehennemlikler de orada kalıcı olarak ebedi azabı yaşamaları için. Ondan sonra Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarıyoruz. Yani cennetlikler takva sahibi olanlar, bunlar cennete alınıyor. Öyleyse cehenneme girerken de bütün insanlar giriyor. Cehennemden de sadece takva sahipleri kurtarılıyor ve onları Allah-u Teala cennetine alıyor. İse düşen kalkan yok. Düşen kalkan yoksa insanların ifade ettiği Sırat Köprüsü söz konusu değil. Sırat-ı Müstakim var ve bu Sırat-ı Müstakim'e ulaşmak bir dilektir. Allah-u Teala her devirde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Ayetleri tilavet ediyorlar. İşte bu ayetlerin tilavetinde kim ki hikmet sahibi alimi Resulü dinler de Allah'a ulaşmayı dilerse, ilim verilenlerden olursa Allah mutlaka onu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşan kişiyi de ruhunu da Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet olmamasına rağmen neden bütün ibadetlerden önemli açıklayabilir misiniz? İslam'da niyet amelden üstündür. Evvela 7 tane hedef emir var. 7 tane vasıta emir var ve bu 7 hedef emre bu 7 vasıta ile ulaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemek hem hedef emirdir hem de vasıta emirdir. Arkasından meşhurun önünde tövbe etmek bir vasıta emirdir ama meşhurde tabiyet bir hedef emirdir. Yani kişinin mutlaka mürşidine tabi olması lazım. 12 tane insanla mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hedef emir. 12 insanla mürşide tabi olmak ikinci hedef emir. Ruhun Allah teslimi üçüncü hedef emir. Fizik ucun teslimi dördüncü, beşinci, yedinci. Ama 7 tane vasıta ile gerçekleşiyor bu. Allah'a ulaşmayı dilemek yine bir vasıtadır. 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe etmek yine bir vasıtadır tövbe. Sonra namaz kılmak, oruç tutmak, zekat harca gitmek vesaire. Ama görüyoruz ki bugün günümüz İslam, genellikle İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Zikir de yok. Tövbe de sadece kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbe şeklinde kalmış.
Sadece İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartıyla kurtuluş mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet olmamasına rağmen hayır, ibadettir, niyettir. Çünkü ibadetlerin var olabilmesi için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ameller niyete tabidir. İnnemel amalü bin niyeti. Allah'a ulaşmayı dilemek niyettir. İbadetler de niyete tabidir. Niyet İslam'da daima niyet amelden üstündür. Bursa'da bir kardeşim Müterem Hocam okuduğum bir kitapta iyilik ömrü uzatır diye yazıyordu. İyilik ömrü uzatır mı? Açıklar mısınız? Hayır, yani Allah Teala'nın doğumla ölüm arasında takdir ettiği ömür mekan ve zaman itibariyle kesinleşmiştir. Ama burada iyilik yaparak huzur ve mutluluk içerisinde hayatı yaşamak var. Bir de kargaşa içinde, kaos içinde hayatı yaşamak var. Allah razı olsun. Bunu bir kardeşim Muhterem Hocam, dinle mezheplerin hükmü nedir? Allah'ın Kur'an'ı tekse mezhepler neden ayrılmış açıklar mısınız? Aslında sadece Kur'an mezhebi var. Yani Nebile Sultan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mezhebi. İnsanlar uygulamaya geçerlerken emirlerini nasıl bu dünya hayatında yerine getireceklerine dair fıkhi mezhepler var. Bir de itikadi mezhepler ikiye ayrılmış. Ama gerçekten herkes için geçerli 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ölmeden ve ruhun Allah'a ulaştırmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. Ama hal böyle olmasına rağmen günümüzde ister Hanefi, ister Şafii, ister Maliki, ister Hanbeli bu 4 mezhepte de ne yazık ki çoğunda Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna dair bir şey göremezsin. Öyle olunca da Kur'an eğitim metodundan sapmış durumda insanlar. Ama eğer mezhepten bahsetmekse bu tek mezhep, Kur'an mezhebi, Kur'an öğretisi ve herkesin Kur'an yaşaması. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, İslam'da tevhid kavramını açıklar mısınız? İslam 3 esas üzerine bina ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid de ruhunu Allah'a ulaştırmış veya ulaştırmayı dileyen insanların vücuda getirdiği tek toplumu oluşturmaktır. Teslim de yine o tek Allah'a teslim olmayı, ruhu, beşin, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, bugünkü İslam tatbikatında olmayan ve Kur'an'da önemli üstünde durulan amin olmak ne demektir? Allah Teala amin olmanın ne demek olduğu Hud 29'da açıklıyor. Nuh Aleyhisselam tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. O mane bi tardillezine amenü. Ben bu ameni olanları yanından kovamam. Annem mülakü Rabbim. Öyleyse ameni olmanın önemi
Amin olanlar, onlar dünya hayatını yaşarken Rabbine mülaki olmayı dileyenlerdir. Bu dilek yoksa din yoktur. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birçok anlamda İslami farklı yaşayanlar da var. Allah bu konuda bizlerin gerçek anlamda İslam olabilmesi için nasıl yaşamamızı buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapları inceledik. İncelediğimiz zaman elimizde mevcut olan Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah 4 teslimin varlığını tespit ediyoruz. Bu 7 tane hedef emir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, İhlas ve iradenin teslimi 7 tane hedef emir söz konusu. Ama bu 7 vasıtayla bu hedeflere ulaşılabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta emir. Tövbe gerçekleştirmek ikinci vasıta emir. Oruç tutmak üçüncü, namaz kılmak dördüncü. Hacca gitmek beşinci, zekat vermek altıncı ve zikir yapmak yedinci olarak devrede olması gerek. Almanya'dan bir izleyicimiz. Evet. Öyleyse bunların hepsini yerine getirdiğimiz zaman ancak Kur'an'daki İslam'ı yaşayabiliriz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizin, Efendimizin hizmetiyle dileyerek bu ki her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek, Allah'a yönelmek. Birinci sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayan unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, doğar doğmaz herkesin etrafında hayata geldiği andan itibaren bir sürü olaylar cereyan eder. Bu olayların oluşması insanlara gerekli dersleri aldırabilecek şekilde Allah Teala tarafından tayin edilir. Herkes Allah'ın kainat üniversitesinde gözlerini açıyor. Ve Allah'ın kainat üniversitesinde hayata başlayan herkes olaylarla ders alıyor. Her olayın insana verdiği ilhamlar ya da onun müktesebatında oluşturduğu sonuçlar, tesirler, izlenimler o kişiyi ya Allah'ın istikametine yöneltir ya da ters istikamete yöneltir. Yani meyli doğuran unsur bu izlenimlerden kişinin düşünce statüsüne göre çıkardığı sonuçtur. Orada biz ya Allah'a dönük bir meylin içindeyiz ya da şeytana dönük bir meylin içindeyiz. Allah Teala Bakara Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Öyleyse yaşadığımız her olay bizim için bir imtihan. Bu olaylardan bir tanesini örnek verecek olursak, bir hırsız arabası çalınıyor, üzülüyor. Öte yandan arabayı çalan hırsız da seviniyor. Mal sahibi üzülüyor. Malı gasp eden hırsız seviniyor. Mal sahibi zarar ettiği için üzülüyor. Hırsız ise haybeden bir kâra ulaştığı için seviniyor. Yani olaylar nefsin bakış açısıyla kâr ve zarar ölçüsü içerisinde insan değerlendirebilir. Bir de Allah'ın ölçüsüyle değerlendirebilir. Allah'ın ölçüsüne derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Şimdi nefsin gözlükleriyle değerlendirecek olursak, mal sahibi zarara uğramıştır, üzülüyor. Hırsız da onu gasp etmiştir, haybeden ona seviniyor. Ama mal sahibi derecat kazanmıştır, hırsızın kaybettiği derecatı kazanmıştır. Hırsız da Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediği için derecat kaybetmiştir. Allah'ın insanları yaratmaktaki hedef mutluluktur. Şimdi mutluluk formülünü de verecek olursak, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden daimi hayra ulaşmamızı istiyor. Şimdi daimi hayra ulaşabilmemiz neyle mümkündür? Bizim başkasını mutlu etmemizle mümkündür. Başkasını mutlu ettiğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Ama o başkası bizi mutlu ettiği zaman biz faydaya ulaşıyor, o derecat kazanıyor. Fakat başkası bize zulmettiği zaman onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse ne yapar mal sahibi derecat kazanmıştır. Arabasının çalınmasından dolayı yani hayra ulaşmıştır. Ama hırsız da derecat kaybetmiştir. Eğer o hırsızı affedebilirse o zaman bir kere daha derecat kazanacaktır. Yani kazandığını kaybetmeyecektir. Ona güzel bir davranışta bulunsa da o zaman derecat kazanacaktır. Yani Allah Teala bizden devamlı hayır işleyip hayır kazanmamızı istiyor. Başkasının bize yaptığı kötülükler bize derecat kazandırıyor. Bizim başkasına yaptığımız iyilikler bize derecat kazandırıyor. Ama bizim başkasına yaptığımız kötülükler derecat kaybettiriyor. Bizim başkasına yaptığımız kötülükler ve derecat kaybettiriyor. O halde ne yapılması lazım? Olaydan bu şekilde ders çıkartıp, madem ki mutlu olmak istiyoruz, madem ki Allah'ın bize için hedefine, o zaman hayır istikametinde bir meylin içinde olmamız lazım. İşte dinde zorlama yok. Bakara 256'da, Amaraf 146'da Allah'ın katından gelen irşatla vazifeli olanlar ayetlerle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul etmeyenler, ayetlere inanmayanlar ve irşat yolunu benimsemeyenler, bunlar otomatikmen gay yoluna meylediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a meyletmenin işitmekle ilişkisi nedir? İşitenler Allah'a meyledenlerdir. En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Allah'ın katından gelen hidayetçiler, insanlar Allah'a davet ederek daveti işitenler, daveti kabul edenlerdir. Ama daveti işitmeyenler, daveti kabul etmeyenlerdir. Enfal 23'te وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعُهُمْ Ama ey Allah onlarda hayır bilseydi onlara işittirirdi. Öyleyse Allah onlarda hayır görmüyor. Bu hayır görmediği kişiler tebliğe muhatap olmasına rağmen daveti kabul etmeyenler Allah'ın hasalarına ve huzurlarına engel koyduğu kişilerdir. Ama daveti kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Allah-u Teala kişinin kalbinden Allah'a dönüş meylinin bulunup bulunmadığını onu yaratan olması hasebiyle en iyi bilendir. O meylin var olduğu kişiyi bir toplantıya ulaştırır veya bir başkasının konuşmasını dinletir veya karşısına çıkan herhangi bir kişi ona bir şeyler söyler. Kişi bu duyduğundan zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa, kısaca duymuş ama işitmemişse, o zaman zaten gerçek bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman işitebilirse bu onun için meylin var olduğunu, Allah'a yöneldiğinin kesin ispatıdır. O kişi mutlaka amen olacaktır. Sonra Allah'a ulaşmak için mürşidini bulacaktır. Kendine verilen emirleri yerine getirmek suretiyle Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın dostu, melisi olacaktır. Üçüncü sual, Allah'a doğru bir meylin olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün mü? Hayır. Allah'a doğru bir meyil olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün müdür? Hayır. Bir insanın içindeki meyil önemli bir faktördür. Bu meyil ya Allah'ın yoluna ya da şeytanın yoluna meyil olabilir. İnsanın saadeti veya mutsuzluğu da hep bu meylin üzerine bina edilir. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Bunun için kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Allah'a davet eden 7 safa varis var. Saytımıza bakacak olursak, o 7 safa varisin 7'si de hep Allah'a davet ediyorlar. En üst noktada Allah'a davet eden yeryüzünün halifesi, vekaletten devrin imamı, o Allah'a davet ediyor. Peşinden iradesini Allah'a teslim eden veli resuller davet ediyor. Veli resuller ve tebliğ edenler Beşincisinde marif emreden, münkerden nehyeden, tebliğ edenler, Ali İmran 104. Hikmetin ötesini öğrenen ve öğretenler, tebliğ edenler, Bakara 151. Hikmeti öğrenen, öğretenler ve tebliğ edenler, ayet.
1: Ulaşamıyoruz yani.
0: Ali İmran 7, Hicr 40, Nisa 113. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler, Ali İmran 20. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Cuma 2. Görüyorsunuz 7 safa varis var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala istiyor ki insanlar şeytan yolunu değil de Allah'ın yoluna meyletsinler. Ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Kalpten bir dua, niyet. Kalpten edilen bir duamız ulaşır.
4: Allah'a yakınlaşmak huzuru, sağlığı, birliği, dirliği.
5: Ruhen teslim olup kendisi yoluna gitmek.
6: Allah'ı sürekli zikredebileceğini, Allah'ın yolunda ilerleyeceğini, isteklerini ve dilediklerini Allah yolunda ona rahatça iletebileceğini anlıyorum.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz vermiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde manevi dualarınız oluyor mu?
4: Kur'an-ı Kerim bizim önderimizdir ve Rabbimizin dediği her şey doğrudur. Bana yönelirsen ben sana koşarak gelirim demiş. Kurban oldum Rabbim.
3: Deprem zamanı yaptık. O an herkes birlik oldu ama sonrasında hani bunu fark etmedik. Tekrar gene bir ayrışma oldu.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
6: Yani Allah katında yaptığımız hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını, Allah bunu bizi mükafatlandıracağını anlıyorum. Yani hiçbir şekilde iyilik ya da kötülüğün kesinlikle karşılık bulacağını anlıyorum. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
7: Ben de Rüş Elviyaların gibi.
4: Sana ruhumu.
3: Ulaştırmayı diliyorum.
8: Amin. Çok teşekkürler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda deprem zamanı yaptık. O anda herkes birlik oldu. Ama sonrasında tekrar bir yarışma oldu dedi. Bazı insanlar musibetlerden kurtulunca Allah'tan da uzaklaşır mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Tövbe 126'da Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Allah'ın muradı ne? Musibetlerden gerekli dersi alsın ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama ne yazık ki bu olmuyor. Tövbe etmiyorlar, zikre başlamıyorlar. Fakat musibetlerden ders alanlar da var. Bakara 155 ve nebluvukum bi şey'in min el-havf ve'l-cu'i min ahsani mu'alim enfusi ve semarat ve beşir min es-sabirin. Korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz musibetlerle, ama sabredenleri müjdele. O sabredenler kimler? Onlar ben Allah içinim ve mutlaka Allah'a ruhum ulaşacaktır diyenler. 156, Bakara 156. Ama kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Rum 33'te belirtildiği gibi tekrar dönebiliyor. Kardeşimizin ifade ettiği gibi. Gerçekten de Allah-u Teala senede birkaç defa insanları musibetlerle imtihan ediyor. İnsana bir zarar dokunduğunda nasıl davrandıkları Allah için önemlidir. Musibetleri yaşayan insanlardan bir kısmı musibetlerden gerekli uyarı almıyor, hayatını değiştirmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ama bir de ikinci grup var. Musibetleri Allah'a, ruhlara ulaşmak için bir vesile kabul ediyorlar. 7 safa musibete baktığımız zaman 7 ayet-i kerimeyle bunu net olarak anlıyoruz. Evet, musibetlerden, kendi yaptıklarımızdan kaynaklarını ders çıkartmanlar. Fakat şeytan boş durmuyor. Kendisine bir zarar dokunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ona yönelen insanların bir kısmını tekrar iblis kandırmayı başararak tekrar dalalette, gizli şirke düşürüyor. Rum 33'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. İnsanlardan bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, Rahim esmasıyla tecelli, hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarak hayattayken, yani dine hidayetteyken delalete düşerler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının yani resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani imam gibi, hoca gibi, Allah dostları, Allah'ın sadık adamları gibi öyle bir şey ifade ediyorlar ve gerçekte bu. Allah biz de onlar da haşreylesin inşallah dileğimiz.
6: Mürşit benim için Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı ve bunları böyle belirli noktalarda belirli kişilerden öğrenmeyi.
3: Zatlar, eski zamanda yaşayan alimler, Peygamber Efendimizin yanındaki arkadaşları, sahabeleri.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
2: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
1: Vardır. Allah inananlar hep Allah'ın dostudur. İnanmayanlar da kafirdir.
2: Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenebilir miyiz?
6: Tabii ki. Dini doğru bir şekilde asıl onlardan öğrenebiliriz diyebilirim.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla da mürşidinizi sorarsınız diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
7: Halven ibadetimizi ettiğimiz takdirde ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Kılmadım ama hani kılmak isterim öyle bir şeyi, hemhal olmayı, namazı kılmayı ben de çok isterim.
0: Müslümanlarda Allah'a inananlar hep Allah'ın dostudur, inanmayan kafirdir. Bir insanın kafir hüviyetinden Allah'ın dostuna taşıyacak unsur Allah'a inanması mıdır? Hayır. İşte iblis korkunç bir tuzak kurmuş. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Hayır. Allah'a inanan kişi inanç itibariyle mümindir ama hak mümin değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanan kişi mümindir ama hak mümin değil. Farz olduğuna inanan kişi de aynı şekilde ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olması halinde o hak müminlerdendir. Öyleyse yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle kişi müminlerden olur, kalbine iman yazılır. Mürşidi olmayan, delalette Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen ve dilemeyen kişilerin özelliklerine baktığımız zaman birbirinden 180 derece farklı. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutlak surette mürşidine ulaşıp hayattayken ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a dostlarıdır. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar da derahatta kalacak olanlardır. Bizim insanımız zanneder ki kim kafirse onlar Allah'a inanmıyorlar. Onun için kafirdiler. Hayır, öyle değil. Onların büyük kısmı Allah'a inanıyor. Allah'a inandıkları halde Kur'an'a göre kafir hükmündeler. Sebebi mürşitlerine ulaştıkları güne kadar kalplerinde küfür kelimesinin var olması sebebiyle. Var olduğu için kalbinde küfür yazan insanın adı küfrün sahibi anlamına gelen kafirdir. Mürşidine ulaştığı gün kalbinde küfür kelimesini Allah-u Teala alır. Kalbinin içine imanı yazar ama başlangıç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadadır. Bizi Allah'a dostu kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan bu dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani Allah müminlerin dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu da tağuttur. İnsan ve cin şeytanlardır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İnsanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbinden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Evet, işitiren de Allah'tır. İşitirmeyen de Allah'tır. Ama bizim içimizde o meylin bulunması halinde Allah-u Teala işittirir. Burada seçim hakkı kimde? İnsanda. Yani meylin sahibi biziz. Meyli üzerimizde oluşturan Allah-u Teala değil. Eğer öyle olmuş olsaydı sadece kendisine ait olan şeylerden dolayı bizi cezalandırmış veya mükafatlanmış olacaktı. Ama Allah'ın dahli bizim muktesebatımıza bağlı. Meylimiz varsa yardımı müsbet istikamette geliyor. Meylimiz ters istikametteyse yardım ters istikamette geliyor. Yani şeytan devreye giriyor. Öyleyse Allah'a doğru bir meylin içersen neysek Allah'ın yardımı geliyor ve bize işittiriyor. Ama şeytana doğru bir meylin içindeysek bu da Allah'a doğru meylin içerisinde olmak veya dünyaya meylin içinde olmak. Dünyaya meylin içinde olmak aslında şeytana meyil de etmek manasına geliyor. Dolayısıyla evet, işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Allah Teala Enfal 20'de Ya eyyühellezine amenu ve'tu'r-resule ve la tevellu entum tesmeun. Onu işitmişken yüz çevirmeyin. Enfal 21'de La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. O kimseler gibi olmayın. İşittik derler ama işitmemişlerdir. İşte bunlar kimlerdir? İşitmemişler, işittik derler. Allah'a inanıyorum diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyorum, farz olduğuna inanıyorum. Ben işittim diyor. Ama aslında işitmemişlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilememişlerdir. Ve Enfal 22'de yeryüzünde dolaşan canlıların en kötüsü En şerri davabi andallahi Enfal 22 En şerri davabi andallahi sükmün bükmün lezine layıkulun. Onlar sahir, dilsiz, akletmeyenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesini emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi şöyle, yüreğini temizleyen, dünyanı kötülüklerden ayıklayan, doğru yolu gösteren, zikir Allah'a yaklaştıran bir vesiledir.
6: Allah'ı sürekli ona itaat ettiğimizi bildirmek, sürekli onu dillerde zikrederek onun kulluğunu vurgulamak, diğer insanlara örnek olabilmek, belki de onu ve şeytanın şerrinden uzaklaştığımızı ona apaçık bildirdiğimizi amaçlamak içindir.
3: En önemli sebebi Allah'a yaklaşmamız, hissetmemiz. Yani ondan başka gideceğimiz kapı yok. 3 günlük dünya. Eninde sonunda varacağımız yer onun makamı.
7: Kendi görüşüm açısıyla. Hani insan zikir etmesiyle, Kur'an okumasıyla, ibadet etmesiyle, namaz kılmasıyla hani kalbini rahatlatmak, huzura ermek, üstündeki ağırlığı atmak.
2: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
6: Yani ara sıra engeller çıkabilir, mutsuzluk yaşayabilir ama devamlı mutluluğunu tutabilir diyebiliriz.
1: Mutlu olur çünkü temiz, abdestli, doğumlu olarak 24 saat abdestli kalan bir insan 24 saat inançlı, imanlı, Allah korkusu olur.
7: Hani zikir etmek güzeldir, huzur verir. İnsanın asabiyetliğini alır, yorgunluğunu alır.
0: Misafirimiz Allah'ı zikretmek, Allah'a itaat ettiğimizi göstermek, kulluğumuzu vurgulamak. Diğer insanlara örnek olabilmek, şeytan uzaklaştığımızı apaçık bildirimimizi amaçlamak içindir. Allah'ı zikretmek, Allah'a yönelmenin bir işareti midir? Evet, Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi çok hayret edici olaylarla karşılaşacaktır. O kişi namazı sevmiyorsa namazı sevdiğini görecektir. Zikirden hoşlanıyorsa zikri sevdiğini görecektir. Bu kişi o güne kadar başkalarına yardım etmeyen birisi ise yardım etmek istediğini duyacaktır. Ona göre bu sevgiyi onda ulaştıracak olan Allah'tır. Ona bu sevgiyi Allah verecektir. Özellikle zikir yapmayı her gün biraz daha sevecektir. Nitekim Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Hadis-i şerifte Allah'ı zikretmek Allah'a sevginin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak, Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Evet, Allah'ı zikretmek Allah'a sevginin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Allah Teala insanları imtihan ediyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Diyor, orada ise zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cabbar hocam, ellerinize hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrşad makamının sözlerini en üst seviyede işitebilmenin yolu nedir acaba? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İrşad makamının sözlerini daha üst boyutta işitmenin yolu nedir? Allah'a düşünerek zikir yaptığımız zaman bize söylenen her şeyi en ince detaylarıyla duymuş oluruz. Ama aklımız şeytanın da dış tesiriyle çevre faktörleri, günlük meşgaleler devamlı geçmişle ve gelecekle bizi oyalıyor. Ne zaman anı yaşayabiliriz? Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman. Eğer onu düşünürseniz anlamayacağınız hiçbir şey olmaz. Hepsini işitmek istiyorsanız konuşmanın başından sonuna kadar Allah'ı düşünerek zikredeceksiniz. Konferanslarımız hep şöyle diyoruz. Gözünüz ekranda, kulağınız konferansı sohbeti yapanda ama kalbiniz Allah'ta olsun. İşte devamlı düşünerek bu zikri yapıyorsak hep şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık ve o kapıdan devamlı kalbimize rahmet gidiyor. Ulaşmayı dileyen birisi isek rahmet ve fazıl giriyor ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi ise o zaman o 7 kalp fıratının sahibidir. Ve o kişi nefs eskisine başlayan birisidir. Resulullah'ın buyurduğu en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kalbe iman yazılmışsa o kişi nefs eskisine başlar. Dinlediğimiz zaman eğer gerçek anlamda zikretmiyorsanız sadece duyarsınız. Konuşma bittikten sonra nereleri anladınız, nereleri atladınız bunu çok iyi bilirsiniz. Demek ki aldığınız yerle işittiniz ama anlamadığınız yerleri yalnız duydunuz. İşte Muhammed Suresinin 16. ayet kelimesinde Allah Teala ve minhum men yestemine ileyk, seni dinleyenlerden bir kısmı. Hatta izâ haracu min indike, senin yanından çıktıkları zaman. Kâlullezîne utul ilme, kendilerine ilim verilenlere. Biraz önce o ne dedi? Demek ki anlamamışlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Onlar hevalarına tabi olanlardır. Yani işitmemişlerdir. Kalplerini mühürledik kişilerdir ve onlar hevasına tabi olan kişilerdir buyuruyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı ki o ilim verilenden olacaktı. Allah Teala Hac 54'te ve liyaleme allazina util ilme ennehu alhaqu min rabbika feyuminu bihi fetuhbitu lahu kulubuhum inna Allaha lahadiyallazina amanu ila siratil mustakim. Kendilerine ilim verilenlerden onun irşat makamının veli resul ve nebi resulü söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinesini alıp yerine ihbatlı sistemi konulmasıyla mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah Teala amin olanları, hak müminleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır, hidayet edecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Allah'a emanet.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sual ve cevap noktasına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. O zaman suallerin, cevapların hepsinin Kur'an'da yer aldığını, ehli zikrin de daimi zikrin sahibi hikmet sahibi alimler olduğunu açıkça görüyoruz. Birinci sual Denizli'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, şahit ile şefaatin ilişkisinin Neve suresi 38, Maide 7, Mumin 15, Mücadele 22 ayetleriyle illiyet rabıtası var mıdır? Evet. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o tabi olan mürşid önüne tövbe eden kişi 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştiriyor. Birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşıtlar melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibe melekleri. Ve yedinci şahit amel defteri. Evet, işte kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlerini tövbe ederse, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَذِينَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Mumin 15'e göre رَفِي دَرَجَاتٍ ذُلْ عَرْشِي يُلْقُي الرُّحَ مِنْ اَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Dereceli yükselten arşın sahibine Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve Mücadele 22'ye göre Allah Teala o kişinin kalbine iman yazıyor. اُولَٰئِكَ كَتَّبَ فِي قُلُوبُونُ اِمَانَ وَاَيَّدَمْ بِرُّحِنِّ. Allah onların kalplerine iman yazıyor ve katından bir ruhla destekliyor. Maide 7'de de şunu görüyoruz. وَاسْكُرْ نَعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

Tabi diyor, Elestü birabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. En tekulu yevmul kıyameti annekum zâ gâfilîn. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahad, nefsimizden yemin alıyor ve irademizden de misak alıyor. İşte benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye Allah Teala Maide 7'de bize hatırlatıyor. Ve misakıkım iskultum semeyna ve atana işittik ve itaat ettik. Allah Teala bütün nefslere ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela evet. Öyleyse ey Ademoğlu sözlerimi işittiyseniz emrime itaat edin. Ve Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahad, nefsimizden yemin alıyor. Allah'ın emri bu. Onlar üzerimize farz kılıyor. O açıdan bakıldığı zaman gerçekten şahitle şefaat ki devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bizim için mağfiret talebinde bulunuyor. Biz de Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyoruz. İki fen kere af mağfiretin günahların sevabı aşırılmasını, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. İkinci sual, Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bazen bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmamız gerekir? Zahire teslim olmanız lazım sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi her şeyden daha fazla seviyor. Şu kainatta kim olursanız olun, Allah'ın sizi sevdiği kadar hiç kimse sevemez. Bütün mahlukat bir araya gelse, sizi sevseler, Allah da sevse, Allah Teala bütün mahlukattan, her şeyden daha fazla sizi sever. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ademoğlunun saadet sebeplerinden, mutluluk sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. İşte Allah Teala'nın evet Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne rıza göstermesidir. Şakava sebeplerinden bir tanesi biri de Allah Teala'ya istihareyi terk etmesi, Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. İşte yani Teala istihareyi terk etmesi demek Allah'a sormaması. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu atiullaha atiur rasul ulen minkum fe en tenazaytum fi şeyin feruddu ila Allahi ve rasuli zalikum hayrun lekum in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir. Öyleyse bizim için bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Doğrudur. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmalıyız? Allah'ın hükmüne razı olmalıyız. Ve devamlı Allah'tan sormalıyız. Eğer bir konudan nizaha düşersek, ki insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar, ihtilaflı olan noktalarda Allah ve Resulüne müracaat asıldır. Yani devamlı Allah'ın üzerimizdeki planını öğrenmek istiyorsak sormak durumundayız. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın zatını kimler görür ve hangi gözlerimizle görürüz? Açıklar mısınız? Allah'ın zatını, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişi onu görür. Bu o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşadığının da ispatıdır. Kişi kalp gözüyle görür ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi ruhun baş gözüyle görebilir. Miraç'ta ruh vücuduna örtü oluyor Peygamber Efendimiz'in ve Allah'ın sonsuz

0: hızıyla Allah Teala onu katına alıyor ve Allah'ı görüyor ama ruh vücuduna örtü olduğu için ruhun baş gözüyle görüyor. O sebeple Necm 11'de ma kezebel fuadu ma ra'a, gözünün gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Daha önce kalbiyle defaatle görmüştü ama Miraç'ta da ruhun baş gözüyle gördü. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa aleyhisselam ben seni görmek istiyorum ya Rabbim deyince Allah Teala daha tecelli ediyor ve fizik vücudun baş gözüyle kimsenin Allah'ı göremeyeceğini Allah Teala ispat ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın Hazreti Adem'i cennetten yanılttığı zaman Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Bu konuyu izah eder misiniz? Hayır sevgili kardeşim. Dikkat edin. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada seçilen en üstün kişiler veli mürşitlerdir. Doğmadan evvel seçilenler kavim resulleri ama ondan ötede de Allah'ın tasarrufunu aldığı devrin imamları. Devrin imamları arasında da vekaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı noktasından baktığımız zaman Allah'a en yakın olanlar Allah'ın nebi resulleridir. Hazreti Adem aleyhisselam da Allah tarafından doğmadan evvel seçilen bir nebi resul, kendisine Allah Teala sahifeler vermiş, şeriat kitabı vermiş nebi resul. Fakat akabinde melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bize nasıl üstün olabilir? Kâle tec'alû fiyâ mefsudû fiyâ ve misfukû dimâ. Fesat çıkaracak, kan dökecek birisi nasıl bizden üstün olabilir? Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Seni tesbih ve takdis ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah-u Teala ilk insan olan yeryüzünün halifesi Adem babamıza esmaları öğretiyor. Esmaları öğrettiğini nereden biliyoruz? Allah'ın tasarrufunda. Ve meleklere dönüyor, esmaları söyleyin. Melekler diyorlar ki sen bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Yani belli ki suali soran meleklere Allah esmaları öğretmemiş. Ama meleklere öğretmediği esmaları ilmi yeryüzünün halifesi olan Adem aleyhisselama öğretiyor. Ve suali Adem aleyhisselama tevcih edince melekleri Adem aleyhisselam esmaları söylüyor. O zaman diyor ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblisi huzurundan koyuyor. Adem aleyhisselamı da cennetine alıyor. Ama Adem aleyhisselamı cennetine alırken nefsini teslim etmemiş olduğunu nereden anlıyoruz? Diyor ki cennette dilediğin yerden ye, iç, yat, kalk ama bu ağaca yaklaşma. Yoksa zalimlerden olursun. Nereden biliyoruz? İşte Bakara 35'te Allah Teala ne diyor? Kul ya Adem eskun ente ve zevcukel cennete. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada yiyeceklerde dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Öyleyse nefsi olmalı ki nefsine uyduğu takdirde nefsine zulmetmiş olur. Cennette olmasına rağmen henüz nefsini teslim etmemiş. Ondan sonra nefsini teslim etmediği için de şeytan ve avanesi devreye giriyor. Ağaçtan yemesine sebep oluyor. Ama daha sonra Adem aleyhisselam bütün bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tövbeyi nasıl tövbe ettiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Tövbe-i Nasuh daveti Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Rabbine tövbe etti, bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, eşim ve ailemle aynı cennet katına girebilir miyim? Konuyu açıklar mısınız? Tabii, neden olmasın? Eğer an cennetlerine ulaşırsanız, sen ve eşin aynı cenneti paylaşabilirsin. Nereden biliyoruz? Rad suresinin 24. ayet-i kerimesi. Selamun aleyküm bima sebertüm ve ni'me ukbeddar. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dari dünyanın, dünya yurdun akıbeti, sonucu ne güzel. 23'e bakalım. 23'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennetin adnin yedhalevna men selaha min abahum, babalarından ve ezvacuhum, onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler. Ve zürriyetim men selaha min, işte salaha ulaşan babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden. Hepsi an cennetlerine giriyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamünaleyküm, rahmetullah, bereket inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramlarından uzaklaştırmak neye sebep olur? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah hocam. Esselamünaleyküm ve rahmetullah
0: ve berekat. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramından uzaklaştırmak neye sebep olur? Sevgili kardeşlerim, tasavvuf dinin bütünüdür. Tasavvuf bütün kutsal kitaplarda, Allah'ın bütün nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din tatbikatının adı tasavvuftur. İlmi öğrenmek, yaşamak ve öğretmek asıldır. Birçokları tasavvuf sahabe ile birlikte başlamış deniyor. Hayır, Hazreti İsa aleyhisselam ve havariler tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa ve Tabi'nin tasavvufu yaşadılar. Ne kadar peygamber varsa hepsi tasavvufu yaşayanlar. Din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşan, 3 saç ayağı üzerine bina edilen bir muhtevayı ifade ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tasavvuf dinin bütünüdür. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek isteseniz tasavvuf. Bu söylediklerim bütün insanlar için geçerli. Öyleyse Adem Aleyhisselam döneminde bir insan olmak istiyorsa tasavvufu yaşamak durumunda. Mutlu olmak istiyorsa tasavvuf. Allah'a yakın olmak istiyorsa tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek istiyorsa yine tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Tarikat, tasavvufun üzerinde yaşandığı, Allah'a ulaştan yolun adı. Şeriat, tarikat yoldur varana. Marifet, hakikat andan içeri, buyuruyor Yunus. Tarikat, Allah'a ulaştıran yol. Dolayısıyla bu yoldan uzaklaştırmak, bu dini yaşamasına engel olmak, bunların akıbeti kalplerinde hayır olmayan, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bir nevi insan tağutlar, cin tağutlar, şeytan şeytanlar, cin şeytanlar konumuna onları uzaklaştırıyor. Onlar ateşe çağıranlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse bir insan ateşe çağıranlardan olmak istemiyorsa, tasavvuf ve tarikatı Allah'ın emrettiği biçimde yaşamak durumunda. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan, İslam'dan kopan 19 kavramdan bir tanesi de tarikattır. Bakın, delalet, amen olmak, abd-u adib, abid olmak, ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, zühd, irfan, ulul elbab, ihlas, mürşid, teslim, hikmet, zikir ve ehli zikir, Resul ve Nebi. Bunların hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmıştır. Bu çıkartılan kavramlardan bir tanesi de tarikattır. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Ruhun Allah'a ulaştırır sırat-ı müstakim 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümü yatay sebil, ikinci bölümü dikey sırat-ı tarik-i müstakim, üçüncü bölümü sırat-ı müstakim yatay bölüm, dördüncü sırat-ı rabbike müstakim. Nevşehir'de mi kardeşim muhterem hocam, bazı insanlara hidayeti anlatırken, hidayet nasip işi, ne yapayım? Allah bana hidayeti nasip etmedi. Allah nasip etseydi ben de hidayete ererdim diyor. Hidayet nasip işi mi yoksa talep işi mi? Sevgili kardeşim, niyet ve nasip, kişinin niyet etmesi ve uygun amel işlemesi halinde nasibi oluşur. Nasip etmedi demek, farkında değil aslında, ben gerekli gayreti göstermedim. Ve hidayetin sanki bir kader olduğu ifade ediliyor. Hayır. Kader, bizim irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar. Dolayısıyla hidayeti talep etmemiz lazım. Niyet ve nasip. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbinize bakar, bu kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Allah'ın devamını nazar ettiği kalptir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve niyet eden kişiyi Allah-u Teala mutlaka nasip ediyor. Çünkü söz vermiş. Kim bana yönelirse, ulaşmayı dilerse onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ali İmran 134'te ayet-i kerimede fizik vücudun tesliminin belirtilerini ve teslim için nasıl gayret etmemiz gerektiğini açıklar mısınız? 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُنَا فِي سَرَّاءِ وَدَرَاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَاَحْبَارَنِ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar affederler. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun kumandanı akıl, Allah Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesini gerektiriyor ki bu kutsal kitaplarda yer alan bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi mutlak surette insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşama noktasında kendisine yapılan zulümlerin hepsinin affetmesi gerekiyor. Yetmez. Oluşa gelen her hadisede öfkesini yutması lazım. Ve devamlı olarak Allah'ın kendisine verdiklerinden insanlara veren el olması lazım. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insan karanlıktan nura ne zaman çıkar? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Allahu velilezine amenu yukhrucu mine zulümat ile nuri vellezine kefir evliyahum tağuta yukhrucu mine nuri ile zulümat. Mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren karanlıktan nura çıkartıyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz? Allah amenü olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Gerçekten fıska düşme noktasında kişi hidayete ermişken onu tekrar delalete düşüren, nurdan zulmete götüren iblistir. Ama başlangıç noktasında karanlıklar içerisinde olan, mürşidine tabi olduktan sonra nura çıkartan, onu yedi kademede iner ses kesin sağlayarak ermiş evliya kılan yine Allah'tır. Bursa'dan bir kardeşimiz Mükemmel Hocam, Kur'an'da Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın Teala'nın bizlere emirleri nelerdir? Konu geçmekte açıklayabilirsiniz. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Hangi ayetlerde geçiyor? Nisa 58'den Allah ya'muruk men tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Birinci etapta ruh emanettir. Onun Allah'a teslimi fizik vücut emanet olur. Onun Allah'a teslimi nefsine emanet, onun Allah'a teslimi irade emanet olur ve emanetlerin hepsinin teslimini istiyor Allah Teala. Maide 7. Misakinizi yerine getirin. Enam 152, ahdinizi ifa edin. Yunus 25, tesimürde olan Allah'ın zatına davet edin. Allah'ın emanetini Allah'a ulaştırın. Rum 31, Allah'a yönelim ve takva sahibi olun. Allah'a ulaşan yoluna tabi olun. Allah'a teslim olun. Allah'ın davetini icabet edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismiyle zikredin. Ve mercila rabbike ruhunuzu mutlaka Allah'a döndürün. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Risalet sona ermiş midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْلِينَ اِلَّا وَبَشِر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resulleri uyarıcı ve müjdeleyici olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Hacet namazıyla mürşidin gösterilmesi. Bu devrin imamı olarak gösteriliyorsa o Allah'ın bir Resulüdür. Veli mürşid olarak gösteriliyorsa, veli Resulü olarak gösteriyorsa yine aynı şekilde. Öyleyse Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermedi. Sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde sona eren nübüvvettir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Neden öyle? Çünkü Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesidir. Aksi takdirde Allah-u Teala kulların hakkını yemiş oluyor. İşte Nisa 165 ne diyor? Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Göndermezse insanlar şikayet edebilirler. Ya Rabbim herkese diğerlerini gönderin, bize niye göndermedin? Her kavme o kavmin lisanıyla Resul gönderiyor. Her ümmetin içerisinde mutlaka bir veli Resul var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan önce senin ayetlerine tabi olurduk. Kasas 47. Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve cehennemin kapılarından girdiklerinde herkese sual soruluyor. Size Resul gelmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimizle beraber sona eren risalet değil, nübüvvettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar Hocam. O gülü kokul ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sorumuz olacak inşallah. Toplumun din konusunda bilinçlenmesini sağlamak için ne yapılması gerekmektedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in çok rahat tekrar ettiği bir hakikat var. Ed-dinü nasihatin, ed-dinü nasihatin, ed-dinü nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir hakikat olduğunu idrak ediyor. Ya Resulullah, kimler için nasihat? Allah için nasihat bir. Allah'ın kitabı için nasihat iki. Allah'ın Resulü için nasihat 3, Müslümanların idare edici için nasihat 4 ve bütün Müslümanlar için nasihat 5. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan sona din nasihattir. Toplumda din konusunda bilinçlemeyi sağlamak için özellikle hikmet sahibi alimlerin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek farz. Kimdir hikmet sahibi alim? Onun da cevabını veriyor. Hikmet sahibi alimler sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber olun. Bunlar önemli kişiler inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir sorular cevaplar bölümünde tekrar birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki, sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam Kur'an her an matlup konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an'a ters düşen hürafeler. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında muhterem Efendimiz devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle Kur'an'ın yerine geçen ve Kur'an'ın unutulmasına sebep olan insanların din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafe var. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olunmaz. Ayetleri Allah sadece peygamberlere verir. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez. Nurların kalbe ulaşmasıyla nefs sezgisi yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kullarla arasına kimse giremez. Allah'a ulaşılmaz. Kıyamet gününde şefaat vardır. Dinde zorlama var. Dünyada rahatlık yok. Kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek. Tecvidle okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Yevmil ahir kıyamet günüdür. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ve bunun gibi hayır defter de Allah'tandır. Tam 19 tane hürafe. Bu 19 tane hürafe Kur'an-ı Kerim'in unutulmasına ve bu yanlışların Kur'an'ın yerini almasına sebep olmuş. Şimdi birinci sual kardeşim soruyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazasında olmasına rağmen hürafeler nasıl çıkmış ortaya? Gerçekten de Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusulet 42'de bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün doğrular Kur'an'da yer almasına rağmen iblis denilen insanların baş düşmanı doğruların unutulmasına sebep olmuş ve doğruların yerini yanlışlar doldurmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki her şey insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak özelliktedir. Ne var ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Din, şeytanın tesirine yolunu kaybettikçe adım adım İslam alemi batağa sarmış ve ilimden, Kur'an'dan uzaklaşmıştır. Hürafeler Kur'an'ın yerini almıştır. Hürafe, Kur'an'ın standartları dışında hususlardır. O hürafeler sebebiyle insanlar bir takım yanlışlara doğru yelken açmışlar, onların doğru olduğunu zannetmişler. Ve şeytanın insanları inandırdığı bütün bu hürafeler bidattır. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennemdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde en nâstakul hadis kitabullah ve khayri lâdi hâdi Muhammed ve kullu fesettin bidâ ve kullu bidâtin delâle ve kullu delâletin finnâr. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli, daha doğrusu en faziletli İnsan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. İşlerin en şerileri sonradan icat eden bidatlerdir. Bidat delalettir, bidat delalet ise nar-ı cehenneme götürür. Bütün bunların hülasasında bir hadis de daha devreye gidiyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah bir yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına sonuna başka çizgiler çizdi. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bugün de 19 tane hürafe ve bu hürafelere davet eden insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve bunlar tamamen Allah'ın yoluna adeta savaş açmış durumdalar. Bir kere daha söyleyelim. Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'a aykırı. Sadece ayet peygamberlere gelir, Kur'an'a aykırı. Ve bunun gibi tek tek karşılaştırırsak Kur'an ayetlerine aykırı 19 tane hürafe din tatbikatına girmiş. İkinci sual, hürafeler ve gerçekler nasıl ayırt edilir? Çok basit, çok kolay. Allah-u Teala'nın her devirde, her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'ın zatına davet eden veli resuller var. Enfal 24'te ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi hayra, hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte sahabe bu daveti Resulullah'la kabul etmişler ve 7 sabah 4 teslimi yaşamışlar. Ama ifade ettiğim gibi az evvel dindeki hürafeler tam 19 tane hürafe. 14 asırda din öğretiminde her şey değişmiş. Kur'an'ın yerini insanların uydurduğu Kur'an'a ters düşen hürafeler almıştır. Allah Teala ise Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Doğruların öğretildiği yer Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği yerdir. Aradaki farkı görmeniz için ayet dinlenmemiz çok önemlidir. Bütün alimler emirlerinde bulunan insanların başka alimlerin dinlemesinde hiçbir sakınca görmemelidirler. Kim Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, kim Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, görmeniz için mutlaka dinlemeniz lazım. Kur'an asıldır, hürafelere inanmamak bizi mutlaka hedefe ulaştırır. İşte bir kere daha söyleyelim. 19 tane hürafe. Ama sahabe 19 tane hürafe değil, 19 tane kavram üzerinden Kur'an'ı yaşamış. Nedir bunlar? Sırasıyla sayalım. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10'a göre mürşitlerine tabi olmuşlar. Enam 71'e göre hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alimen 20'ye göre fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Makra 139'a hepsi ilhasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre de hepsi irade teslimine olmuş, ulaşmışlar. İnşaada memur ve mezun kurmuşlar. Ama şimdi günümüzde bunların yerini birinci bidat ruh vücuttan çıkarsa ölür insan. İkinci bidat müşride tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartıyla amel etmek kurtuluşa ulaştırır. Beşinci bidat devamlı Kur'an-ı Kerim'in okunmak, bizim gibi insanlar, işte onlar ulul elbaptır. Altıncı bidat, bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlaslı bir namaz kılalım. Ve yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle İspatlı olarak yaşadığı 7 sıfa İslam ve işte günümüzde bu 7 sıfa İslam Kur'an ayetlerinin yerine geçen insanların uydurduğu 7 tane bidat. Aslında 19 tane bidat ama birebir karşılık bulması için bu şekilde size ifade ettik. Öyleyse şu anda din bidatlarla yaşanan bir noktaya gelmiş. Bidatlarla dinin yaşanması hiç kimseyi şirkten kurtaramaz, küfürden kurtaramaz, deraletten kurtaramaz. Hiçbir kurtuluşa ulaştıramaz. Bidatlerle din yaşayanların gidebileceği bir tek yer var, cehennem. Üçüncü sual, Kur'an'a ters düşen tüm hürafelerin yok edilmesi mümkün müdür? Evet. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi de bu. Her devirde önlenenler var ve öğretenler var. Öğretenler ardı arkası kesilmeksizin her kavim içerisinde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller var. İsra suresinin 81. ayet-i kerimesinde hak geldi, batıl zahir oldu. Hak Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Batıl da bu hürafelere uymayan hürafelerin muhtevasında yer alan zanlardır. Ama Tövbe 32-33'te Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yürüdünle Yusuf'un nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri vel fiyarikar kafirun. Ağızlarıyla Allah'ı söndürenler o kafirler istemese de Allah'ın onu tamamlayacaktır. Tövbe 33. Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakki lisur ala dini kulli ve lev keriyel müşrikun. İşte o gizli şirk içinde olan insanlar istemese de Allah Resulü'nün hidayetle ve hak dinle. Neydi Kur'an-ı Kerim? Hidayet ve nurdu. Hidayetle vak dine, dinin bütün safalarını izhar etmek, hayata geçirmek, açığa çıkartmak üzere Resulünü vazifeli kılan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde devrin imamı, şüphesiz ki Allah her yüzün başında bir ümmetin dini bidatten sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenilecek, ilim sahibi bir zat-ı müceddidi mutlaka gönderir. Her devirde bu devrin imamıdır. Devrin imamı vazifelerinden bir tanesi dine girmiş olan bidatlerden dini tamamen temizlemek, dini asli manasıyla insanlara öğretmek ve açıklamaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dinde olup da tatbikattan kaldırılan veya dine sonradan ilave edilen uygulamalara bidat yani hurafe diyor. Sizce günümüzde böyle hurafeler var mıdır?
2: İnsanların kendilerince kurmuş olduğu çok fazla inançlar var. Yani belli şeylere inanıyorlar, belli şeylere çok fazla anlam yüklüyorlar.
3: En basitinden merdivenin altından geçecektim. Ona bile şey dediler yani.
2: İlk aklıma gelen el çekip böyle kulaktan masaya vurulan bir şey var. Taşlar oluyor. Bunların enerji verdiğine falan inanıyorlar. Şu bana enerji veriyor, şu bana iyi bir şey olduğunu gösteriyor falan. Ama saçma oluyorum açıkçası.
1: Örneğin halk arasında Allah'a ulaşılamaz deniyor. Ama Allah kursuzca ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya Allah'ın yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz aslında ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Muhtemelen bu yüzdendir.
3: Fiziksel olarak tabii ki de ulaşamayız ama ruhen tabii ki ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları da hep ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: İsterim. Kim istemez tabii ki ama bunun sorumlulukları da bir o kadar vardır tabii ki.
2: İsterim. Çok isterim açıkçası. Bunun için de çabalıyorum kendimce ama ufak ufak. Bu devirde de çok zor tabii bunlar.
1: Neden zor sizce?
2: Gönlümüzü çalan çok şeyler var ya bu devirde. Hani oturduğumuz yerden bile bir sürü şey bizi başka yönlere çekebiliyor. Hani Allah'tan uzaklaşmak da yakınlaşmak da çok kolay ve biz uzaklaşmayı daha çok seçiyoruz.
0: Misafirimiz Allah yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Allah'ın yolunda olanlar kimlerdir? Allah'ın yolunda olmak çok kolay ve sadece bir dileğimize bağlı. Allah Teala bize mucize-i baki Kur'an'ı indirmiş. Hazreti Ali'nin deyimiyle ifade etmek gerekirse, bütün kitapların sırrı Kur'an'dır, Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır, Fatiha'nın sırrı Bismillahirrahmanirrahim'dir, Bismillahirrahmanirrahim sırrı da ve vesaire devam ediyor. İşte Fatiha'nın sırrı neden Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır? Günde namaz kılan herkes 40 küsür kere Fatiha okuyor. Ve Allah'tan şu talepte bulunuyor. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kuluruz ve istaneyi senden isteriz. Şimdi demek ki başlangıç noktasında sadece sana kuluruz diyorsak, Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi Fatiha'ya koymuşsa, başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostudur. İşte şeytanın kulu ve dostu olanlar, davete muhatap olduklarında daveti kabul ederlerse o zaman şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Şeytana dost olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Bu birinci safa, dinin birinci safası. İkinci safası ve iyyâke nestaîn. İstâneyi sadece senden isteriz. Niçin? İstâne, mürşidimizi senden isteriz ki 7 tane ayet-i kerimede istâne ifade ediliyor. Niçin mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Allah'ın tayin ettiği mürşid de Allah'a ulaşan yola ulaşıyoruz. Yani ne diyordu? Allah'ın yolunda olmak Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın yolunda olmak da çok zordur. Halbuki çok kolaydır. Sadece bir dileğe bağlı. Biz tekrar ediyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Ve bu bir dilektir. Ve istaneyi de Allah'tan diliyoruz. Bu da Rabbimizden talep etmemiz gereken bir dilektir. Bu mürşid, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman o bizi sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Edine sırat-ı müstakim. Sırat-ı'l-lezîne amte aleyhim. Üzerine nimet verdiklerin yoludur. Gerçekten de Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, Allah'ın yolu sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de tabi olduğumuz mürşid. Öyleyse iki ipe birden sarıldığımız zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Nisa 175'te de ifade edilen şekliyle فَمَنْ لَزِينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيَسُدْخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٌ وَيَعْتِيمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah amen olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona sarılanları kendinden bir rahmet fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Gerçekten de ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibi ve zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından bir çift nur gelir, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve huşu sahibi olan kişiye Allah mürşid gösterir. Mürşidi gören kişi mürşide tabi olduğu zaman ikinci ipe sarılmak suretiyle, mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İşte Allah'ın yollarının adı hidayet yollarıdır. Hidayet, sırat-ı müstakim adı verilen yolun üzerinden Allah'a doğru bir yolculukla, seyri sülükle Allah'a ulaşmaktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermez, tövbe sona ermedikçe seyri sülük, hicret sona ermez. Güneş batıktan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse seyri sülük ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolculuğuyla Allah'ın zatına ulaşabilmesin giriş kapısı tövbedir. Bu tövbe Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid önünde yapılır. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah onlar tövbesini kabul ederdi. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmedenlerdir. Yani müşriklerine yeni tabi olanlar bir kısmı muktesittir, bir kısmı da sabıkul hayrattır. İşte görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala bunlara miras bırakmıştır. O zaman miras bırakan Kur'an-ı Kerim üzerinden Allah-u Teala'nın emrettiği hakikatleri yaşayabilmek, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim edebilmek hepsi ama hepsi sırat-ı müstakim yolculuğu üzerinden gerçekleşir. Kimin ruhu vücuduna ayrılmış da Allah'a doğru yolculuğa çıkmışsa o Allah'ın yolundadır. O da ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşir. Yani ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa ruhu da sırat-ı müstakim ulaşır. Allah'ın sırat-ı müstakim ulaştırdığı onu dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sırat-ı müstakim son derece önemli bir kavramdır. Sırat-ı müstakim üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet. Öyleyse ya kişi dinde fırkalara ayrılan birisidir veya kişi mutlak surette ulaşmayı kalben dileyerek sırat-ı müstakime ulaşan birisi olur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüzde Allah ile kul arasına kimse giremez diyenler var. Ama Allah-u Teala hidayet ermemiz için mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Onlar daha fazla araştırma yapıyorlar. Bunlar da bizi doğruyu yöneltebilir, doğruyu söyleyebilirler, yardımcı olabilirler ona ulaşmamızda.
3: Aramızda bir elçi olmuş oluyor sonuç olarak. Yani şimdi ben bir şey bilmezsem bağlanamam Allah'a. Yani hiç bilmediğim bir ortamda büyürsem tabii ki de bağlanamam.
2: Peygamberlerden sonra zannediyorum onlar geliyor zaten. Yani Allah'la kul arasına hani girmek anlamında değil. Onlar da yardımcı oluyor zaten Allah'a yakınlaşmak için, ona ulaşmak için. Bence gerekliler kesinlikle.
1: O zamanda da var mıdır peki öyle kişiler?
3: Vardır da yani muhtemelen o kadar bilemeyiz yani.
2: Bence pek fazla göz önünde olmayanlar. Yani kimileri sırf işte televizyona çıkabilmek için, sesini duyurabilmek için, ön planda olabilmek için yapıyorlar. Çevrelerine daha farklı yollarla ulaştırdıklarını düşünüyorum.
1: Onları bulmak isteyen bir kişi nasıl bulabilir sizce?
2: Zor bir soru. Ben bilmiyorum yani doğuştan ya da tanıdıklar vesilesiyle değilse bulması çok zor aslında. Ben de bilmiyorum bu soruyu.
3: Böyle bir şey olursa anneme sorarım. Annem çünkü bu konularda çok ilgili. Bir yere de o şekilde bir hocası var.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Kişilerim mi? Çok güzel. Bilmiyordum onu açıkçası.
3: Ay hiç bilmiyordum. İsterim tabii ki.
2: Ha. Bilmiyordum. Çok güzel. Deneyeceğim.
0: Misafirimiz hiç bilmediğim bir ortamda bulunursam tabii ki Allah'a bağlanmam. Bağlanamam dedi. İnsanlar nerede, hangi şartlar içinde olursa olsunlar, onlar Allah'a davet edecek olanlar var mıdır? Evet. Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede, bu ayetlerin başında da Nisa 165 var. Nisa 165'te Resul göndermedi diye insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İbrahim 4'te biz her Resulü kendi kavminin insanıyla vazifeli kılıyoruz. Nahl 36'da bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsinler Resuller bahsettik. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'de Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olur müminlerden olsak. Zümer 71'de cehennemin kapılarından girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar, size Resul gelmedi mi? Görüyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hangi kavim olursa olsun o kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamakla vazifeli olan veli resuller var. Ve bu veli resulleri Allah-u Teala ard arda gönderiyor. Her devirde, her kavimde mutlaka bir veli resul var. El ulema ve rasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. Bu alimler herhangi bir şekildeki bir alim değil. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye çağırın, alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırır, 5 şeye çağıran alimlerle oturunuz. Bu da ancak nefs sezgisini insanlara tavsiye eden kişiler, alimlerdir. Allah'a davet eden gene Allah'tır. Ama insanlar da bu görevi üstlenirler. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi elbette devrin imamı hidayetçisidir. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep o insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'a çağırmak Allah-u Teala tarafından insanların üzerine farz kılınmıştır. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bunun güzelliklerini yaşayan herkes mutlak surette Allah'a davet eder. Hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder ve insanların mutluluğu, huzuru yaşamasına insanların sebep olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
4: Esselamun aleyküm Anahtar Vekalat Muhterem Cevap Hocama. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Müsaade ederseniz bir sualim olacaktı inşallah. Kalbinde zerre kadar iman olanın cehennemdeki cezadan sonra cennete gideceği inancı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kalbinde zerre kadar iman olanların cehennemdeki cezadan sonra cennete gireceği inancı doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ebedi kalacağı ifade ediliyor. Bakın bu ayetleri eğer telefonunuz varsa resmini çekin, birer birer ayetlerle devam ediyoruz inşallah. Birinci, ikinci grup ayet-i kerime, üçüncü grup ayet-i kerime, dördüncü grup ayet-i kerime ve beşinci grup ayet-i kerime, tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden ebedi kalacağı. Yine bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Arafat'ta akrabasını topladığı zaman, ey benim sevgili akrabalarım, ben size şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Ve madem ki bana iman ediyorsunuz, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmayı inanmayanların, Allah'a mülaki olmayı inanmayan, Allah'a ulaşmaya inanmayanların, dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Enam 48 وَمَا نُرْسَلِينَ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ وَمُزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her kavim içerisinde veli Resuller varsa her devirde bu uyarıcılar vardır. Ve Kureyş halkı, bir kere daha söyleyeyim bakın. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat daimi bir cehennem. Bu hadiste de cennetin ve cehennemin daimi olduğu, cehennemden cennete bir transferin olmadığını Allah Resulü söylüyor. 58 tane ayet-i kerime söylüyorsa, kendini bilmez, Kur'an-ı Kerim'e aykırı hürafeler uyduran birileri, kalbinde zerre kadar imanı olan kurtuluşa ulaşır olayı tamamen bir hürafe, bir bidattır. Allah razı olsun. İşte halk arasında dinlerini bilmeyen insanların hürafeleri hala dolaşmaktadır. İnsanlar zannediyorlar ki işledikleri yanlışlar, tazlandıkları günahlar var. Bunun için mutlaka önce cehenneme girecekler. Günahlarının karşılığını ödeyene kadar cehenneme

0: aslında zikrediyoruz bence de. Ama şey olarak, bunu farkında olarak değil. Mesela bir şey oluyor, Allah falan diyoruz ama bunu farkında olarak yapmak tabii ki de daha önemli bir şey bence.
1: Allah dostları, işte bir tane tanıdığım birisi var. Mesela onlar da zikre en çok önem veriyor diyebilirim. Hani ne kadar yapamasak da kesinlikle çok önemli zikirde.
2: Zikreden insanda neler değişir sizce?
3: Yani Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur ve buna göre davranmaya başlar. Çevresine, kendine, işte ailesine.
0: Bir kere ruhen daha mutlu hisseder, huzurlu hisseder. Bilir yani, bir şekilde bilir Allah'ın ona yardım edeceğini.
1: Ya bir kere huzurlu olacağımız kesin. Bence Allah'a daha yaklaşmış hissedebiliriz. Ve günün yorgunluğunu aldığına inanıyorum ben.
2: Peki sizce herkesin zikrettiği, birbirini sevdiği, Allah'a yaklaştığı böyle yeni bir dünya kurulabilir mi?
3: Kurulabilir açıkçası. Dediğiniz gibi o insanlar sayesinde belki ve böyle bilinçlendirilerek.
1: Herkesin değil. Yani tabii ki ayrı zamandayız ve artık herkesin dönüş yapabileceğini sanmıyorum ama bilemem tabii ki. Benim fikrime göre hayır.
0: Çok sıcak olur tabii ki. Aile içinde bile mesela bir kişinin bir şekilde dine bir tık bile uzak kalsa aile içinde bile garip hisseder insan ama herkes dine çok bağlıysa aile içinde bile düşündüğümüzde çok İnsan mutlu olur tabii ki.
4: Misafirini zikreden kişi Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur. Çevresine ve kendine buna göre davranmaya başlar. Zikir yaptıkça üç cephede de bir sulh ve sükun hali oluşur mu? Evet. Mutluluk zaten üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halinin yaşadığı bir muhtevayı ifade ediyor. İnsanın dünya üzerinde mutlu olması üç cephede ulaşan bir meyvedir. Bir insanın birinci cephede insanın iç dünyasının var. Ne zaman nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirirsek iç dünyamızda mutluluk, o zaman mutluluk oluşur. O zaman iç dünyamızda mutlu olabiliriz. Ne zaman başka insanlarla kavgamızı bitirirsek, burada zikredildiği gibi, o zaman orada da sulh ve sükuna ulaşırız. Allah'la olan ilişkilerimize gelince bir emirler cephesi var. Mutluluğumuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin kaplar. Mutluluğumuzun sırrı zikirdir. Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin tüm afetlerini daimi zikir yok etmiş olan kişidir. Allah razı olsun. O zaman da mutluluğumuzun %90'ında evet zikrin yer aldığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kapten.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Evet. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca gerçekleştirmişler. Sonuç şuraya ulaşıyor. Şeytanın başarı kazandığı her yerde bidat vardır. Orada asıl unutulmuştur. Orada asıl olmayan insanların hedefledikleri şeyler sahneye de konulmuştur. İşte yakında diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Yapmadıklarını söyleyen emretmediklerini yapanlar var. Allah-u Teala'nın bidatları emretmediğini kesin biliyoruz. İşte görüyorsunuz ki benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler. Emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmişti ki yapmadıklarını söyleyip kendine emretmeyeni yapmışlardır. Kim bu gururla eliyle mücadele ederse mümindir. Kim bununla diliyle mücadele ederse mümindir. Kim de onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun gerisinde zerre kadar kişinin imanı yoktur. Evet, çok güzel bir şekilde hadisleri bize bu durumu açıklıyor. Tekrar ediyoruz. Benden önceki her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkadaşı sahabe ise Peygamber Efendimiz'in onun sünnetiyle amel ederler. Emirlerini de yerine getirirlerdi. Onun sünneti Allah'ın Kur'an'da emrettiğini yapan, yasak ettiği fiili de yapmayan

0: sünnet ve emirlerini de yerine getirirlerdi. Bu peygamberlerin ardından öyle kötüler zuhur etti ki yapmadıklarını söyleyip yalan söylüyorlar yani. Yapmadıklarını söylüyorlar ve kendilerine emredilmeyeni yapıyorlar. Bidatlarla amel ediyorlar. Kim bunlarla eliyle mücadele ederse mümindir, kim bunlarla diliyle mücadele ederse mümindir, kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse mümindir. Kalbiyle mücadele etmek imanın en zayıfıdır. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma asrava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Tek duayla olmuyor bu işler.
0: Vallahi sağ ol.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ehren Kur'an, Ehren Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan ve öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Yaşadığı bu dünya hayatında devamlı huzursuz, umutsuz, stres ve depresyon içerisinde öfkeli bir hayatı yaşamasını hiç kimse istemez. Ama dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında bu konuda yaptığımız araştırmalara, istatistiklere bir göz atalım. İnsanın iç dünyasındaki sorunlar itibariyle birinci slaytımız stres. İngiltere'ye yapılan bir araştırmaya göre doktor ziyaretlerinin %70'inin, ciddi hastalıkların ise %85'inin sebebi strestir. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre çalışma hayatındaki stres %100 üzerinden 76 noktasına tekabül ediyor. Depresyon, ikinci slaytımıza baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde depresyonda olan kişi söz konusu. Son 10 yılda %18 depresyon oranı artmıştır. Depresyon intihara sürükleyen en büyük risktir. Stres ve depresyon slaytına da bakacak olursak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık %70 artmış. İntihar oranlarına bakacak olursak, dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişi intihar ediyor. Başka bir deyişle her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Birçok ülkede intihar oranları artmış durumda. Başka insanlarla yaşadığımız sorunlar itibariyle olaya bakacak olursak, boşanmalar artıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya ve Hollanda'da evliliklerin yarısından fazlası boşanmayla sonuçlanıyor. Aile içi şiddet son yılda dünya genelinde 15-49 yaşları arasında 243 milyon kadın yakın partneri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Son yıllarda aile içi şiddet %25 ile %33 arasında artmış durumda. Cinayetler Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde cinayetler savaşlardan 5 kat daha fazla can almış. Kadın cinayetlerinin %58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığını görüyoruz. Silahlı şiddet olaylarının son 5 yılda %69 artması boşunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, nasıl iş dünyamızda stres, depresyon, huzursuz, mutsuzluk an safhadaysa, başka insanlarla bir ilişkilerimizde de aile içi kavgalar sebebiyle boşanmalar, cinayetler, intiharların artışını görüyoruz. Ama bunun asıl sebebi yıllar geçtikçe Allah'a verilen değerin azalmasında görüyoruz. 1991 yılında günümüze Allah'ın hayatımda önemli bir yeri vardı diyen insanların oranı yıllar geçtikçe azalıyor. Dünya genelinde 1991 yılında %54 olan değer günümüze ise %49'a düşmüş durumda. İnsanların gelir seviyesi arttıkça inancın gerekliliği azalıyor.
Yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah inancı ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gerektir diyor. Gelir seviyesi arttıkça Allah inancının gerekli görme oranının düştüğü gözleniyor. Yani insanlar Allah'tan uzaklaşıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu olay Kur'an muhacesinde incelendiğinde şu sonuçlara ulaşıyoruz. İş dünyamızda kavga ve huzursuzluğu kısa maddelerinde sizlere ifade etmek istiyoruz. İnsanın iş dünyasındaki ruhla nefs arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olması, bir içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle huzursuz. Evvela buna geçmeden evvel yaratılışımıza beraber bakalım. Allah Teala bütün insanları bir fizik bedenle, bir nefsle ve bir de zatından üfürdüğü ruhla üç ucu ve serbest irade ile yaratmış. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete karşılık ruhumuzda 19 tane haslet var. Ve dış dünyamızda şeytan devamlı bu afetlere tesir etmek suretiyle bizi Allah'a karşı isyana sürüklüyor. Şimdi tekrar o slaytımıza bakacak olursak, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle dikkat ederseniz 19 tane haslet ruhta, 19 afet nefste. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Nefs Allah'ın emirlerine bütünüyle isyan ediyor, yasakları işliyor. Şimdi nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle olaya baktığımız zaman içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle biz huzursuz ve mutsuzuz. Nefsin şeytanın tesiri anlaşarı akla kabul ettirmesi sebebiyle mutsuzuz. Bitiminden sonra ruhun nefsin yaptığı şer kadar azap sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Dış dünyamıza bakacak olursak ne görüyoruz? Dış dünyamızda da insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanın dış dünyasındaki durumuna baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ve imlâh iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama bu nefsi emarede olan kişi komşusuna zulmediyor. Zulüm yapması sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Arkasından zulüm gören kişi de eli boş durmayacaktır. Zulüm görmesi sebebiyle kişi mutsuz ve huzursuz. Zulme maruz kalan mazlum. Mazlum intikam alması sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ruhun nefse yaptığı azap sebebiyle huzursuz ve mutsuz ve intikam alamaması sebebiyle stres. İş dünyasında stres oluşuyor. Çağımızın da en büyük hastalığı stres. En büyük problemi. Gelelim Allah ile ilişkilere. Allah ile ilişkilere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah ile ilişkilerde Allah'ın emirlerine uymuyor kişi, yasakları işliyor, şeytanın adımlarına tabi. Şeytan insanlara nefsin taleplerini kabul ettiriyor, akla kabul ettiriyor ve mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir mutsuzluk üçgenimiz var, onu da görelim. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşatıyor iblis. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşıyor kişi. Ama eğer kişi Allah'ın davetini kabul ederse ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek bütün insanlar için katından bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan kutsal kitaplar indiriyor. Bu kutsal kitapları bize açıklayan, hayatımıza tatbik etmesini sağlayan Allah'ın Resulleri, mürşitleri var. İşte Allah'ın katından gelen
O mürşitler bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a davet mutluluktur daveti kabul edenler için. Daveti kabul etmeyenler için de azaptır. Çünkü ondan sonra Allah'ın emirleri devreye giriyor. Şimdi gelelim başlangıç noktasında iş dünyamızda mutsuz, huzursuz, stres içinde, Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir insanın sürekli iş dünyasında kavga, başka insanlarla ilişkilerinde de sıkıntı ve bitiminden sonra da azap içinde olduğunu gördük. Ama bunun, bu mutsuzluk ve huzursuzluğun bitip yerini mutluluğa bırakması ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah'la ilişkilerde mutsuzluktan kurtulup mutluluğa ulaşmak ancak İslam dininin yaşanması ile gerçekleşir. Başka bir din var mı? Hayır. İslam'dan gayri bir din de yok. Başka bir din de yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Nuh Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Musa Aleyhisselam'a indirdiğini İslam'dır. İsa Aleyhisselam'a indirdiğini İslam'dır. Peygamber Efendimiz'e indirdiğini İslam, yani hangi zaman dilimine bakacak olursak olalım, Allah-u Teala'nın insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan din İslam'dır. İşte İslam'ın davetini kabul ettiğini düşünelim. Davetin kabulüyle iş dünyasındaki kavga sona eriyor. Şimdi o slaytımıza geçecek olursak. İş dünyadaki mutluluk. İç savaşın sona ermesi sebebiyle mutlu olmak. Bu neyle mümkündür? Nefsin değişmesiyle. Evvela ruhun Allah'a teslimiyle nefs %51 oranında nurlanıyor. O kişinin iş dünyasındaki kavga %51 azalıyor. Bu şerrin işlememesi sebebiyle %51 oranında artık yasaklara uyuyor. Yasaklara uyması hasebiyle de ruh artık nefse azap etmiyor. Ve kişi iş dünyasında %51 oranında mutluluğu yaşıyor. Ruhun teslimi noktasında. Dış dünyasında baktığımız zaman zulüm yapması sebebiyle %51 oranında mutluluğu yaşamaya başlıyor. Başkalarının zulmüne rağmen onları affetmesi sebebiyle mutluluğu yaşıyor ve intikam alamaması sebebiyle mutluluğu yaşıyor. Allah'la ilişkilere baktığımız zaman Allah'la ilişkilerde ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Şimdi bütün bu söylediklerimizi bir resimli slide üzerinden gerçekleştirelim. Resimli slide'a baktığımız zaman başlangıç noktasında insanlar neden huzursuz ve mutsuz? Nefsle ruh arasındaki kavga sebebi huzursuz ve mutsuz. Burası birinci hal. Bizimle diğer insanlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Bakın kişi ve onun karşısında toplumun diğer bireyleri var. Herkesle kavga halinde. Dış dünyasında da kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için, yasakları işlediğimiz için devamlı huzursuz ve mutsuz. Adeta o kişi Allah'a değil dünyaya tapıyor. Ama Allah Teala katından resuller gönderiyor. Ve veli mürşitler gönderiyor, resuller gönderiyor. O kişiyi Allah'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kutsal kitaplara baktığımız zaman dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak.
Neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz diye? Allah'ın bize verdiklerini sırasıyla Allah'a teslim edeceğiz. Ne demiştik? Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Allah Teala bizi bir nefsle dizayn etmiş. Allah Teala ruhundan bize üfürmüş. Öyleyse sırasıyla evvela ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. En sonunda nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz ve böylece sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşacağız. İşte ruhun Allah'a teslimi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 21. basamağında gerçekleşiyor. 1 ve 2. basamakta olanlar, onlar daveti kabul etmeyenlerdir. Onlar seçilmeyenlerdir. Onlar Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Ama Allah'ın katından Resul'ün getirdiği daveti kabul edenler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah-u Teala 12 ayet-i kerimede farz kılmış. Bu farzı yerine getirenler, Allah-u Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamak. Ve 4. basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli edince peş peşe Allah-u Teala o kişi üzerinde değişiklikler vücuda getiriyor. Evvela baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Sonra baş kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Sonra kalbindeki ekiniti alıyor. Öyleyse hicaben mestürenin alınması irşat makamını irşat makamı görmesiyle vakranın alınması irşat makamının sözlerinin işitilmesiyle ekinetin alınması kalbimize Allah-u Teala'nın ekinliği kaldırıp ihbatı koyması ile gerçekleşir. Öylece o kişi amin olur ve amin olan kişi Allah onun bütün günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah Teala onu halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşıyor. 8. basamak. 9. basamakta kalbi Allah kendisine çeviriyor. 10. basamakta kişi göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Böylece 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah'ın ismi şifre. Kainatın şifresi. Bu ismi kim tekrar ederse Allah'ın katından bir çift nur o kişiye geliyor. Gelen bir çift nurun selavat ve rahmet olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? Bakara 156-157. Ayet-i kerimelerinde. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. Selavat bir taşıyıcı, rahmet kalbe girici, %2'lik rahmet o kişinin kalbine geliyor, kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan kişi kim Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını kılarsa, mürşidin aranması hacet namazını kılarsa bakıp 45-46'ya göre 14. basamakta Allah-u Teala ona mürşid gösteriyor, o kişi mürşidine tabi oluyor. Mürşit deyip geçmeyin. Mürşit Allah-u Teala'nın o kişiye tayin ettiği kalp doktoru. Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta, 19 tane afetin sahibi. Allah-u Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennâsu kad câukum mev'izetun min rabbikum ve şifâ min nâfisizûrî. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. İşte bu şifa reçetesini veren Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamı o insanlar için kalp doktorudur. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. İşte bu nefs hastalıkların
Doktoru her devirde devrin imamıdır. Ama hastaların ona gelebilmesi için bir nevi sağlık ocakları hükmünde vesileler var. İşte Allah Teala buyuruyor ki diğer insanlara Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve ebtehu ileyhi vesilete. Hasta olanlar siz Allah'a karşı takva sahibi Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefs hastalıklarının doktoru devrin imamına vesileyi Allah'tan isteyin. O sağlık ocağına gittiği zaman onu asıl hastaneye, doktora sevk ediyor. İşte oradan alınan reçeteyle o kişi devrin imamının ana dergahına ulaşıyor. Devrin imamının ana dergahında nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi kalpteki hastalıklardan temizlenme, arınmayı ifade ediyor. Şimdi nefs tezkiyesine başladığımızı düşünelim. Mürşidine tabi olup da yedi nimetin sahibi olduğu an 15 bin, 7 bin zikirle reçeteyi kullanmaya başlıyor. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçiyor. Nefsin manevi kalbindeki arınma, afetlerden arınma %7 gerçekleşiyor. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki arınma ruh ikinci gök katına %14 gerçekleşiyor. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katına nefsin manevi kalbindeki arınma %21. 21 bin zikirle zikir yapan fizik vücut ama bize üfürülen ruh dördüncü gök katına ulaşıyor ve nefsimizin manevi kalbindeki arınma %28. 23 bin zikir ruhumuz beşinci gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki arınma nefs-i raziye %35. 25 bin zikir ruh altıncı gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki arınma %42. 33 bin zikir nefsimizin manevi kalbindeki arınma %49, 2 de rahmet %51 nurlanıyor. %51 nura artık şeytan tesir edemiyor. Şeytan eskiden nefse %100 tesir ederken şeytanın tesir alanı %49'a iniyor. %51 nura tesir edemiyor. Buna karşılık ruhumuz da 7 tane alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. Ruhun tesliminde nefsimizdeki arınma %51. Ve biz ermiş evliya oluyoruz, Allah'ın dostu oluyoruz. Bunu sağlayan bize Allah-u Teala'dır. Tek bir dilek de Allah bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ondan sonrasını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah ulaşmayı kalben dileyenin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek onları amenü kılıyor, birinci cennetin sahibi kılıyor. Onları mürşitlerine ulaştırıyor. O güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirerek ikinci kat cennet onları nefs tezkiyesine başlattırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye tezkiyatını bir bir geçerek nefsin manevi kalbinde nurlanmayı arınmayı %51 oranında gerçekleştiriyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ermiş evliya olan birisini aile içerisinde düşünelim. Aile karı koca ve çocuklardan oluşuyor. Ailenin fertleri karı koca bu nefs seskesini sağladıklarını kabul eder. Nefs seskesini sağlamazlarsa ne demiştik? İç dünyasındaki huzursuzluk, mutsuzluk sebebiyle şeytan sürekli aklı ikna ederek şerri işlettiriyor insana. Şer
ruhun nefse yaptığı manevi azabı da beraberinde taşıyor. Dış dünyasında nefsin manevi kalbindeki afetler sebebiyle devamlı insanlarla çatışma halinde zulmediyor onlara. Onlar da ona zulmedeceklerdir. Kavga bitiye devam edecek. Bunun sebebi Allah'la ilişkilerin emrettiği şekilde olmaması. Ama şimdi kişi öyle değil. Kişi Allah'ın temel emrine uyarak 12 kere üzerine farz kılınan ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor. Allah Teala da söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Şura 13 ve Rad 27'de onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Allah verdiği sözü yerine getirmesi hasebiyle Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli ederek 7 furkanın sahibi kılıyor ve 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşidle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi demek şeytanın insandaki etki alanının azalması demektir. Allah Resulü bu sebeple şeytanın vücuda giriş yollarını daraltırız. Şeytanın vücuda giriş olan daraltılması Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Ve çok kısa süre içerisinde 33 bin zikirle şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmış, %49'a düşmüştür. Bunun manası o kişi iç dünyasında %51 oranında mutludur. %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, kavga etse bile onları affediyor. %51 oranında Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemiyor. Ama kişinin %100'e ulaşabilmesi için zikrini arttırması lazım. Zikir artışıyla birlikte fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmesi 18 saat zikirle ancak mümkündür. 18 saat zikre ulaştığı zaman o zaman şeytanın etki alanı %81 azalıyor. O kişi %81 oranında mutluluğu yaşıyor dış dünyasında. Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerini %81 oranında yerine getirerek yasakları işlemiyor. %100'e ulaşabilmesi ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Bu da daimi zikre ulaştığı zaman. Şimdi tekrar o resimli slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Resimli slaytımıza bakacak olursak şunu görüyoruz. Bakın, mutsuzluktan bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi ve aile saadetine ulaşması. Şimdi burada görüyoruz mutsuz, huzursuz ama ruhun teslimi için harekete geçtiği zaman %51 oranında artık kişi iç dünyasında mutluluğu yaşıyor. Dış dünyasında da %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, uzlaşıyor, onları affediyor. Kendisine zulüm yapılması halinde. Affeden ve karşı taraftan özür dileyen bir kişi arasında kavga yok. O sebeple af barışın zekatıdır. Uzlaşma sağlanıyor. %51 oranında da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemiyor. Ama kişinin mutluluğun artabilmesi zikrin artışına bağlı. 18 saat zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki arınma %81'e ulaşıyor. Buna karşılık dış dünyasındaki durum %81 oranında sahip olduklarını etrafındaki insanlarla paylaşıyor. Yani sadece Habbena Rabbena diye değil, tam tersi sahip olduğu mutluluğu etrafına vermek suretiyle onlardan da geri mutluluk alıyor. Sevgisini onlara vermek suretiyle sevilen birisi haline geliyor. Emirlere baktığımız zaman Allah'ın emirlerine %81 oranında itaat ediyor, yasakları da işlemiyor. %100'e ulaşması demek nefsin 19 afetten kurtularak 19 faziletin sahibi olması demek. İşte 19 faziletin sahibi olan nefs ikinci bir ruh olmuştur. İki kanatlı. O zaman o kişi toplumun hiçbir bireyiyle aslında artık kavga içinde değil, herkese yardım ediyor. O insanlar hepsi nefsi emmarede %90'ı, evet o nefsi %90 emmarede olan kişi onların kötülüğüne karşı hayırla mukabele ediyor. Ve Allah'ın daimi zikirlerini yerine getirdiği için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir duruma ulaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu çağımızın tekrar konferansımızın başlığına gelmek istiyoruz. Çağımızın sorunu olan mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtulmak ve aile saadetine ulaşmak
Çok kolay bir dilek ve Allah'la ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçimde kutsal kitaplarda yer aldığı gibi yerine getirerek nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsin Allah'a teslimi son bir teslim değil, peşinden irade teslimi geliyor. İrade teslimini yapan bir insan Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. Ve o kişi artık Allah'a kendisini vakfeden, Allah'a diyen bir kişi, Allah için yaşayan bir kişi. Allah için yaşamak demek, o kişinin bundan sonra diğer bütün insanları mutlu etmeye başlaması demektir. Öyleyse mutluluğa ulaşan insanların sayısının artması, toplumun mutluluğa ulaşması manasına geliyor. İşte Osmanlı'nın kurucusunda Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz de diyoruz ki insanı yaşatın ki mutlu bir toplum oluşsun. Mutlu bir topluma ulaşmak mutlu fertlerden geçiyor. Ve bu da çok kolay, çok basit bir dilek. Hepinizin çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ama eğer siz de mutsuzluktan, stresten, depresyondan, şikayet ettiğiniz öfkeden kurtulmak istiyorsanız, aile saadetine ulaşmak istiyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz, tövbenizi almanız lazım. Ben hazırım diyorsanız, o zaman sözlerim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı bütün hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer
hayatımızda Allah sevgisine yönelmesek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamasak, öğrenmesek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Ma salavat anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz özür dilemenin önemi. Birinci sual, başkalarından özür dilemenin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal hayatı yaşaması ferdin üzerine bir takım sorumlulukların yüklenmesini gerektiriyor. Birinci madde, dışımızdaki herkes hak sahibidir. İkincisi, dışımızdaki herkesi sevmek. Üçüncüsü, sevmenin sağlaması, fedakarlıkta bulunmak. Sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsak, önce biz daha güzele ulaşmalıyız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalıyız. Başkalarına sıkıntı veren birisi olamayız. Ne zaman bu sıkıntıyı verirsek, hissederseniz yapacağımız şey derhal ondan özür dilemektir. Af dilemektir. Yetmez. Bundan sonra o yanlışı bir daha asla yapmamaktır. Biz diyoruz ki haklı olduğumuz halde karşı taraftan af dilemek, özür dilemek her zaman temel hedefimiz olması lazım. Biz ondan af dilediğimiz zaman, özür dilediğimiz zaman kavga biter, barış yerine gelir. Kuvvetli bir ihtimalle o da bizden af dilemek mecburiyeti duyacaktır. Önemli olan olayı olmamış hale getirebilmektir. Eğer gerçekten onun affını kazanırsanız, olay olmamış gibi hüviyetine girer. Af barışın zekatıdır. Şimdi o slaytımıza bakacak olursak, davranış biçimleri açısından A ile B, birlikte inceleyelim olay üzerinde. A'nın B'ye yanlış davranışta bulunduğu, ona zulmettiğini düşünelim. Bir kere her olay Allah seriül hesap olması hasebiyle Allah Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. Ama o herhangi bir olayla biz yanı başımızdaki kişiye nefsimize uyarak zulmettik. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize tanıdığı hak şeriat kıssası emrediyor. Misliyle cevap verebiliriz. Ama burada kazancımız yok. Biz herhangi bir olayda kazanamıyorsak aslında ömür sermayemizden kaybediyoruz. Olayı sıfırla bitirmişiz. Halbuki Allah Teala bizden devamlı hayır yapmamızı istiyor. İşte bu olayda iki tercihle karşı karşıyayız. Bir, affetmek. İki, kısas tatbik etmek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde 41, 42, 43'te şöyle buyuruyor. Şura suresinin 41, 42, 43. ayet-i kerimesi: gerçekten 41'de 40, 41, 42, 43'ü inşallah 40'ta da muhteva var. Evet. Ceza-ı seyyiatin seyyiatin misla. Yani birisi bize bir zulümde bulunsa misliyle cevap verebiliriz. Ama Allah Teala öyle buyuruyor. Diyor ki femen affe ve aslaha. Ama kim affeder ve eslah ederse. Şimdi karşı taraf nefsine uyarak bize zulüm işliyor. Biz affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Ama Allah Teala'nın her şey, biz hep Allah içiniz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. O nefsine uyarak bize karşı zulüm işleyen kardeşimizin de ıslah olmasını sağlamak hedefimiz olması lazım. İşte Allah Teala diyor, kim affeder yetmez, kötülüğe karşı aynı mukabele ederse, yani ıslah ederse, o zaman Allah onları sever. Ama zulme uğradıktan sonra kişi kısas tatbik ederse onun aleyhinde bir ceza yok. Ceza sadece kim içindir? Burada Allah Teala belirtiyor. Allah'ın bizden istediği lemen sebere ve gafere. Ama kim sabreder de, yani affederse ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, enne fi zalike li azmin umur, işte en büyük işlerden bir tanesi, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah Teala'nın dizaynı bu. O zaman hepimizin buna çalışması lazım. Af, barışın zekatı. Her iki taraf bu şekilde davranırsa o zaman en güzel noktaya ulaşmış olur. Birlik ve beraberlik içinde hayatına devam eder. Kavga işlenmemiş olur. Zulüm işlenmemiş olur. İkinci sual, özür dilememize rağmen karşı taraftan beklediğimiz tepkiyi alamıyorsak ne yapmalıyız? Tasavvufta İslami yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahamızda kalacağız. Yani karşı tarafın sahasında top oynamayacağız. Deplasmanda olmayacağız. Hep kendi sahamızda kalarak gerekeni yapacağız. Başkalarının sahasına geçmeyeceğiz. Biz de sadece kendimize düşeni yapacağız. Onlar doğru tepki vermek mecburiyetinde değillerdir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Her af dilediğimiz kişiden negatif bir karşılık alıyorsanız, af dilemeniz de onları kırmaktan daha beter bir standarda vücut buluyor olabilir. Böyle bir durumda kendi davranışlarımızı dikkatle yerli yerine oturtmalıyız. İştenlikle af dilememiz halinde onun kalbini almak üzere hedefimizin mutlaka onu mutlu etmek olduğunu, onu sevdiğimizi ona ispat edersek, ondan gelmese bile bu Allah için yapmış olduğumuz güzellikler, davranışlar mutlaka Allah'tan karşılığını alacaktır. İyilik yap denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse karşı taraftan beklenti içinde olmayacağız ama biz davranışlarımızı daha güzele doğru ona karşı değiştireceğiz. Üçüncü sual, bizden özür dileyen kişiye karşı içimizdeki kırgınlıkları nasıl yok edip onu affedebiliriz? Sevgili kardeşlerim, başkasının bize karşı yaptığı davranışları unutmak, bizim başkalarına yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak asıldır. Bunu neyle gerçekleştirebiliriz? Her halükarda o başkaları bize kötülük yaptıklarında derecat kazanmışızdır. Yetmez. O olaydan negatif etkilenmişsek, aynı zamanda o olay bize nefsimizdeki afetleri, hangi konuda afetlerimizin had safhada olduğunu bize bildirmiştir. Öyleyse karşı taraf her olayla aslında bize yardımcıdır. Yani dışımızdaki herkes bizim için bir kaderdir. Müsaadeli kader. Ya bir hayır bize ulaştırıyor ya bir faydayı. Kendisi bize karşı bir hayır işlerse o derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama nefsine uyarak bir davranışta bulursa, zulmederse o zaman o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse bizden özür dileyen kişiye karşımızdaki kırgınları nasıl yok edebiliriz? nefsimizdeki afetlerin temizlenmesi istikametinde harekete geçmeliyiz. Yani zikre başlamalıyız. Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabiliriz. Burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Ne diyoruz? Başkalarının yapmış olduğu negatif şeyleri unutmak, bizim başkaları yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak, her ikisi de bize derecat kazanıyor. İster başkası bize kötülük yapsın derecat kazanıyoruz, ister biz başkalarına yapmış olduğumuz iyiliklerinde de derecat kazanıyoruz ve bu amel defterimize geçmiştir, hesap görülmüştür. Vallahu seril hisab. Bir gayetin sahibi olmalıyız bu istikamette. İlk düşünmemiz lazım gelen şey, yaptığı yanlışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım şeklindedir. Bu cepheden baktığımız zaman olayı daha ilk anda bir çözüm bize ulaştıracaktır. Biraz sabredebilirsek, biraz zikir yapabilirsek, Allah'tan yardım isteyebilirsek yardım gelecektir ve biz hedefimize ulaşmış olacağız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her yanlış davranışta ondan hemen özür dilememizi emrediyor. Sizce herkes yaptığı yanlış davranışlar için birbirinden özür dilese dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Cennet olurdu bence.
1: Allah-u Teala davranışlarımızın başkalarını incitmeyen bir noktaya ulaşabilmesi için her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi dualarımız Allah'a ulaşır, namazımız Allah'a ulaşır. Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman daha biz de mutlu oluruz, Cenab-ı Allah da bizi sever.
4: Yani dua ederek, ben hep dua ediyorum, devamlı zikir ediyorum, namaz kılıyorum.
5: Kalbini kırdığımız bir arkadaşımızı gönlünü almak, ona hani herhangi bir hediyeyle sevindirmek.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen insan bunları kolaylıkla yapar mı diyorsunuz?
5: Tabii ki yapar.
1: Allah-u Teala aslında Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun kendisine ulaşması gerektiğini farz kılmış. Yani ruhun ulaşmasındaki niyaz, nefsin terbiye olması. Peki nefsimizdeki afetleri gidermek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekmiyor mu?
2: Evet, sonuçta en geç Rabbime döneceğiz. Kaçışı yok.
1: Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, ölmeden evvel ölünüz.
2: Evet, çünkü kendimizi bir köşeye çekip Rabbimle konuşmamız lazım, hesaplaşmamız lazım.
1: Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister miydiniz?
5: Tabii ki isterim.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken size ulaşmak istiyorum.
5: Senin ermiş evliyaların, dostlarından olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz, Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman biz de mutlu oluruz, Cenab-ı Allah da bizi sever. Allah'ın emrettikleri arasında Allah'ın sevgisini kazanmamızı sağlayacak en önemli şey nedir? Mürşide tabiyettir tabii. Allah Teala Ali İmran 31'de "İn kuntum tuhibunallaha" "Eğer Allah'ı seviyorsanız fetebiuni" "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin." Demek ki öncelikle Allah'a giden yolun birinci adımı Allah'ı sevmekten geçer. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, kimdir Allah'ı seven? Ona ulaşmayı dileyen. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, o zaman o takdirde bana tabi olun, ikinci safhası, ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, vasıta emirler. Hedef emirler Allah'la aramızdaki ilişkiyi, vasıta emirler de bu hedeflere ulaşmak için kullandığımız vasıtaları bildiriyor. Bakara 186'da Allah Teala "İza sa'alaka ibadi anni fenni qareebun ucubu da'vati da'i zadani felyestecibu li vel yu'minu bil alam yershudun." Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Kişi Allah'tan maddi şeyler de, dünyalık da isteyebilir. Kişi manevi taleplerde de bulunabilir. Allah Teala dünyalık talep edenlere 7 ayet-i kerimede "Kim bizden dünya isterse veririz, ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ikisini birden veririz." O zaman akıl sahibi kişinin tercihinin ahireti istemek olması gerekir. Nitekim Allah-u Teala da Resulullah da hadislerinde Allah'ın niyeti en önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama niyeti sadece dünya olan ahireti vermez. Şimdi bu noktayı nazardan bakacak olursak, Bakara 186'ya dönecek olursak o zaman bu ayet-i kerimede bahsi geçen talebin Allah manevi talep olması lazım. Manevi talepte bulunduğumuz zaman Allah-u Teala icabet. Manevi talebin de karşılığı Allah'ın davetine icabettir. Onlar bizim davetimize icabet etsinler. Allah'ın davetine, Allah'ın daveti ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Emaneti sahibine teslim etmek. İşte biz bunu yaptığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek bizi kesinlikle 12 tane insan ve mürşidimize ulaştırıyor ve oradan da irşada kadar olan bir seyir içerisinde olmamızı istiyor. Burada kullanmamız gereken elbette ibadetler var. Vasıta emirler. Allah hepimizi çok sever. Allah-u Teala'dan Allah yolunda yükselmek için, Allah'a daha çok yalak olmak için, Allah'ın sevgisini kazanmak için taleplerde bulunuyorsak, Allah mutlaka bu talepleri pozitif istikamette değerlendirecektir. Ne diyordu Yunus? Bana seni gerek seni. Bu iki ayrı istikametteki teslim ve afal ifade ediyor. Bir, Allah'a ulaşmak. İki, Allah'ı görmek. Sonra da Allah'la bütünleşmek. Öyleyse varmak istediğimiz yer Allah'tır. Gayemiz de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını vermeye başlar. Evet, gerçekten birinci adımı biz Allah'ı sevmek, birinci adım Allah'a ulaşmak. Bu bir dilektir. İkinci adımı Allah-u Teala'nın zatını görmek. Bu nefsimizi tasfiye etmektir. Sonra da Allah ile bütünleşmek. İstediğimiz nokta bu inşallah. Allah razı olsun. Baktığımız zaman birinci ruhun Allah'a tesliminde Bakara 257'de Allahu veleyyüllezine aminu يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت

0: teslim yoldan zatına davet eder ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişinin lehumül husna. Onlar için cennet vardır ve ziyade ve Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala aslında istiyor ki hatalı olmasak da karşımızdaki insandan özür dilemek büyüklüğünü gösterelim ve anlaşmazlıkları yok edelim. Bu hedefe ulaşabilmemiz için de zikir yaparak nefsimizi temizlememizi emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Çok büyük faydası var.
3: Her şeyden önce kişi huzurlu olur. Kötülüğe yaklaşamaz. Kötülüğe iyilikle yaklaşır.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip nefs tezkiyesi yapan herkesin kalbindeki nur, karanlıklar azalır, nurlar girer. Dolayısıyla bu durumda bir insan birine hata yaptığında ya da kalp kırdığında özür dileme ihtiyacı duyar, değil mi?
4: Bazen çevremde hani gördüm mesela hacı adam var, hoca bildiğim namaz kılıyor, hacı da gitmiş. Ya insanların kalbini kırıyor görüyorum ama hiç de özür dilediğini görmedim. Birkaç insan gördüm yani böyle.
1: Yani şey mi demek istiyorsunuz? Her zikir yapanın nefsindeki afetler azalmıyor.
4: Azalmıyor maalesef.
1: Sizce zikir yapan bir insan başkasından kolaylıkla özür dileyebilir mi?
2: Evet, dileyebilir. Zikir çeken insanın hani kalbi temizleniyor, kalp gözü açılıyor. Zikir çektikçe ahlakımız düzeliyor, huyumuz düzeliyor, karakterimiz düzeliyor.
1: Yani şunu diyebilir miyiz? Zikir yaptığınızda afetlerinizin azaldığını hissederek daha mı mutlu oluyorsunuz?
2: Tabii ki daha çok.
1: O zaman birlikte şu an Rabbimizi zikredip bu mutluluğu tekrar yaşayalım mı?
2: Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bir misafirimiz, çevremde hacı adamlar var, hocalar var. Ama insanların kalbini kırıyorlar. Hiç de özür dilemediklerini gördüm. Hiç öldüklerini görmedim. Her zikir yapan kişinin nefsindeki afetler azalmıyor dedi. Gerçekten de öyle. İki tür Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Bir, Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ediyor ama kendisi iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği takdirde bu kişi hangi ibadeti yaparsa yapsın, 3 ayet-i kerime gereğince yaptığı ibadetler boşa gidiyor ve kendisinin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl-ı selavat girmiyor. Nefsin yapısının değişebilmesi için insanla Allah arasındaki ilişkide ayetlerin tilavetine tekabül eden bir hazırlık sınıfı var. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in 5 görevini Allah-u Teala Bakara 151'de açıklarken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. Bu ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesinin bir hazırlığıdır. Üçüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi Allah'a ulaşma üçüncü basamak, Rahim esması ile dördüncü basamak ve baş gözündeki cevherini kaldırıyor. Beşinci basamak kulaklardaki vakrayı kaldırıyor. Altıncı ve kalpteki ekineti kaldırıyor. Yedinci basamak. Sağır dilse körken o kişi gören işte idrak eden birisi oluyor. Allah Teala o halde bırakmıyor. Zahirde beden üzerinde yaptığı değişiklikleri kalbinde de olmasını sağlıyor. Kalbe hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafı Türkçe göre ve Anam-ı Zülmeş'e göre kalbe giden nöronunu açıyor. Böylece dört kalp şartına sahip olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an Allah'ın katından rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan kişi de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi oluyor. İşte bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlıyor, nefsin yapısı değişiyor. Nefsimizi iyi tanımak durumundayız. Hayatımızda en büyük düşmanlardan birisiyle karşı karşıyayız. Bunlar nefsimizin afetleridir. Nefsimiz bize verildiği andan itibaren kapkaranlık bir dünyayı temsil eder. Yapmamız lazım gelen şey nefsimizi geceden gündüze çıkartmaktır. Bunun için tasavvufun dışındaki olan kişileri tasavvufa davet etmek en güzel yoldur. Onlara zikrin nefsin kalbindeki afetleri devre dışı bıraktığını, azalttığını açık bir şekilde

0: söylemeliyiz. Onları bu konuda ikna etmeliyiz. Allah'ın yoluna giderlerse onlar da nefsinin kalbindeki afetin azaldığını, mutluluklarınsa çoğaldığını açık ve kesin bir şekilde görecekler ve yaşayacaklardır. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği budur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Hasret ellerinizi öperim. Bir sualim olacak izniniz olursa. Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Evvela mürşidin önünde tövbede Allah-u Teala'dan af ve mağfiret talebinde bulunduğumuz an Allah-u Teala'nın bunun kesin kabul ettiğini görüyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا اِلَا اِلَا Nisa 64. Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Demek ki her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah-u Teala'nın Resuller ardı arkası kesilmeksizin gönderdiğini görüyoruz. Allah o Resullere itaat edelim diye gönderiyor. İtaat tabiyetle başlar. Bunlara tabi olalım. لَوْ اَنَمْ اِنْزَلَمُ اَنْفِسَمْ O nefsine zulmedenler. Cauke sana gelselerdi. Festağfurullah, Allah'tan mağfiret dilese. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Allah mutlaka onların tövbesini kabul eder. Ali İmran suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir şey ifade kullanmış. Zikirle talep edeceksiniz. Çok zikredeceksiniz. Ve Allah'tan günahlarınızın, yaptığınız hataların affı için talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için aynı istikamette duada bulunacağız. Bunların hepsi bir araya gelecek. Ve günahların affı söz konusu olacak. Allah-u Teala affetmek için her zaman hazırdır. Alman 135'te وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعُولُ فَحَيْشَةً Allah'ın yasak ettiği fiil işlediği zaman اَوْ زَلَمُ اَنْفُسَهُمْ veya emrettiği bir şey yapmadıkları zaman ذَكَرُ اللّٰهَ Allah'a zikrederler وَاَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için istiğfar ederler. مَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِيَ اللّٰهُ Allah'tan başka kim günahları mahfid eder? Bunlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. Öyleyse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman derecat kaybediyoruz, kendimize zulmediyoruz veya emrettiği birini yapmadığımız zaman yine nefsimize zulmediyoruz. İster yasak olan fiili, ister emrettiği fiili yapmadığımız zaman nefsimize zulmediyoruz. O zaman zikredeceğiz ve günahlarımız için Allah-u Teala'dan af ve mağfiret talebinde bulunacağız. Allah-u Teala bunu söylüyor her zaman. İşte gerekli liyakat dizaynına ulaştığımız zaman Allah-u Teala bunu kabul. Konumuza ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşide tabi olmamız gerekli mi? Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid bize Rabbimden sonra yol gösterten.
2: Peki mürşide olan bir insan nasıl davranır?
3: Mürşide ya olmayan insan başı boş kuzu gibidir.
2: Bir mürşide tabi olmalı mıyız?
4: Olmamalıyız.
2: Mürşid olmamalı. Gerekli mi?
4: Gereksiz. Kur'an gerekli.
2: Mürşide olan bir insan sizce etrafındaki insanlara nasıl davranır?
5: Valla şu anda bu ortamda öyle bir insan çok fazla kalmadı diye düşünüyorum ablam.
2: Aramak istemez miydiniz? Yani bir mürşidiniz olsun istemez miydiniz?
5: İnsan ister tabii ki, istemez olur mu?
6: Bizim de mesela şöyle mürşitlerimiz oluyor. Hani benim annem babam olsun. Hani onlar da tövbeli.
2: Peki daha önce hiç aradınız mı?
6: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yani şöyle, ben sürekli biz Ramazan'da terapilere gideriz. Hatim okuruz, mukabele yaparız. dergahlara giderdik yine böyle. Ama sürekli bir eksiklik olduğunu fark ettim. Acaba bu nedir?
2: Bizi tedavi edecek doktoru yanlış kapıda arıyoruz. O yüzden Allah-u Teala diyor ki seçimini sana bırakmadım. Senin iradene bırakmadım. Hacet namazıyla diyor. Rabbim ben bir mürşide bağlanmak istiyorum. Bana yol göstersin istiyorum. Şeklinde namaz kıldığınızda mutlaka bulursunuz. Peki kılmak ister misiniz o zaman ben size versem?
6: Tabii ki. Tüm bedenimle tüm ruhumla isterim.
0: Bizler Ramazan'da sürekli eve gideriz, mukabele yaparız, dergahlara da giderdim ama bir eksiklik olduğunu fark ettim. İnsanların gittikleri manevi ortamlardan feyiz alabilmesi neye bağlıdır? Mutlaka Allah'ın kendileri için farz kıldığı müşride tabi olmasına bağlıdır. Her devirde mutlaka hidayete erden bir devrin imamı var. Ama devrin imamı tek kişi olması halinde bütün insanların ona ulaşması imkansız. Fakat her devirde insanların bulunduğu yerde devrin imamın ana dergahına onları ulaştıran mutlaka bir vesile vardır. İşte Maide 35'te Allah-u Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da o mürşidin yolunun tayini Allah'a aittir. Feyz Allah-u Teala'nın insanlara onların mürşitleri vasıtasıyla gönderdiği onun başının üzerine kadar gelen ve ondan dağılan Allah'ın bir nimetidir. Kişinin idrakini açar, kişiyi bilgi sahibi kılar ve ona güç verir, kuvvet verir. Kişinin Allah'la olan İlişki de bu süre içerisinde daha güçlenir. Feyz alamıyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dileyince zaten Allah-u Teala sizin içinize tabiyet emrini verecektir. İrşat makamına hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sorduğunuz an Allah-u Teala size mutlaka ait olan mürşidi gösterecektir. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o nokta itibaren o kişi feyz almaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cebbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah'ı çok sevenler kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbim sen de onların cezasını ver. Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman bunu söylememişlerdir. Söylemek mümkün değildir. Bunlar kendilerine yapılan bu kötülükleri sadece sabrederler. Ama Allah'a devreye aldığınız an Allah'ın her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini bilmelisiniz. Yani size bir kötülük yapıldığı zaman onun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama insanların nefsleri olduğu için Allah onlara kısas için müsaade vermiştir. İşte Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen her olayda bağışlamak. Amin ona de ki Allah'ın günlerini geleceğini ummayan kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık.
8: Peki Allah'a ulaşmayı dilesek o namazı kılmak...
0: Bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin, normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Sakarya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. İman nedir? Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi yapmıyor mu? Açıklar mısınız? İman lika Allah'tır. Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi kılmıyor. Nitekim meşhur Cibril hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle men iman ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسوله وتؤمن بالبعث. İman etmendir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatında Amentü şerhinde Allah'a inanmak var bir. Meleklere inanmak var iki, Resullere inanmak var üç, öldükten sonra dirilmeye inanmak var dört, kitaplarına inanmak var beş, inanç şartlarında evet gördüğünüz gibi Allah'a inanmak var, meleklerine inanmak var, Resullere inanmak var, Bahsü Bader Mevte inanmak var, hayrın Allah'tan o yok. Bir de kitaplarına inanmak var yine aynı şekilde. Ama olmayan ne? Olmayan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Lika Allah bu yoksa o zaman inanç şartları itibariyle kişi mümindir ama kalp şartları itibariyle kişi mümin değildir. Kişi Allah'a inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Meleklere inanıyor, inançlı bir mümindir. Kitaplara inanıyor, inançlı bir mümindir. Resullere inanıyor, inançlı bir mümindir. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor, inançlı bir mümindir. Ama ölmeden evvel, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına inanmak ve bunu kişinin dilemesi. İşte iman nedir? İman lika Allah'ı dilemektir. Lika Allah'ı dilemek yoksa kişi inanç itibariyle mümindir ama kalp şartı itibariyle mümin değildir. Eğer lika Allah'ı dilerse kişi o zaman Allah-u Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor ve derhal nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın isminin tekrarıyla huşu sahibi oluyor. Huşu önemli mi? Evet. Allah-u Teala namaz kılmanın şartlarından bir tanesinin huşu olduğunu buyuruyor. Çünkü iki şekilde namaz kılınabilir. Sehv içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılanlar müminlerdir. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ İnanç itibariyle müminler değil. Bu da inanç itibariyle mümindir ama namazına sev içindedir. Bu kurtuluşta değildir. Namazına kurtuluşta değil. Ama bu kurtuluşta namazlarında huşu içerisinde olanlar. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımız bazı insanlara Allah'ın ayetlerini açıkladığımız zaman bu sözlerin kendilerine ağır geldiğini, rahatsız olduklarını şahit oluyoruz. Tebliğ yapılan insanların Allah'ın ayetlerinden rahatsız olmalarının sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişi görevini yerine getirmediği zaman o görevini yerine getirmediğini ona hatırlatan insanlara kızıyor. Orada iblis devreye giriyor ve iblisin devreye girmesi karşı tarafından yana değil de onun karşısında yer alıyor. Doğal olarak Allah'ın ayetlerinin karşısında yer alan kişi şeytana ve nefsine uymuştur. Bunun geriye olan rahatsızlığı yaşıyor. Allah Teala Araf suresi 46'da Sa'sifun ayetellezine ellezine tekebbüne filerdi bireyil hakkın ve en yere kulli ayetin la yu'minu biha. Tebliğ kendisine yapıldığı zaman ayetler veriliyor, ona iman etmiyor. Ve en yere sebebiyle rüştü la yetekizü sebebiyle. İrşad yolu kendisine açıklanıyor, onu yol olarak benimsemiyor. وَاِنْ يَرَفْسَ بِالْغَيْ تَقِدُ سَب۪يلًا. Mesela Hazreti Ali musibetler kimler için azaptır, kimler için imtihandır. Allah'tan uzaklaşanlar için musibet azaptır. Kimler için azap? Sebil-gayde olan insanlar için musibet azaptır. Ama sebil-i gayden kurtulup sebil-i reşada ulaşmak isteyenler için musibet imtihandır. Allah onu imtihan ediyor ve o imtihanlardan ders alan kişi ne yapıyor? Allah Teala'nın emrini yerine getirmeye çalışıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde ve izâ hazâ rabbuke min beni âdeme min zûrim zûriyetüm eşedim ve alâmbüsüm alâsü bir rabbiküm. Allah-u Teala ruhu, fizik vücudu nefsin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu vela diyor, şehitler, şahitler de, ruh ve fizik vücutta şahittir diyor. En tekulu yevmul kıyamete ennekun azda gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Yani herkese tebliğ yapılıyor. Nitekim kıyamet günü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyor, geldi. Çünkü onlara da dünya hayatını yaşarken tebliğ yapılmış. Size Resul gelmedi mi? Geldi. Onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tebliğ herkese ulaşır. Arap 142'te en tekulü yevmül kıyamete enna uzak bilin. Kıyamet günü bana tebliğ yaptı diyen bir insan çıkmayacak. Herkese tebliğ ulaşıyor ve kişinin tebliğe verdiği cevap önemli. Allah'a davet olunca daveti kabul edenler tebliğe pozitif cevap verenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler onlar da azabı yaşayacak olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Meryem Hanım, muhterem hocam, birkaç yıl önce hacet namazı kılarak Efendimiz'i görüp tövbe almıştım. Zikirlerime başladım. Çok güzel anlar yaşadım. Daha sonra zikirlerim düşünce başaramadım. Tekrar tövbe almak istiyorum. Tekrar hacet namazı kılmam gerekiyor mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır, hacet namazı zaten kılmışsın. Efendimiz'i görmüşsün, tövbeni gerçekleştirmişsin. tekrar tövbe al ve zikre başla, bir daha o zikri bırakma. Muhtemeldir ki zikri azaltman ve bırakman sebebi şeytan ve nefsin. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte sen Allah'ı biliyorsun çünkü ulaşmayı dilemişsin, güzellikler yaşamışsın ama sonuçta isyan etmişsin, zikir emrine ait olduğu seviyede yerine getirmemişsin. Şaşarım bu insana ki şeytanı bir ama itaat ediyor. Burada şeytan devreye girmiş ve şeytan da sana dünya hayatını cazip göstermiş. İşte Allah'ı bilen kişi her konuda Allah'a itaati öne almalıdır. 7 safa itaat var. O slaytımız varsa, dolayısıyla sen Allah'a ulaşmayı diledin, itaat ettin. Evet, 7 safa Allah Resulüne itaat. Sonra mürşidine ulaştın, itaat ettin. Sonra ruhun Allah'ın zatına ulaştı, itaat ettin. Sonra fizik vücut teslimi. Sonra nefsin teslimi. İhlas ve irşad ve iradenin teslimi. 7 safa itaati görüyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla hacet namazı kılman gerekmiyor ama tövbeni aldıktan sonra zikri arttırman gerekiyor. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, insanlara nefsin hastalıklarından bahsedildiğinde kalplerinin temiz olduğunu söylüyorlar. Bir insanın kalbi hangi şartlar altında temiz olur, açıklar mısınız? Yani Allah Teala diyor ki hepinizi bir nefse dizayn ettim. Şems suresinin 7. ayet-i kerime. Ve nefsin umma sevvaha. Bir nefse zina dizayn edilmiş. Ve Yunus 57'de ya eyyühen nasu قَدْ جَاكُمْ اَعُزَتِ مَنْ رَبِكُمْ وَشِفَانْ لِمَافْسِدُورِيَ. Allah-u Teala diyor ki sizin kalbiniz temiz değil, kalbinizde hastalıklar var. Size nasihat, öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve Fussilet Suresinin 44. ayet-i kerimesi, Kur'an, amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kendi rağmeni olanlar ve hüzzetle min rabbiküm. Öğüt geldi. Öğüt alanlar Müzzemmil 19 ve Dehl 29'da enne hazi teskire fe men şahitte kızayla rabbi sevini. Öğüt alanlar Rabbine giden yol tutanlardır. Dehl 29 ve Müzzemmil 19. Dehl 29. İşte görüyorsunuz, öğüt geldi. Sizler Rabbinizden öğüt, vaiz geldi. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yol tutar. Rabbine giden yol tutanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için şifadır. Öyleyse kendisine tebliğ ulaştığı zaman kalbim temizdir diyerek şeytanın tuzağına düşenme yerine Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Teala'nın kalbinde buyurduğu 19 afeti temizlemeye gitmelidir. Gerçekten Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyeni görmüyor musun? Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettiklerini söyleyin görmedim. Benim kalbim temizdir diyor. Hayır, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Yani Allah Teala senin kalbinin temizlenmemiş, tezkiye etmemişse benim kalbim temizdir diyemezsin. Allah'a iftira ediyorsun. Allah kimin kalbini tezkiye eder? Necm suresinin 49 ve Nes suresinin 53 veya ilgili ayet-i kerimede 49. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَا تُزَكُّ اَنْفِسَكُمْ هُوَ عَلَمُ مَنِ اتَّقَى. Kırk dokuza bakın. وَلَا تُزَكُّ اَنْفِسَكُمْ. Yani nefsinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin. Allah takva sahiplerini bilir. O ayet-i kerimeye Necm suresinde geçiyor. Belki evet. Necm 32. لَا تُزَكُّ اَنْفِسَكُمْ هُوَ عَلَمُ مَنِ اتَّقَى. Necm 32'de Allah Teala bunu söylüyorsa Allah kimin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Takva sahibi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir zaman gelecek, benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, gerçekten de öyle. Peygamber Efendimiz Hanım diyor ki bir zamanlar gelecek benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler. Gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Mehdi Aleyhisselam'ın tabiinleri, öğrencileri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrene öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye olduğu gibi Kur'an'ı öğretmiş, yaşatmışsa günümüzde de hidayet çağında unutulan sünnetler, o ki Resulullah'ın sünnetini aslında Resulullah'ın sünneti Kur'an'ın tatbikatı, onu icra edecekler. Bedel İslam'ı gariben seyyaudu garibe kema bedevu. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubal guraba. O gariplere müjdeler olsun. Kâlellezîne yusluhûne mâ afsâde min sünneti. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhûne mâ mâtehû min sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemuhu. O Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendi. İşte sahabenin Resulullah'ın sahabeye Kur'an'ı öğretmesi, Resulullah'ın sünneti, Allah'tan Kur'an'ı öğrenmesi ve sahabeye öğretmesi. Mehdi Aleyhisselam'ın da sünneti, Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve bizlere öğretmesi. İşte öğrenmesi, ıslahı, öğretmesi de. Ama bu ikisi de ortadan kaldırılmış. İşte günümüzde gelecek diye buyurdu kişiler, Mehdi Aleyhisselam'ın bağlıları, tabiinleridir inşallah. Fransa'da Mikail Muhterem'in birinci sual, Allah neden bir insanı sevdiği birisinin ölümüyle veya çok sevdiği hayvanı ölümüyle imtihan eder? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, imtihan varsa Allah Teala Allah için bir kere sevdiği birisinin ölümüyle o ölen kişiyi Allah o kişiden daha fazla seviyor. Ama Allah'ın ölüm Allah'ın emridir. Vücuda getirmesinde sonsuz fayda var. Fakat üzülen kişi nefsin afetlerinden dolayı üzülüyor. Olay ona negatif istikamette etki ediyor ve üzülüyor. Halbuki olayın Allah'ın emriyle olduğunu, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığını, olayı vücuda getirmesinde mutlaka sonsuz sayıda güzellikler olduğunu idrak etse ve de kalbinden afetleri temizlese bu şekilde üzülmez. Hayvan içinde durum aynı. İkinci sual, insanlara tam olarak neyi tebliğ etmeliyiz? Tebliğ yapmanın en etkili ve güzel yolu nedir? Tebliğ yaptığımız zaman bakıyoruz ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Öyleyse neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Bakın sizden ücret istemiyorum, sizden ücret istemiyorum. Nuh Aleyhisselam kavmime karşı mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amin olun yanından kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Peygamber Efendimiz ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Ücret istemiyorum ama Rabbe giden bir yol tutmanızı. Öyleyse tebliğde o kişiye o kişinin Allah'a daveti var ve onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak, o konuda onları ikna etmek. Tebliğ budur inşallah. En güzel yolu karşı tarafın kalbini kırmadan onu o konuda ikna etmek, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayetine vesile olmak inşallah. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam 8 yıldır tabiim ama son 2-3 yıldır namazlarım çok sık aksıyor. Dersimin başına geçince uykum geliyor. Uyukluyorum. Uyanık olduğum müddetçe Allah zikrini yapıyorum ama çoğu zaman abdestsiz yapıyorum. Mutsuzum, sağlığım da çok iyi değil. Dünyaya karşı aşırı isteksizlik var. Zayıf irademden ve üşün gençlikten kurtulmak için hangi esmaları çekmeliyim? Sevgili kardeşim, tabii zaafların nedir bilmiyorum ama en üst seviyede zikrini yapmalısın. Yani sekiz yıldır tabisin, son üç yıldır. Demek ki o diğer zamanlarda bayağı iyiymişsin, muhakkak ki güzelliklerde yaşamışsın. Ama belli ki zikir azalması var. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Zikir Allah'ın emri. Ait olduğu üç ölçüde yapmasanız isyandasınız. Mesela Adem babamız Allah Teala onun cennetine alıyor ve cennette dilediğin yerden ye ama bu ağaca yaklaşma. Yani yasağı bildiriyor. O yasağı çiğniyor. Çiğnemesinin sebebi ne? Ait olduğu zikir emrinin yerine getirmemesi. Ne diyor Allah-u Teala orada? Rabbine isyan etti diyor. Taha suresinin 120, 121, 122 Adem Rabbine asi oldu. Taha 121'de bakın. İblis devreye girdi. İkisinin edep yerleri. Bunun üzerine ikisi de şurada de. Şeytan vesvese veriyor. Ey Adem, sana ebedilik arzını deralet edeyim mi? O da o yasağı. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Allah'ın yemeyin dediği ağaçtan yediler. İkisinin üzerine de yerleri kendine açıldı. Cennet yapraklarından örtülmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Asi olmasının arkasında ait olduğu emri yerine getirmemesi var. Öyleyse zikir de Allah'ın emri yerine getirmediğiniz zaman ait olduğu ölçüde isyan ediyorsunuz. Şaşıran bu insana ki Allah biliyor ama isyan ediyor. Emri yerine getirmiyor. Emri yerine getirmeyen kişi ne yapmıştır? Yasağı olmayan kişi, emri yerine getirmeyen yasağı olmayan kişi şeytana itaat etmiştir. Şeytan da ona dünya hayatını güzel gösteriyor ve dünyayı meyletmiştir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, çocuklarımızın iyi bir birey olarak yetişmeleri için ayıracağımız zamanla hizmete ayıracağımız zaman bölgüsü nasıl olmalı? Çocukta davranış bozuklukları çoksa ama biz çocukla yeteri kadar ilgilenmiyorsak veya kendimizi hizmete adayıp sadece çocuğumuzu Allah'a emanet edip Allah onları doğru değişeceğine inanıyorsak bu davranışımız doğru mu? Hayır. İki dersiniz var, ikisine de çalışacaksınız. Hem hizmete gideceksiniz hem de çocuklarınıza da ait olduğu zaman birimini ayıracaksınız. Ben hizmete gidiyorum, çocukların başı boş bırakma, o doğru değil. Ben çocuklarımla ilgiliyim, hizmet benim neyime, o da doğru değil. Her ikisine ait olduğu muhteva içerisinde her ikisini de en güzel şekilde yerine getirmeniz asıldır. İki derse de çalışacaksınız. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgiyle daireti olan birinin sevgisi arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın yardımını alıyorsun ve Allah'ın sevgisiyle sevmeye başlıyorsun. Diğerinde menfaate dair bir sevgi var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cebbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cebbar hocamız, insanların transandantal meditasyon ile en çok şifa aradık hastalıklardan bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon, fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. İnsanların transandantal meditasyonla çok şifa aradıkları hastalıklardan bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için bir çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürdardan ilaç olmaz. Bu meditasyon, reenkarnasyon, bunlar hepsi şeytanın pis ameli, zülmani ilimleri. Öyle olunca mürdardan ilaç olmaz. Şimdi öyle insanlara kabul ettiriliyor. Şeytan normal olarak meditasyon yapan kişinin daha sonradan nasıl bir tuzağın içerisinde çekildiğini bilmiyor, onları söylemiyorlar. Tam tersi, geçici bir rahatlama. Yani şöyle söyleyelim, yüzlerce düşünce kafandan var. Bunların diğerlerini unutup bir tanesine yoğunlaşırsan biraz hafifleme hissedersin. Ama şu hakikati bilmiyorlar. Transandantal meditasyonla tekrar edilen kelimeyle, Sanskritçe bir kelime, om om om diye Şeytanın karanlıkları kalbe donuyor. Ve gittikçe kalp daha fazla kararıyor ve kalp kasvetin oluyor. Şeytan bunu niye devreye koyuyor? Şeytan bunu devreye koymasının sebebi o kalbi öyle bir zifiri karanlık yapmak ki bir daha asla o kişi Allah'ın yoluna düşmesin. Nitekim Haç 53'te Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ. Şeytan bu transcendental meditasyonla ne yapıyor? O kişinin hasta kalplerine bunları ulaştırıyor ve kalbi daha fazla karartmak için o karanlıkları gönderiyor. Kalp kasitün oluyor. Kalbi kasiyet bağlayanlara, kalbi hasta olanlara artık Allah'a giden yol kapalıyor. Bakın, kalpleri kasiyet bağlayıp kararmış, sertleşmiş. Onlara şeytanın rikayeti oluşturan şey fitne imtihan kılmak içindir. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Yani bunlar zalimler. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar uzak bir ayrılık içinde, yani uzak delalette. Bakın, innellezi zalimine fi şikakın be'id. Delalen be'id, şikakın be'id aynı noktaya getiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım. işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma selavat.

Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Günümüz insanların Allah sevgisinden uzaklaştığı doğru mudur? Evet. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size soranlara sadece ben Allah'ı seviyorum cevabı vermeniz yetmez. Sevgi fedakarlıktır. Allah niçin neyinizi feda edebilirsiniz? Hayatınızı mı? Bir, sağlığınızı mı? İki, zamanınızı mı? O zaman Allah kıymetli demektir. Eğer Allah'ın uğrunda bir fedakarlığa katlanmıyorsanız, Allah'a teslim olmanız hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi Allah'ı sevmeniz de söz konusu değildir. Günümüzde sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmaktır. Gerçekten Allah Resulü seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse bir insan Allah'ı seviyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi günümüzün tatbikatına baktığımız zaman insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Sadece sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadete sığdırmışlar. Evvela şeytan hedef emirleri insanlara unutturmuş. Ulaşma dileği yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi bunların hiçbirisi yok. Bu hasta emirlerden de hayati önemi haiz olan iki şey yok. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek, diğeri de zikir. Ama geride kalan fizik vücudun yerine getirdiği sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet onlar var. Ama var ama Allah'a ulaşma dileği söz konusu değil. Mürşide tabiyet yok. Ulaşma dileği yoksa vahdet akidesi yok. Kişi gizli şirkte. Mürşide tabiyet yoksa tevhid yok. Zaten dinin iki esası vahdet ve tevhid. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid de tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor. Geri kalan İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin teslimi gerçekleştirmesi mümkün değil. İslam 5 şartıyla ruhun teslimi olmuyor. İslam 5 şartıyla fizik vücut teslimi yok. Nefs teslimi yok. İhlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu nedir?

Zumar Selçuk sevdiğiyle haşolunur. Gerçekten dinin giriş kapısı Allah sevmekten geçer. Allah'ı seven kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mutlaka Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek ona mürşidi sevdiriyor. İşte Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok Allah'a ait olursunuz. Manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir neticedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından sevilme imkanını sahibidirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman diyebilir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bu muhteva içerisinde yer alıyor. Allah'tan hoşlanmak, ruhun teslimi diye kabul edecek olursak, Allah'ı sevmek, fizik gücü teslimi Allah'a aşık olmak, nefsin teslimi Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle bu olay. Ama özellikle Allah'tan hoşlanmak yoksa diğerlerinde olması söz konusu değil. İşte hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Hadis-i şerifte kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. İki tür insan bu dünyada yaşar. Bir, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana kovmaktan kendisini kurtaran ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından mutmain olan insanlar var. Dünya hayatından mutmain olan insanların mutlu olması söz konusu değil. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri, Allah-u Teala kimleri sever? Slayta bakacak olursak ne görüyoruz? Allah-u Teala Allah kendisine tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever, sabredenleri sever, adil olanları sever. Allah'ın sevmedikleri, Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler. Müsriflerdir onlar, ihanet edenlerdir, kibirlenenlerdir, zalimlerdir, kafirlerdir, fesat çıkaranlar ve haddi aşanlar. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar kimlerdir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar elbette en üstünde devrin imamı var. Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırız. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz devrin imamı için seni en çok seveniz, en çok seni severiz buyuruyor. Demek ki Allah'ın has kulları, Allah'ın has kulları onlar salihler, avam, havas, hasül havas. Ali İmran suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? 146. ayet-i kerimesinde

0: amellerden niceleri var ki bunlarla birlikte birçok Rabbi'nin ilim irfan sahibi mürşid savaştı. Allah yönündekilerin isabet eden şeyler elem sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zahir göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah yarattıkları arasında en çok insanı seviyor ve istiyor ki insanlar da Allah'ı sevsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey ama şimdi daha ister miyim bilmiyorum yani. İsterim herhalde ki ama şu an mı isterim bilmiyorum.
3: Rabbimize ilk önce ulaşmak için zaten namaz kılaraktan Rabbimize kavuşmuş oluyoruz.
4: Allah'a ulaşmak bizim elimizde. Zor bir şey de değil. İstediğimiz zaman ulaşabiliriz.
1: Peki sizce Allah'a biz yaşarken ulaşabilir miyiz bu dünyadayken?
2: Ulaşır, niye ulaşmasın? İnsan inandığı zaman her şey yani ulaşabilir, niye ulaşmasın ki?
3: Bazı insanlar tabii bazı kimseler hissedebiliyor. Çünkü Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. İnancımız da tabii kişiye göre değişiyor bunlar.
4: Biz doğru yoldan şaşmazsak her an biz de ulaşabiliriz. Zaten aramızda bir perde var. O perde kalktığı zaman ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii neden? Çok güzel bir şey, çok büyük bir mükafat.
4: Ne demek? Güzel bir soru. Ona herkes içinden can atıyor ki ulaşmak için. Ama tabii ayfak olmuyor. İbadeti yerinde yapmak lazım. Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Rabbim Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Ben de senin dostun evliya olmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak isterim.
3: Ruhumu yaşarken sana ulaştır Rabbim. Çok güzel bir dua. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Misalimiz doğru yoldan şaşmazsak Allah'a ulaşabiliriz dedi. Doğru yoldan olmak ne demektir? Doğru yol değil, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim Enam 87-88'de وَنُمْ نَوَاهُمْ وَزُرُوَيَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَ وَاِنَامْ وَاَدَيْنَامْ وَلَا سِرَات-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla hidayet erdirir. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bütün hakikatleri muhtevasına alan yegane kaynak. Allah'ın koruması altında. Hicr 9. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ اَنَّا اَوْلَاوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İslam'daki din adamları İslam'ın 5 şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin. Dedikleri için bizim ülkemizde insanlardan %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını doğru yol zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainatta en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geleceğin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet. İnsanlardan biriyim ve Allah'tan biriyim. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın gönderdiği resullere, mürşitlere tabi olmaktan geçiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Olan şeylerle yetinmek de var. Yani fazlasına gerek yok ki bu hayatta. Ben Kur'an kursuna gidiyordum. ve 9-10 yaşlarındaydım. Elif B'ye kadar geldim ve gerisini öğrenemediğim için beni dövdü hocam. Benim orada şeyimi kırdı. Ağlayarak eve geldim. Orada benim şeyim bir daha gitmedim.
3: O sadece vesile olmuş oluyor. Tabii mürşitler farklı farklı var ama hepsi de hepsinin sonu ve çıktığı yol en son durak Rabbimiz oluyor. Rabbimize ulaşmak için her yol Allah'tan geçiyor. En önemlisi ehli sünnet ve cemaat.
4: Ben onlara hayranım.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
4: Olmaz olur mu? Kimsenin ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Biz onların derinine bir gidemek.
3: Tabii çok büyük Allah dostları da var. Onların yakınında olmayı nasip etsin diyeyim. Onlardan olabilmek zor ama olmayı da nasip etsin hepimize ümmet-i Muhammed'e inşallah.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Çok zor. Onları bulmak çok zor.
3: Hak yol üzerine takip edersek, zaten en önemlisi de gönülden, yürekten dilersek, dua edersek Rabbim bir şekilde onları karşımıza çıkarıyor.
1: Hacet namazı var bunun için. Hacet evet. Namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
3: Evet inşallah. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Bin misafirimiz mürşit konusunda olan şeylerle yetinmek de var hayatta. Fazlasına gerek yok dedi. Kişisel olarak edineceğimiz bilgiler bizleri kurtuluşa ulaştırmak için yeterli midir? Hayır, yani Kur'an-ı Kerim insanoğlunu Allah'ın istediği iki cihan saadetinin başlaması meyanında elzem olan muhtevasındaki bütün emir ve nehilere itaat etmemiz halinde bizi hedefe ulaştıran yegane kaynak. Bir insan tek başına hiçbir hedef emri yerine getiremez. İşte Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Geyan kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Nicele gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan alttan karayı bir kamil mürşide varmasın olmaz. Kadılar müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Gelen kardeş, şimdi gelelim böyle. Nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre, bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide seninle var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitsiz altı safhanın altısı da mümkün değil. Mutlaka mürşitle beraber olmak gerekiyor. İşte Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına ya abetti kad cani minel ilmi ma lem yetike ittebiuni ehdikum sirat-ı seviye. Sana verilmeyen ilim bana verildi babacığım. Gel bana tabi ol ki seni sirat-ı seviye ulaştırayım. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah-u Teala'nın daima faydalı ilmi öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeyler aynen kendi kavminin insanıyla onlara anlatmaktadır. Ama insanların çoğu onun söylediklerinden habersiz yanlış yollara, derahatteler ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Böylece onlar sadece zanna tabi olurlar. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan normal hüviyette istediği standartlara normal hüviyette ulaşamıyorlar. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama öbür tarafta hadis-i şerifte evliya tabi olan şakilerden olmaz. Mesela olay buysa ne yapılması lazım? Mutlaka bizlerin Allah'ın bir veli mürşidine ulaşması, tabi olması gerekir. Kişi mürşidine tabi olmazsa zanna tabi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Muhterem hocam, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Hedefe ulaştıran daima sevgidir ama o sevginin kaybedilmesi korkusu da var. Evliya filmleri seyrettiğimiz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlıştır. Dinin temel unsuru sevgidir. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan kaçar. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Hadis-i şerifte Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Allah'ın öyle sevimli kulları var ki, Allah'ın müşrikleri, işte sahih bu arada geçen bir hadis, muhakkak Allah Teala bu ümmete bahseder gönderir, her yüzyılda asırda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, müceddit bahseder. Sizden bir taife halkı hakka davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir. Evet, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir, Allah'a davet edenlerdir. Takva Allah'tan korkmaktır deniyor. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak söz konusudur. İşte ruhunu al, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar وَحْشَيْنَ رَبَّهُمْ رَاتِّرْمِ بِرْ وَيَعْفُنَ سُولْ حِسَابِ. Onlar iki şeyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kötü hesaptan korkmak ve huşu sahibi olmak üzere Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيَحْشَيْنَ رَبَّهُمْ وَيَعْفُنَ سُولْ حِسَابِ. Kötü hesap. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Kaybettikleri kazançlarından fazla olanlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah istiyor ki herkes Allah sevgisini öğrensin ve Allah'ın sevgisiyle birbirini sevsin. Bunun için de Allah'ın adını devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Zikir yapıyorsun, sana da hep doğru yolları gösteriyor.
3: Allah'ı zikretmenin faydaları çok büyük. Zaten bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor söylediğiniz gibi. Zikir de aynı zamanda ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz. Zikir ederekten, dua ederekten, zikir ederekten. Bunlar da Rabbimize kavuşmanın yollarından bir tanesi diyebilirim.
1: Peki insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Zikreden bir kişi çevresine nasıl davranır?
4: İyi davranır. Tabii ama çevresindekiler inanmazlar onlara.
6: Şurada bir misal veriyorum. Bir bekarayda oturduk, kahve içtik. Adam dedi ki bize bakıp duruyor. Neden bakıyor? Aç olduğu için bakıyor. Annem de tuttu ekmeğinin yarısını kopardı, götürdü, verdi kendisine. Adam hemen yedi. Yani böyle bir şeydir.
3: Zikrettiğimiz zaman bize huzur ve ferahlık geliyor. Sakinlik, rahatlık geliyor. Yani bunu gerçekten hissedebiliyoruz.
1: Diyelim bir şeyimiz çalındı. Allah'ı zikrediyorsak biz, sizce nasıl düşünürüz?
4: Vallahi iyi düşünmek lazım.
1: Yine de mutlu olur muyuz? Mesela arabanız çalındı.
4: Ya, tabii araban çalınır da mutlu olur musun? Ama sabretmek lazım.
1: Peki herkesin birbirini sevdiği, mutlu olduğu bir dünya kurulabilir mi?
6: İnanmak önemli de. İnandığın zaman, kalpten inandığın zaman muhakkak olur.
4: Orası zor. Dünyada 72,5 millet var derler. Hiç mutlu olur mu? Mutlu olmak biraz zor.
0: Misafirimiz zikirle ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz dedi. Ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var mı? Hayır. Ruh mütevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu hasletlerin hiçbirisine şeytan tezhir edemez. Bu Allah'ın ruhudur, Allah'ın emrindendir. Ama Allah Teala ezelde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, müfisik üçümüzden ahd almış. Ve bunları hayattayken yerine getirmemizi istiyor. Allah Teala 3 ayrı cesedimize 3 ayrı tipte emir veriyor. Hiçbir zaman ruhumuza temizlen, arın, tezkiye ol, tasfiye ol demiyor. Ruhumuz zaten yaratıldığı andan itibaren tertemizdir. Hiçbir zaman kirlenmesi de mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala ruhumuzdan aldığı yemini onun temizliği istikametinde değil, geldiği yere geri dönmesi istikametinde almış. Ama nefsimize bu emri veriyor. Çünkü nefsimizde 19 tane afet var. Bunların önce tezkiye edilmesi lazım, sonra da tasfiye edilmesi lazım. Kişi zikir yapmak suretiyle Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek suretiyle nefsinin afetlerinden adım adım kurtulabilir. Yeter ki o kendisine düşeni yapsın. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. İnsanlarla olan ilişkilerimizin Allah'a olan sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlarla olan ilişkilerimizin, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. İnsana hizmet eşittir Allah'a hizmet. Sevgi bizlerden başkasına doğru akarken mutlaka Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Sevgi başkasına bize ulaşırken gene mutlaka Allah'tan dolaşarak bize ulaşır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız etrafındaki insanı da o kadar çok seversiniz. Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Etrafınızdaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklanmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değil. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. İşte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani iman Allah sevgisinin bir tecellisidir ama o sevgi insan sevgisine götürmüyorsa bu zaman doğru söylemiyor. İman etme cennete giren birbirimizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Her halükarda Allah bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmemizi. Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yani her halükarda Allah'ın bizden istediği herkesi sevmek, herkese hoş görmek. Nitekim dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Herkesi sevmek ve herkesi de hoş görmek asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Aramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasaklar işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha'nın salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, Senan Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bu sorular ve cevaplar programına yeni başlıyoruz. Kardeşlerimizden gelen sualler, izleyicilerden gelen görüntülü suallerle birlikte inşallah beraber olacağız. Birinci sual Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'a ulaşmayı dilediğimi nasıl anlarım? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz her zaman iki kıtana kısa anlatıyor. Bu sualin cevabının aklımızda kalıcı olabilmesi için. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimi nasıl anlarım cevabı. Gerçekten kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah-u Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe ona yedi furkan veriyor. Yetmez. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor. Bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek hedef emirlerin birincisidir. Resulullah'ın hadisi şöyle: "İnnemel amalu bin niyeti." Ameller niyete tabidir. Eğer niyetiniz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekse o zaman Allah Teala vasıta emirleri size sevdiriyor. Kurtla tilki hikayesini Efendimiz anlatıyor. Buyuruyor ki anlatımında, kurt tilkiye diyor ki, bak bakalım gözlerime, neyi görüyorsun? Gözlerim çakmak çakmak oldu mu? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? Hayır diyor. Kuyruğum dikildi mi? Hayır diyor. Şimdi diyor, karşıdaki atı görüyorsun. Ben şimdi onun üzerine atlayacağım ve afiyetle birlikte bu atı birlikte yiyeceğiz. Tilki tamam diyor. Ama at da bu sırada bunları dinliyor. Ve kurt tam atın üzerine var gücüyle hücum ederken at da arka ayağıyla bir çifte vuruyor ki 7 metre yükseklikten kurt yere düşüyor ve tilki yanına ulaşıyor. Diyor ki, o olaydan önce bana söylüyordun ya, gözlerin çakmak çakmak oldu, şimdi oldu diyor. Kulakların dikildi mi? Yine oldu diyor. Kuyruğum dikildi mi? Evet diyor. İşte tıpkı bunun gibi kalpten ulaşmayı dileyenin gerçekten Rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman gözleri çakmak çakmak oluyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulağı dikiliyor mu? Evet. İşitiyor mürşidin sözlerini, ayetlerin manasına varıyor. Ve manasına vardığı için de işitenlerden oluyor. Yetmez. Onları kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse bir kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah'ın ayetlerini söyleyen mürşidin alelade bir insan olmadığı, onu mürşit olarak gördüğünü görüyoruz. Mürşidin sözlerinin alelade sözler değil, Allah'ın ayetleri olduğunun manasına varıyor ve onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İkinci suali, bir kişiyle hacet namazı kılmadan evlenebilir miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Tabii her iki taraf karşılıklı rıza ilişkisi içerisinde anlaşmışlarsa, evlenmek istiyorlarsa hiçbir problem yok. Yani evlilik bir kaderdir. Kader tahtında her ikisi de davul dengin dengine birbirlerine bilgilerini ulaştırmışlarsa, bilgi alışverişi içerisinde birbirlerine denk düşüyorlarsa, fiziki olarak da birbirlerini görmüş, beğenmişlerse neden olmasın? Olabilir tabii. İkinci sual İzmir'den bir izleyici Muhterem Hocam. Allah yolunda tezkiye ve teslim olmak nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tezkiye nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesidir. Teslim de tasfiyesini yani nefsin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle gerçekleşiyor. Evvela bunun ne manaya geldiğini insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalinden nem kuru topraktan ve şekerleyen bir bacıktan Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ama fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için bir mekan. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, 19 tane afet. Ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 afet üzerinden bize kumanda ediyor. Yani insanın iki tane düşmanı var. Birisi nefsi, diğeri de bu nefse devamlı %100 tesir eden şeytan. Ama Allah Teala biz insanları nefsin ve şeytanın elinde başıboş bırakmamış. Zatından bize ruh sürüyor secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle, Allah'ın zatından bize üfürülmesi hasebiyle ruhta da 19 tane haslet var. Ve şeytanı devre dışı tutarsak aslında Allah Teala insanı bir denge varlık olarak yaratmış. Nefs bir geceyi andırıyor, ruh da gündüzü andırıyor. Gece gündüz içimizde. Ama Allah Teala ilk insana olan Adem babamızı şeytan şezze emrine uymayınca onu kovuyor, yeryüzüne gönderiyor. Adem Aleyhisselam ve eşini de cennete koyuyor. Ama onlara tembihte bulunuyor. Diyor ki şeytan senin için bir düşman ve bu ağaçtan yeme. Yani ne demiş oluyor Allah Teala? Nefsin var, nefsindeki afetlere de şeytan tesir ediyor. Seni uyarıyorum, ayağını kaydırmasın iblis. Ama bir müddet sonra iblis vesvese veriyor. Adem babamız ve eşine ve Allah'ın yasak ettiği fiili işliyorlar. Allah Teala ya Adem bu ağacı yasaklamadı mı diye söyledin. Söyle ya evet ya Rabbim ağacı yasakladın. Şeytan da sana düşmandır demedi mi dedin. Hangi ayetler bunu söylüyor? Araf suresinin yanılmıyorsam 18-19. Ayetlerinde Allah Teala bunu dile getiriyor. Ne diyor? Kınanmış ve hor görmüş bir şekilde onlardan çık gidiyor ona iblise diyor. Kim sana tabir olsa mutlaka hepinizi cehennemde yakacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı da Allah cennetine alıyor. Sadece bu ağaca yaklaşma. Şimdi 20'ye geçiyoruz. Araf 20'de Allah Teala ne buyuruyor? Ama şeytan vesvese veriyor ve yasak ağaçtan yemesini sağlıyor iblis. 21'e bakalım şimdi. İkisine yemin ettim muhakkak ki ben sana nasihat ediyorum iblis diyor. Ve ayaklarını 22'ye bakalım. Ve 22'de her ikisinin yasan ağaçtan yemesine sebep oluyor iblis. Ve Allah Teala onları da siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Ta 123'te ve Adem Aleyhisselam ve eşi de yeryüzüne gönderiliyor. Bu şekilde ve Adem Aleyhisselam Allah Teala'ya Rabbena zellemne enfusena Araf 23'te nefsimizde zulmettik. Eğer mağfiret ve merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz diyor. İşte iblis yeryüzüne gönderiliyor. Adem Aleyhisselam da gönderiliyor. Ve iblisin tek gayesi şu. Onların sırat-ı müstakimine oturup onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmak. İkinci safhada sağdan, soldan, önden, arkadan girmek suretiyle onları daima küfürde tutmak istiyor. Şükredenlerden değil, küfredenlerden olmasını istiyor. Ama eğer kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi ise o zaman Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermek suretiyle kalben ulaşmayı dileyen 12 tane İhsan Dağı mürşidine tabi olanların başının üzerine devrin imamın ruhu gelince sağdan soldan önden arkadan onları korumak suretiyle onların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. İşte ruhun Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Peşinden de o ruh Allah'a teslim olur. Daha sonra fizik vücut için ve sırasıyla nefs için ve irade için teslimler bir bir gerçekleşiyor. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, başımıza gelen hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah ve hatalardan dolayı Allah'ın bir uyarısı da olabilir mi? Elbette. Zaten kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uyuyor, azıyor. Allah Teala da o kaybettiği dereceleri amel defterine yazıyor. Ama Allah Teala o musibetleri onlara tattırıp onların kaybettiği derecatı tekrar onlara vermek ama aynı zamanda bu olayın nefsinin afetlerinden kaynaklandığını da ona bildirmek. Dolayısıyla başımıza gelen hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah hatalardan dolayı. İşte 7 ayet-i kerimede musibete baktığımız zaman yaptığımız şerlerin, elimizle yaptığımız şerlerin bir sonucu olduğunu Allah Teala zaten ayetlerde belirtiyor. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Azap suresinin 70. ayet-i kerimesindeki sedid sözün mürşide tabiyetle bağlantısı var mı? Muhterem Efendimizin tefsirinde bu ayet Allah'a karşı takva sahibi olmayan ama Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak kişilerden bahsetmektedir. Yani kişi aminidir ama takva sahibi değildir. Veya takva sahibi olması halinde o kişinin amin olması halinde o kişinin takva sahibi olacağı da belirtiliyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olmuştur. Buradaki ifade edilen istek Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan istemektir. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan, yani mürşidi Allah'tan istemek. Kişi ikinci takvaya götürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir şekilde inanıyorsa o zaman Allah Teala mutlaka onu, ona mürşidini gösterecektir. Bütün mürşidler Allah'a ulaştırmaya vesiledirler. Allah'a ulaştıransa sadece devrin imamıdır. En alt seviyedeki mürşitten devrin imamına kadar devrin imamı hariç bütün irşat kademeleri Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan devrin imamına muhataptır. Bir insanın bulunduğu yere en yakın olan mürşidi Allah ona gösterecektir. Bu mürşit de olabilir, mürşit de vekili de olabilir, vekilin vekili de olabilir. Eğer ilk tabi olunan yetkinin sahibi değilse kendisine ulaşan kişiye gerçek anlamda el öptürme yetkisine sahip olana mutlaka ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Ahzab 70. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha kulu kavlen sedide. Takva sahibi olun ve doğru söz, sedid doğru söz söyleyin. Doğru sözün söylenmesi kişinin mürşide tabiiyetiyle gerçekleşir. Çünkü doğru sözü söyleyen mürşittir. Mutlaka o kişinin mürşidine tabi olması lazım. Amasya'dan bir kardeş muhterem hocam, hac ibadetini yerine getiren bir insanın geçmiş kazaya kalmış ibadetleri af olur mu? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir açıklama yok ama hac ibadetinin o kişiye kazandırdığı derecatlar var. Şimdi günahın af olması ne demektir? Ne diyelim? Kişi günah işlemiştir, 10 derece kaybetmiştir. Öyle kabul edelim. Ben sırf açıklamak için bunu söylüyorum. Ama peşinden de öyle bir ibadet yapmıştır ki hac ibadetini yapmış. O ibadetten de 500 derece kazanmış. Misal veriyorum 500 derece. Şimdi 10 derece yaptığı günah sebebiyle affolmuşsa 500 derece yazıldığı zaman geride ne cebinde ne kalıyor? Çünkü günahlar sevaplarla karşılaştırıldığında sevaplar günahları örtüyor. O zaman 500 pozitif derece 10 negatif derecat 500'den geride kalan 490 derecat şey kalıyor. Dolayısıyla haç ibadeti sebebiyle o küçük günah da örtülmüş müdür? Elbette. Bu açıdan olaya bakmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın her saniye her an üzerimize vazifeli kıldığı kiramen katibin melekleri devamlı kaybettiğimiz dereceleri ve kazandığımız dereceleri yazıyorlar. Amel defterimizin adı, rakam, kitaben merkumen olmasının arkasında da bu şey vardır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sorumuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Bir sorun var arz edebilir miyim inşallah? Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadis-i şerifi açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadisini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Gerçekten aslında Resulullah'ın hadisini bütün olarak baktığımız zaman aslında her ümmetin de fitnesi maldır. Onun için hem Tekabun suresinin 15. ayet-i kerimesi hem Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne ma amwalukum ve evladukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Ve'lemu inne ma amwalukum ve evladukum fitne. Yine mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Öyleyse insanlık tarihi boyunca dünya hayatı insanlara bir imtihandır, fitnedir. Mal ve çocuklar nedir? Dünya hayatıdır. Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetel hayati dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. O zaman dikkat ederseniz Tekabun 15, Enfal 28 mal ve çocuklar fitnedir, fitnedir. Ama mal ve çocuklar dünya hayatıdır. O zaman dünya hayatı bir fitnedir, bir imtihandır. Ama fitne ve imtihan deyince burada baki olan, bu dünya hayatından daha kıymetli olan nedir? Vel bakiyetu salihatu hayrin inde rabbike sevaben ve hayrun amele. Ama salih ameller hepsinden daha hayırlıdır. İşte sevgili kardeşlerim Hazreti Ali'nin mal mi istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Mal deyince dünya hayatını istiyor, ilim deyince ahireti tercih ediyor. İlmi tercih eden ahireti tercih etmiştir. Ahireti tercih eden dünya hayatını üzerine geçirmiştir. Allah ne yapıyor? Allah da bize nasihatte bulunuyor. Diyor ki 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. O zaman bu ayetlere bakan kişi Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. İlmi talep etmek, ahiret hayatını talep etmek olduğuna göre o zaman ahiret hayatını talep eden kişi, ilmi talep eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruyor? İlim talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Bu ilim nedir? Bu ilmin ne olduğunu da Allah-u Teala hangi ayette söylüyor? Bakara 120'de. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّ تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَاَوْدَى İşte burası çok önemli. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Yani bu ilimdir. O zaman Hazreti Ali Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Hidayet mi istiyorsunuz, dünyayı mı istiyorsunuz? Hidayeti dileyen kişi ilmi talep etmiştir. Dünyayı talep eden kişi malı talep etmiştir. Dolayısıyla burada bir tercih yapmakla mükellefiz. Allah Resulü nasihatte bulunuyor. İlim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır. Hem Resulullah bize nasihatte bulunuyor. İlim talep edeceksiniz. Hem Allah-u Teala emrediyor. Mutlaka ilim talep edin. Ahiret hayatını tercih edin. O zaman dünya hayatı bizim için bir fitnedir, imtihandır. İmtihanı geçenler kimlerdir? İmtihanı geçenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Şirkten kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtulmayanlar, onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, günümüzde okulda çocuklara Darwinizm öğretiliyor. Çocukların okulda bunları dinlemesi doğru mu, okula göndermek dinsizliğe kapı mı açıyor? Bu konuda ne buyursun? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala sözü dinleyin ve ahsen olanına tabi olun. Darwin zanda bulunuyor. O zaman Allah Teala insana niye akıl vermiş? Aklı vermiş ki söylenenleri hak ile mukayese edecek ve hakka uyanı kabul edecek. Uymayanı da kesinlikle silip atacak hayatından. İşte Darwin'in söyledikleri zandır. Ama Allah'ın söylediği hakikattir. O zaman çocuğa söylenecektir şu şu şu. O zaman çocuğun da bir vazifesi yok mudur? Vardır. Allah Teala akıl vermiş kendisine. Allah'ın ne söylediği bu konuda onu öğrenecek. Darwin'in ne söylediğini öğrenecek. Ve sonuçta kendisi tercih edecek. Tercih ettiği zaman eğer Allah'ın söyledikleri hak ve hakikatsa o kişi aklını kullanmak istiyorsa o zaman kesinlikle Darwin'in değil Allah'ın bu konudaki söylediklerine itibar edecek. Nitekim iki ayet-i kerimede hem Bakara 120'de hem de Maide 104'te Allah-u Teala gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde bulunuyorsa o bize kafi. Maide 104'te gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde yine aynı şekilde babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Ama Allah Teala iki ayet-i kerimede niye sildi ben kardeşim bilmiyorum ama hem Bakara 120 hem Maide 104 alt altta yazıldığı zaman ne görüyoruz? Görüyoruz ki Allah Teala bizim vahye tabi olmamızı emrediyor. Zanna tabi olmamızı istemiyor. Zanna tabi olanlar Allah Teala onları uyarıyor. Eğer babanız hidayete değilse, akletmiyorsa veya bir şey bilmiyor da hidayete değilse. Bütün bu sualleri ona soruyor. Yani kısacası ne olmasını istiyor? Allah'ın doğrularına tabi olmasını istiyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, haklı olduğum halde ısrarla bana haksızlık yapan yakınlarımı affedemiyorum. Bu konuda nasıl yol izlemeyeyim? Sevgili kardeşlerim, zaten 4 tane kiramen katime melekleri daima her şeyi yazıyorlar. Sen haklıysan o zaman senin amel defterine pozitif derecat yazılmıştır. Neyi affedemiyorsun? Anında Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. Ama affetmediğin takdirde hiç mutlu olamazsın. Ama tam tersi eğer affedebilirsen o zaman ferahladığını, mutluluk duyduğunu, kafandaki o kin ve nefretin silindiğini ve mutlu bir hayatı yaşadığını göstereceksin. O zaman mutlu olmak istiyorsan sana tavsiyem affetmen. Affedersen de hakkın kaybolmaz. Kiramen katime melek yazmış ama affedersen derecat kazanırsın. Bir misal vereyim size. Hemen o slaytımızı, davranış biçimi slaytımızı gösterelim. Bakın ne oluyor. Zalim karşı tarafa tokat atıyor. Bu zalim, bu ise mazlum, zulme uğrayan kişi. Aynı şekilde zulme uğrayan kişi de o da ona bir tokat atıyor ve karşılıklı ödeşiyorlar. Ama eğer affetseydi ne olacaktı? Affetseydi bu kişi derecat kaybıyla kalacaktı. Yetmez bu bir kere daha derecat kazanacaktı. Bir, normal standartlarda tokat yediği için bu kişi 100 derecat kazanıyor ve affediyor. Yani o derecatın kaybolmasını istemiyor. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Affeden kişidir. Kısas tatbik eden kişi değil. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, başkalarının hatalarını affetmeyen bir kimsenin kendi hatalarının affedilmesini beklemesi doğru bir davranış biçimi midir? Değil tabii. Yani affedersen affedilirsin. Seversen sevilirsin. Yani Allah'ın bir kanunu var. Men dakka dukka. Ne ekersen onu biçersin. Dolayısıyla affet ki Allah Teala da seni affetsin. Affedersen gerçekten de derecat kazanıyorsun. O zaman herhangi bir günahtan dolayı kaybettiğin derecatı da Allah Teala sana yazıyor. Allah razı olsun. Sivas'tan bir kardeşim muhterem hocam, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz bir cehennem hayatına mahkum oluyor? İlahi adalet seviyesinden baktığımda kafam karışıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu durumu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz cehennem hayatına mahkum oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki, iki şeyi söylüyor. Yaptığın ameller. Bir, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Zümer 65. وَلَّقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَحْبَتَانَا مَعْلُكَ وَلَتَكُوْ مِنْ خَاسِرِينَ. Kur'an ayetleri aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini beyan ediyor. Şimdi bu ayet burada ve aklımızı kullanmamız lazım. Allah bize diyor ki eğer şirk koşarsan yaptığın bütün cennetlik ameller boşa gidiyor. Ve o zaman bütün cennetlik amellerin boşa gittiği için hüsrana düşenlerden olarak gideceğin yer cehennem. Niye? Eğer buna uymazsan aklını kullanmamış olursun. Aklını kullanırsan o zaman şirkten kurtulman lazım. Şirkten kurtuluş da bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerime? Rum 31-32. Münibine ileyhi ve takku ve akimu sala ve la takunu min müşrikin. Öyleyse müşriklerden olmak istemiyorsan Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an şirkten kurtuluyorsun. O zaman aklını kullanmak istiyorsan bu ayetin muhtevası içerisinde hemen şirkten kurtularak amelin boşa gitmesine engel olacaksın. Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an amelin boşa gitmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek amelin sigortası. Aynı zamanda günahların da kefareti oluyor. Allah razı olsun. Adam yapmış, dilemiyor. Dilemediği için Allah'ın emrine isyan ediyor, kanununa isyan ediyor. İsyan edenin mutlak surette bir cezası söz konusu. Ondan sonra ne yaparsa yapsın Allah Teala kesinlikle devreye almıyor. Nedir mesela? Öte yandan bu kadar günah işlemiş bir kişi Allah Teala'yı Rab mevkine koyuyor ve kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. Ne zaman? Çok ömrü boyunca günah işlemiş ama sonuçta tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'ı Rab mevkine koyuyor ve ona itaat ediyor. Kalben ulaşmayı diliyor. Kalben ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun mükafatı olan bütün günahları örtüyor. Öyleyse itaatte mükafat vardır. İsyanda ceza vardır sevgili kardeşim. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, ölmeden önce nasıl Allah'a döndürülürüz? Açıklayabilir misiniz? İşte ölmeden önce ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. 12 tane insanla kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi mutlak surette Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa ruh vücuttan ayrılır, sirat-ı müstakim ulaşır. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a döndürülür. Emmare, levame, milhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh da Allah'ın zatına ulaşır inşallah. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyor. İnşallah Efendimiz'in nimetine bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olmak ile Hanif dini arasındaki ilişki bizlere açıklar mısınız inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle ellerinize öpüyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olmakla Hanif dini arasında ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyor. Hanif dininin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. 3. rüknü de teslimdir. Öyleyse eğer Hanif dininin 3 esasından birisi teslimse ve 7 sabah 4 teslimle alakası ifade ediliyorsa evet, kesinlikle doğru bir ilişki var. Yedi tane hedef emrinin ötesinde yedi tane hanif dini, yedi safa hanif dini. Baktığımız zaman bütün bu safaların hepsinin arkasında ben müşriklerden değilim, ben müşriklerden değilim, ben müşriklerdenim. Yani müşriklerden olmamak için ne lazım? Müşriklerden olmamak için mutlaka kalben ulaşmayı dilemek lazım. Bak o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmayan kişi Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilemiş. Al-İmran 95. Hazreti İbrahim dinine tabi oldu ve hanif olarak o müşriklerden olmadı. Ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. 79. Yüzümü hanif olan dine yönettim. Müşriklerden değilim. Müşriklerden değilim. Yani ne yapmış? Kendisini şirkten kurtarmış. Neyle? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Amellerin boşa gitmesi bir şirk sebebiyledir. Amellerin boşa gitmesi ayetlerin inkarı sebebiyledir. Her iki halde de eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Ne zaman kişi şirk koşur?

Sual ve cevap programımızı burada sonlandırıyoruz, kısa tutuyoruz. Bir dahaki sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hüsn ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte x-y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi, düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal

kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olanlara Allah'ın 1'e 700 derecat arttırımında bulunması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emir ve nehilerinden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. İlk sure Fatiha suresi açıştır. Bakara suresinde ikinci ayette mukatta harflerinden sonra Allah şöyle buyuruyor. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok. Huden lil muttakin. Ama takva sahipleri için hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahiplerin kitabıdır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir kurtuluştur. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. O zaman aklınıza şu sual gelecektir. Takva nedir? Lügat manası itibariyle takva korunmak ve sakınmak manasına geliyor. Sakınmak neden tanımak? Allah Teala'nın Kur'an'da emirleri var. Allah hep zaman şöyle buyurur. Şunları yapın, şunları yapın, şunları yapın. Ama Allah'ın yasakları da var. Şunları yapmayın, şunları yapmayın, şunları yapmayın. Allah iyiliğin öğreticisidir, yaşatıcısıdır ve öğretmenidir. Ama şeytan da kötülüğün öğreticisidir ve kötülüğün kılavuzudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede bizi neden sakındırıyor? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Allah-u Teala bizim düşmanımızı bize tanıtıyor. Düşmanımız şeytan. Şeytan ne zamandan beri insana düşman? Melekler Allah'ın huzurunda, şeytan da Allah'ın huzurunda ve Allah Teala buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara 30. Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halifeten. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler hemen karşı çıkıyorlar. Kale etec'alu fiha men yufsidu fiha ve men yusuku dima'a. وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اَنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Melekler diyorlar ki ya Rabbim biz seni devamlı tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz. Ama bu kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir? Nasıl ona secde edeceğiz? Allah cevap veriyor. قَالَ اَنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Demek ki meleklerin indinde insan nefs sahibi ve nefsin varlığı sebebiyle insan hem kan dökebilir hem fesat çıkarabilir. Fitne katilden büyüktür. Bir insanı katletmek çok üst seviyede bir günahtır. Cezası ebedi cehennem. Allah Teala Nisa suresinin 29 ve 30. ayetlerinde bakın ne buyuruyor. Nisa 29-30'da ey iman edenler birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. Ticaret hariç. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. İntihar da yasak ama birbirinizi de öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Şayet böyle bir şey olursa intihar ederseniz cezası cehennem. Nisa 30. Men yefhal zalike udvanu ve zulmen. Kim nefsine zulmederek veya düşmanlıkla bir başkasını öldürürse fesevfe nuslihi nara. Onu cehenneme koyarız. Ebedi orada kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala bizi cehennem ateşinden sakındırıyor ve fitne de cehenneme gidiş sebebidir. Katil de cehenneme gidiş sebebidir. Ve melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala Adem'i yaratıyor. Adem'i yaratan Rabbimiz meleklere soruyor. Adem'e isimleri öğretiyor. Muallime Adem'e esma kulla. Allah 99 esmasını kime öğretiyor? Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ve meleklere dönüyor, diyor ki eğer sadıklardansanız isimleri söyleyin. Melekler cevap veriyorlar. Kalu lena la ilme lena illa ma allamtana. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Anlıyoruz ki bu son 99 esmanın sırrını Allah Adem Aleyhisselam'a öğretiyor ama meleklere vermemiş. Ve meleklere o suali sorduğu zaman melekler diyorlar ki ya Rabbim, bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Aynı suali Adem Aleyhisselam'a soruyor ama Adem Aleyhisselam bir bir cevaplıyor. Hangi ayet bunu söylüyor? Bakara 32'de. Bakara 33. Ey Adem, bana, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver. Adem Aleyhisselam isimleriyle bir bir onlara haber veriyor. Allah Teala buyuruyor ki ben size demedim mi? Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum meleklere. O zaman Adem Aleyhisselam isimleri biliyor ve Allah Teala ruhundan Adem Aleyhisselam'a üfürüyor ve huzurundaki meleklere ve cinlere şimdi Adem'e secde edin. Melekler zaten Allah'ın emrinden serbest iradeleri yok. Sadece Allah'ın emrini yerine getirirler. Allah Teala secde edin dediği zaman bir meleğin bunun dışında kalması mümkün değil, çünkü yaratılışına aykırı. Melekler nurdan yaratılmış ve nur sadece Allah'ın emrindendir. Bütün ruhlar Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrindendir ve melekler anında secde emrini yerine getiriyorlar. Fakat Allah'ın huzurunda o zaman iblis de var ve iblis denilen cinlerden olan iblis, şeytan secde etmiyor. Allah Teala sual soruyor. Ey iblis, ben emrini verdim. Seni bu emre isyan ettiren şey ne? Bana söyler misin? İblis diyor ki beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Burası doğru mu? Gerçekten doğru. Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni çamurdan yaratılmış. İblis'in fizik bedeni ise ateşten yaratılmış. Dumansız ateşten. Burası doğru. Ama sevgili kardeşlerim, İblis'in cahilliği şuradan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor. Adem Aleyhisselam'da cinlerde olmayan bir şey var. Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın insana secde etmesinin arkasında da bu ruh var. Yani Allah Teala ey melekler, ey cinler, Adem'e secde edin dediği zaman aslında secde etmeleri halinde kime secde etmiş oluyorlar? Yine Allah'a secde ediyor. Bu ruh sebebiyle secde edin diyor. O secde yapıldığı zaman aslında kime yine secde etmiş oluyor? Allah'a secde etmiş oluyor. Çünkü Allah'ın ruhu Adem Aleyhisselam'da var. Olay bu. Ruhundan üfürmüş. Fakat iblis yanlış ifade ederek diyor ki ben ateşten, çamurdan, ateş çamurdan üstündür. Halbuki Allah Teala ruhundan ona üfürmek suretiyle ne yapmış? Bu Adem Aleyhisselam benim ruhumu taşıyor. Ey melekler sizden üstün, ey cinler sizden üstün, ey mahlukat hepinizden üstün. Adem Aleyhisselam beni temsil ediyor, benim ruhumu taşıyor. O zaman iblis böyle cevap verince suali de soruyor, kibirleniyor. O zaman diyor ki Allah Teala gayet açık. Kibirlenenlerin Allah katında yeri yok. Madem sen kibirlendin, çık git buradan ve dünya hayatına iblisi gönderiyor. Ama dünya hayatına iblisi gönderen, iblisi cezalandıran Allah Teala Adem Aleyhisselam da ve eşini de mükafatlandırıyor. Ey Adem, sen ve eşin şimdi cennete girin. Hangi ayet-i kerime? Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde Kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete. Cennete girin. Orada yiyeceklerinizi yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, iblis devreye giriyor ve Adem Aleyhisselam'ın nefsine tesir ediyor ve diyor ki niye Allah Teala sana bu ağacı yasakladı biliyor musun? Hayır bilmiyorum diyor ki bu ağaç senin ebedi yaşamanı istemiyor Allah Teala. Bu ağaçtan yesen ebedi artık senin için ölüm yok. Ve Adem Aleyhisselam Allah'ın o emrini unutuyor ve yasak ağaçtan yiyince ey Adem ben sana bu ağaçtan yeme demedim mi? Dedin ya Rabbim. Ben sana şeytan düşmandır demedim mi? Dedin ya Rabbim. O zaman hem yasakladım hem de şeytan sana düşmandır dememe rağmen sen ona uydun. Senin de burada yerin yok. Sen de çık dünyaya gin. Belli bir vakte kadar senin orada bir için bir hayat vardır. Nasıl iblisi daha önce isyan etmesi sebebiyle Adem dünyaya gönderdiyse Adem Aleyhisselam'ın eşini de yasan ağaçtan yemek suretiyle nefslerine zulmettikleri için onları da dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatına gönderilen Adem Aleyhisselam ve eşi Allah'ın huzurundan kovuldukları için çok ağlıyorlar. Tarifi gayrimümkünsüz bir ağlama içerisinde ve Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan tövbe kelimelerini aldı. İşte hangi ayet-i kerime? 37'de. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Aldı. Rabbi kendisiyle konuştu. Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu ve onu ilk insan olmakla da aynı zamanda ilk risaletle de vazifeli kıldı. Resuller, Adem Aleyhisselam Resul olduğu için doğmadan evvel seçiliyor. Yani Adem Aleyhisselam'a doğmadan evvel Allah seçmiştir. Doğmadan evvel seçilen Adem Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. İlk insan aynı zamanda huzur namazlarının da imamıdır. İlk peygamber Allah-u Teala aynı zamanda kendisine sahifeleri vermiştir. Yani insanların ilki olmakla kesinlikle Allah'a en yakın olan kişi. Sadece emre isyan etmiştir o emir itibariyle ama sonradan farkına varmış ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a niye bu ağaçtan yiyince ne diyor Adem Aleyhisselam? Rabbena zellemne enfusena. Ben nefsime zulmettim. Yani hatayı Allah'a yüklemiyor. Şeytan ise ne yapmıştı? Ey iblis niçin sen bunu yaptın? İblis diyor ki sen beni yazdırdın diyor.
1: Allah.
0: Yani kimi suçluyor? Allah'ı suçluyor. Sen beni yazdırdın diyor. Adem Aleyhisselam hata işleyince ne diyor? Hayır ya Rabbim ben nefsime zulmettim. Bu hata benim nefsimden kaynaklanıyor. Öyleyse sevgili kardeşim burası bütün insanlar için de bir dönüm noktası. İki tür insan var. Bir, her olayda kendi nefsini kınayanlar var. İki, her olayda dışarıdaki insana suç faturayı çıkaran insanlar var. Dışarıdaki bir insana fatura çıkaranlar, onlar şeytana uyanlardır. Nefsini kınayanlar da, onlar da Allah'ın emrine uyarak hastalığının farkına varan ve tedavi olmak için doktoruna başvuran insanlardır. Evet, iki tür insan. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesi bu açıdan çok manidar. Diyor ki İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden caydım. Öyleyse ne zaman suç işlerseniz şeytan o suçu size işlettiriyor, onu yaptırıyor, ilk adımı size attırıyor. Arkasından da mutlaka O faturayı kime çıkartıyorsunuz? Bir başkasına mutlaka atıyorsunuz. Faturayı çıkartıyorsunuz. İşte İblis diyor ki hayır. Benim sizin üzerinizde bir sultanım yok, gücüm yok. Çünkü gücü tek sahibi Allah Teala. Ben sadece sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kimi kınayın? Nefsinizi kınayın. Öyleyse bütün hataların arkasında kim var? Her insanın nefsi var. Nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu 19 afete iblis %100 tesir ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bizim durumumuz ne? Başlangıç noktasında bütün insanlar Kur'an ayetleriyle 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes 19'una gel. Kur'an'ın özeti olan bir Vâsıl suresi var. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Ersoy şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 ismi var. Ama bu isimlerin başında, en başında Hak. El-Hak esması Allah'ındır. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. En önemli şey hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vâsıl suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur, gizlidir. Bu sürede esrar-ı ferah, bütün kurtuluş surları nerede gizli? Bu Vâsıl suresinde gizli. En başında imani hakiki geliyor. Sonra ameli salih, sonra hak, sonra sevat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Yani ruhunuzun teslimi, fizik vücudunun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane teslim. Bu dört teslim kitabın tamamını oluşturuyor. Ve bu dört teslim hepinizde var. İnsansınız, ruhunuz var. İnsansınız, fizik vücudunuz var. İnsansınız, nefsiniz var. İnsansınız, iradeniz var. Bu dördünü Allah'a teslim ettiğiniz an artık senin için hüsran yok. Öyleyse başlangıç noktasında herkes nerede? Hüsranda. Vel asr. Allah yemin ediyor zamana. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kendisini kurtaranlar kimlerdir? Bu dört teslimin sahibi olan insanlar. Ruhunu teslim edenler, fizik vücut teslimi yapanlar, nefs teslimi yapanlar, irade teslimi yapanlar. Bu dört teslim sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Öyleyse Vâsıl suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu, Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade ediyor. Onun için ashab-ı kiram karşılaştıkları zaman birbirlerine ne okuyorlarmış demek ki? Hep Vâsıl suresini okurlarmış. Ama günümüze geliyoruz. Günümüzde dinimizi Kur'an'dan öğrenmemiz gerekirken Kur'an artık mezarlarda okunan bir kitap, fal bakılan bir kitap. Ve gerçekten Mehmet Akif Ersoy ne diyor şeyinde? Hani ashab-ı kiram ayrılırken mutlaka sureyi vel asri okurlarmış bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık, bu dördü sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamakta merdivenin birinci basamanda herkes olayları yaşar. Ve olayları değerlendirir. İnsanların değerlendirmesi olayları ile Allah'ın olayları değerlendirmesi farklı. İnsanlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. İnsanlar hoşlarına giden olayları hayır, evet hoşlarına gitti olay hayır. Mesela nedir? İçki kafayı çekiyor, hoşuna gidiyor, onu hayır kabul ediyor. Kendilerini üzen olayları da şer olarak değerlendiriyorlar. Ama Allah'ın değerlendirme biçimi öyle değil. Allah derecat kaybettiren her şey şer, derecat kazandıran her şey hayır. Hoşumuza gitse de gitmese de derecat kazandıran her şey hayır. Örneğin evimizin önünde arabamızı birisi çalıyor. Hoşumuza gitmiyor ama hırsızın hoşuna gidiyor. Çalmış başları. İşte hırsızın hoşuna gitmese dahi şer olmasına rağmen hoşuna gidiyor. Hırsız neye göre kendisine hayır diyor? Ben diyor bu arabayı çalarsan benim için. Hayır, çünkü hoşuma gidiyor. Mal sahibi ne diyor? Üzülüyor. O da diyor ki kesinlikle olay bir olamaz. Ama Allah'a göre mal sahibi derecat kazanıyor. hırsız ise derecat kaybediyor. Yani hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi kazanıyor. Diyelim ki kapısının önünde o hırsız almasaydı, adam arabanın miktarı kadar sadaka verseydi, ne yapacaktı yine? O kesinlikle o derecatı kazanacaktı. Yani bir isteyerek Allah'ın emrini yerine getirmek var. O arabanın parası miktarı kadar sadaka vermek var. Allah'tan derecat kazanmak var. Bir de istemeyerek ama hırsıza müsaade ediyor, gidiyor. Fakat yine oradan kesinlikle kazanıyor. Öyleyse olaylar insanların değerlendirme biçimi Allah Teala hoşlarına gittiği için şerri hayır olarak kabul eder insanlar. Kendileri üzdüğü için de hayrı da şer olarak değerlendirir. Mesela musibet geldiği zaman insanlar ne istiyor? Musibet istiyor mu? İstemiyor ama musibetten o kişi ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Musibetleri istememesine rağmen derecat. Mesela zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Niçin? Çünkü musibet gelince derecat kazanıyor. Ama musibet yoksa devrede faydaya ulaşır. Şu anda diyelim ki ne olabilir? A şahsı B'ye bir tokat attı. B derecat kazanıyor. Ama A şahsı B'ye bir hediye verdi. B bir faydaya ulaşıyor. Fakat A derecat kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu dünyada bir faydaya ulaşmak var. Bir de hayra ulaşmak var. Zahitler neyi tercih ediyorlar? Zahitler her an hayrı tercih ediyorlar. Faydayı değil. 3 günlük dünya hayatı gelir geçer. O sebeple istisnasız derecat kazanımı zahitler için çok çok önemli. İşte bazı bu olayların derin bazı insanları Allah Teala seçmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah Teala imtihan ediyor. Neyle imtihan ediyor? Musibetlerle. Diyeceksiniz ki musibetler nereden çıktı? Mevlana diyor ki kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak yazmışsa kiramen katibi memlekli yazmış. Nereye yazmış? Onun amel defterine. Adam gitmiş mesela ne diyelim? Farkına varmadan veya bilerek birisinin malına zarar vermiş. Tamam o bilmiyor ama Allah şahit. Kiramen ketmen örnekleri de biliyorlar. Ve verdiği zarar miktarınca o kişi ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Ve onun amel defterine işleniyor. Ama öbür tarafta zarar veren kişi de derecat kaybediyor. Derecat kaybedince onun amel defterine o şekilde geçiyor. O zaman musibet ne zaman geliyor? Başkasının malına zarar verdiği zaman kaybettiği derecatı Allah kendisine musibet olarak imtihan olarak devreye koyuyor. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Hak yazmış mı? Yazmış daha önceden başkasının malına zarar vermiş. O zarar miktarı karınca o kişi derecat kaybetmiş ve yazmış onun amel defterine. Hak musibet gelme hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul yazmış yani o yanlışı fiili işlemiş. Azmış o derecatı kaybetmiş. O derecat kaybının miktarı kadar da Allah ne yapıyor ona? Musibet devreye koyuyor. Musibet devreye gidiyor. Çünkü neden musibet? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Yani Allah Teala daima bizim lehimize kanunlarını vaz etmiş. Şer işlemişiz. O şeri bizim adımıza hayra çevirmek istiyor. Ne yapıyor? Musibetle. Ne yapıyor? Başka bir şekilde. Yani Allah devamlı bizimle olan beraberliğinde kaybettiklerimizi tekrar kazandırmamızı istiyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu sebeple biz neyle imtihan oluyoruz? Musibetlerle. Musibetler neden başımıza geliyor? Kaybettiğimiz dereceler sebebiyle. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala ne buyuruyor? Musibet 7 ayet-i kerimede musibet. Musibetler insanların eliyle başlarına geliyor. Alimran 182. Ellerinizle takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyledir. Nisa 62. Elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Enfal 51. ellerini de takdim ettikleriniz sebebiyle musibetler geliyor. Yunus 44, insanlara hiçbir şekilde Allah zulmetmez, insanlar nefslerine zulmederler. Musibet, musibet, musibet, musibet kişinin yaptığı şeyler sebebiyle. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle musibet başlarına gelseydi ne diyor insanlar? Rabbimiz diyor, bize bir Resul gönderseydin, biz de ayetlerine tabi olsaydık. Öyleyse musibetten bizi kurtaracak olan, daha doğrusu nedir? Bizim ondan ders almamız, ders almamız bizi nereye götürüyor? Bizi Allah'a ulaşma dileğine ve mürşide götürüyor. İşte bize Resul gönderseydin, biz de ayetlerine tabi olup müminden olsaydık. Rum 36'da da aynı şeyi söylüyor, Şura 30'da da aynı şeyi söylüyor. Yani musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, musibetlerle kimi Allah imtihan ediyor? Seçilenleri. Seçilmeyenler zaten onlar. İnsan ve cin şeytanlar. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Ve insanlar musibetlerle imtihan oluyor. Ama musibetlerle imtihan olanlar da iki gruba ayrılıyor. %90'dan fazlası yine musibetlerden dersi almıyorlar. Ama %10'dan azı musibetlerden ders çıkartıyor. İşte bu musibetlerden ders çıkartanlar, Rabbimiz bize Resul göndersen biz de ayetlerine tabi olsak. Bunlar ders çıkartan insanlar. O zaman kalplerinde bu talebi Allah'a ulaştırdıklarında kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Şimdi bugünkü konferansımızın başlığı Resulullah'ın bir hadisinden alıntıdır. Allah Resulü ne buyuruyor? Sizden biri içiyle mümin olursa, içiyle mümin olmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, dışıyla mümin olursa, mürşidine tabi olursa, Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar derecat artırımıyla karşılaşır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder. Öyleyse insanları Allah'ın değerlendirme sistemi var. Yani Allah insanlara not veriyor. Diyor ki içinizden birisi içiyle mümin olursa, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dışıyla mümin olursa, müşridine tabi olursa, Allah mutlaka ona 10'dan 700'e kadar derecat artırımında bulunur. Ve bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. O zaman birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve Allah'ın seçmedikleri insanlar, insan ve cin şeytanlar var. Geri kalan insanların hepsini seçiyor. Ama bu seçilenlerden de sadece %10'dan azı yaşadıklarından ders çıkartıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler musibetlerden ders çıkartan insanlardır. Gerçekten öyle mi? Bakın ayet ne söylüyor? Bakara 155-156. وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sizi korkuyla imtihan ederiz. Sizi açlıkla imtihan ederiz. Yani korku sebebiyle musibet, açlık sebebiyle musibet, maldan candan eksiltmeyle musibet, sonra sabredenleri müjdele. Mesela Allah Teala Yunus peygamberi mal ile imtihan etmiş mi? Evet. İblis diyor ki ya Rabbim diyor, Yunus'a öyle mal vermişsin ki bir eli balda bir eli yağda. Niye sana şükretmesin? Şu malı al elinden bakalım ne yapacak? Malı alıyor. Yunus Aleyhisselam yine hamd edip şükrediyor. İmtihanı geçiyor. Olmaz diyor. Etrafında pervane olmuş çocukları var diyor. Ama çocuklar onun etrafında olduğu süre içerisinde neden sana hamd edip şükretmesin? Bir de çocukları da al elinden. Çocuklarını da candan eksiltmede, maldan eksiltme yapıyor, bakıyor hamd ve şükür ediyor. Candan eksiltmede yapıyor, bakıyor hamd ve şükür ediyor. Bu da sınıfı geçti. Sağlıkla da diyor imtihan et bakalım. Sağlıkla da imtihan et bakalım ne olacak. Ve imtihan veriyor, yani vücudundan kurtlar dökülüyor. Ama dökülmesine rağmen Eyüp Aleyhisselam ne diyor? Devamlı Allah-u Teala'ya hamd ediyor, şükür ediyor. Ve iblis imtihanı kaybediyor. Neden? Çünkü bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Yani onların hayatında önlerinden çıkan engel, Allah'a giden yolda önüne çıkan her engel bir imtihandır. Ama bu imtihanı Allah onlara yardım ettiği için her seferinde başarıyorlar mı? %100. Çünkü onlar Allah'ın kontrolünde. Ama Allah-u Teala onları da bize örnek seçiyor. Diyor ki bak Ben Resulümü en ağır imtihanları verdim. Onlar hep geçtiler. Ama neyle geçtiler? Benim yardımım. Ben onlara yardım ediyorum. O zaman sen de benden yardım iste. Ben senin de yardımcın olurum. Sen de önünde hangi engel çıkarsa çıksın, sen kesinlikle imtihanı geçersin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda engel ne olursa olsun. Mesela Hazreti Musa gibi önünüze bir Süveyş kanalı, Kızıldeniz çıktı. Karşı tarafa geçmeniz lazım. Ne diyeceksin? Eyvallah mı diyeceksiniz? Allah benimle beraber mutlaka bana çıkış yolu gösterecek. Hazreti İbrahim gibi tekniği ve askeri gücü her türlü şey elinde bulunan insanlara size saldırma yaptılar ve sizi yok etmeye çalışacaklardır. Eyvallah mı diyeceksiniz? Hayır. Neden? Ne diyeceksiniz? Yine Allah'tan talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber ve Allah size yardım ederse size galip gelen yoktur. Hangi ayet bunu söylüyor? Allah Teala Ali İmran 160'ta, bakın ne diyor Ali İmran 160'ta. Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin Allah'ın yardımını alabilmenizin için ne lazım? Zümer 54 cevap veriyor. Allah'ın yardımını almak istiyorsunuz ki her konuda galip geleceksiniz. Ruhani bila rabbikum. Allah'ın yardımını almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Galiba istemez gibi bir haliniz var yani. Sesiniz çıkmıyor. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Allah'ın yardımını alabilmeniz için mutlak surette kalpten ulaşmayı dilemeniz lazım. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin, ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun, mürşidinize tabi olun. Yapmazsanız Allah'ın yardımını alamazsınız. O zaman sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Amin.
0: O zaman kalpten dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve yardımı alabilmeniz şartlarına sizi kavuşturuyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Rabbimiz hemen şunu yapıyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman baş gözünüzdeki icabe müstüreyi Allah alıyor. O güne kadar siz dünyayı görüyordunuz. Baş gözüyle baktığınız zaman dünyayı, kulaklarınızda dünya işitiyordunuz, kalbinizde dünya, dünya, dünyaydı. Ama siz ahirete göre ölüydünüz. Fakat ne zaman kalbin ulaşmayı dilediniz, Allah engelleri kaldırdı ve sizi ahirete göre de diriltti. Evvelden dünyaya göre yaşıyordunuz ama ahirete göre ölüydünüz. Fakat Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli edince sizi ahirete göre diriltti. Ne diyordu Allah Resulü? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Nasıl Allah ölü toprakları yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuruyla. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizi diriltiyor. Ve dirilttiğini nereden anlıyorsunuz? Siz artık mürşidi mürşid olarak görüyorsunuz. Eskiden mürşide baktığınız zaman alelade bir insan gibi görüyordunuz. Benden fark tarafı ne? Mesela Hazreti Ali'ye soruyor, ya kardeşim diyor, senin bende ne farkın var? Hazreti Ali diyor ki, bak bakalım şu anda gökyüzünde ne görüyorsun? Tabii ki ayı görüyorum diyor. Şimdi elinle gözünü kapat, ne görüyorsun? Tabii ki hiçbir şey görmüyorum diyor. İşte diyor ki, benimle senden anladığım fark, ben gözümü kapatınca da görüyorum. Yani Hazreti Ali için güneş batıdan doğmuş. O güneşin olmadığı noktada da görüyor. Her şeyde, her şeye kadir. Can gözü onu gördü. O açık. İşte sevgili kardeşlerim, artık o mürşidin farkına varıyor ki evet insan ama alelade Allah'ın bir insan değil, Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı bir insan. Onu görmeye başlıyor. Neyle? Ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla tecelli ederek size onu tanıtıyor. Ama o halde bırakmıyor. Sizin kalbinize onun sevgisini koyuyor ve sizi hacet namazı kılarak mürşidinize ulaştırmak istiyor. Gerçekten mürşid sevgisini kalbimize koyan Allah Teala. Ve ne yapıyor? Kalbimize ihbatı koyduktan sonra kalbimizi dünyaya dönükken kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan Allah'ın ismi şu kainatta bir şifre sevgili kardeşlerim. Kainatın sırrı nedir derseniz Allah'ın ismi. Bir şifre. O şifreyi kullandığınız an istisnasız Allah'ın katından size bir çift nur gelir. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah!
0: Bütün varlıklar, insan ve cinin içindeki bütün varlıklar Allah'ın ismini tekrar ediyor. Mesela en basit atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede doğan bir elektron. O elektron iki kere tam bir devi yapabilmesi için iki kere Allah'tan enerji alıyor. O elektron rahmeti aldığı zaman ne diyor? Bir ses çıkartıyor. O ses ne? Allah sesi. Yani elektron kendi lisanıyla Allah diyor. Rahmet geliyor, Allah diyor, rahmet geliyor. Tıpkı ne gibi? Bir düdük var. Düdüğe füyüslediğiniz zaman bir ses çıkartır mı? Ses çıkartır. İşte Allah'ın katından o enerji geliyor. Elektronu bir düdük olarak düşün. Bir ses çıkartıyor musun? Evet. O ses ne sesi? Allah sesi. Allah sesi. İşte Maxwell diyor ki ya biz yıllardan beri bu elektronları keşfettik. Devamlı dönüyorlar. Bir nesnenin dönebilmesi için bir kuvvetin tatbiki gerekli. E bu kuvveti kim bunlara veriyor? Sonsuz bir dönüşte dönüyorlar. İşte o Maxwell'in kaynağını bulamadı bu kuvvetin sahibi kim? Allah. Allah neyle bunları döndürüyor? Sünnetullah'la, külli iradeyle. Her zerre Allah'ın sonsuz kontrolünde. Her zerre. İşte bu elektronu Allah'a diyor. Bir ecnebi prof da ya diyor ben bir Müslümanı dinledim. Müslümanlar diyorlar ki her şey Allah'ın ismini zikrediyor. Nasıl oluyor? Ne menem bir şey. Araştırmalarını yapıyor ve Bakara 20'de karar kılıyor. Bakara 20'de ne diyor? Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Tamam diyor, madem olay bu. Sivrisineği laboratuvara koyuyor ve düşük frekans altında inceliyor. Bir şey yok. Ama yüksek frekans altında inceleyince gerçekten sivrisineğin devamlı bir teviye kesintisi Allah dediğini görüyor. Sivrisinek Allah der mi? Evet. Ağaç Allah der mi? Evet. Dağ taş Allah der mi? Evet. Yunus ne diyor? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yunus da bu işi biliyor muymuş? Biliyor tabii. Her şeyi Allah diyor. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah demesi tesbih iledir. Ne diyordu melekler? Biz seni tesbih ediyoruz. Ama sizin Allah demeniz farklı. Siz iradenizle Allah diyorsunuz. Demeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Ama Allah'ı Allah Teala diyebilecek bir programla yaratmış. Bir taşın Allah dememesi mümkün mü? Hayır. Bir ağacın Allah dememesi mümkün mü? Hayır. Bir ineğin, bir gökyüzünün, bir yayın mümkün değil. Onlar hep külli iradeyle kontrolde Allah diyorlar. Ama insan farklı bir varlık. İradeyi Allah kendisine vermiş. Derse mükafat. Demese ceza. Bu kadar basit. Fakat yine kanunlar kulun lehine, insanın lehine. Sevgili kardeşim, demeseniz hangi kötülüğü yaparsanız yapın sadece birebir ceza. Yetmez, daha ötede bir şey var. Kötülüğü düşündünüz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Kötülüğü düşündünüz fakat yapmadınız. Derecat kaybı yok. Kötülüğü düşündünüz ve yaptınız. Ceza birebir. İkinci bir ceza söz konusu değil. Birebir cezalanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi Allah cephesine gidelim. İyiliği düşündünüz ve yapmadınız. Derecat kazanıyorsunuz. Düşüncenizden dolayı. Onun için Efendimiz her zaman anlatıyor. Mutlu olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten mi?
0: Ya hocam diyor, tamam mutlu olacağım ama zikir var, zikir edemiyorum, namaz kılamıyorum falan şu, o zaman nasıl yapacağım? Sevgili kardeşim, güzel düşün. Mesela ne düşün? Sabahleyin uyanır uyanmaz. Ben bugün 5 kişiye bu iyiliği yapacağım. Hediye mi alacağım? Ama cebinizde para yok. Olsun. O gün 24 saat cebinizde para yok fakat içinizde düşündüğünüz birileri var, hediye almak. O düşünceyle akşama kadar Allah sizi mutlu kılıyor mu? Evet, kesinlikle. Bakın, düşündünüz, hiç yapmadınız, cebinizde para yok. Siz düşündünüz ve Allah Teala size derecat kazandı. Şimdi düşündünüz ve gittiniz yaptınız. O hediyenin karşılığı neyse Allah size mutlaka o derecatı veriyor. Yani kanunlar hep kulun lehine. Allah insanı o kadar seviyor ki tarifi gayrimümkünsün. O zaman size ne düşünür sevgili kardeşim? Sabahları uyanır uyanmaz öf öf demek yerine ne diyeceksiniz? Efendimizin yarınlık sohbetinde buyurduğu gibi. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi geliyor? Önünüze gelen herkesi ya seni çok seviyorum. Sen ne kadar harikasın. Yani herkesi sevin. İncil'deki ayeti kerimeye dikkat edin. Luka 27-29 ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size hakaret edenlere lanet okuyan iyilik dileyin. Hakaret edene dua edin. Yani sadece iyi düşünün. Bakın şimdi düşmanın var. Seversen derecat kazanıyorsun, mutlu olursun. Senden nefret eden birisi var. Tamam sen ona iyilik yap. Derecat kazanıp mutlu oluyorsun. Sana lanet okuyor adam. Sen iyilik dile, derecat kazanıp mutlu oluyorsun. Sana hakaret ediyor, dua edersen mutlu olursun. Sana tokat atıyor, öbür yana çevirirsen mutlu olursun. Ya Allah bizden ne istiyordu? Mutlu olmamızı. Öyleyse görüyorsunuz ki farklı ambalajlarla biz her saniye, her an mutlu olabiliriz. O zaman biz diyoruz ki, biz bütün insanları seviyoruz. Bazıları da bunu anlamadığı için ya öyle şey olur mu? Ben niye düşmanımı seveceğim? Allah Resulü ne buyuruyor? Diyor ki zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Mazluma herkes anlıyor. Tabii yardım edilmesini ama marifet zalime yardım etmek, onun zulmünü azaltmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mevlana'nın dediği gibi 72 millete bir gözle, sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate azizdir. Biz 72 milletin 72'sine de sevgi gözüyle bakıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz ve çok seviyoruz. Sevdiğimizin işareti ne? Onların mutluluğu için çalışıyoruz. Hayatımızı onlara vakfediyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Allah'a davet bir sevgi alameti mi? %100 evet. Ve onlara diyoruz ki gelin. Mevlana gibi. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. İster 100 kere tövbeni bozulmuş olsan. Gel bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Yani içiyle mümin olanların dergahıdır. Siz de Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: O zaman kalbinize bakıyor Allah Teala. Kalbinize bu talep varsa siz içinizle mümin oldunuz. Şimdi dışınızla da mümin olmanız lazım. Tevhidin iki tane kanadı var. Bir içiyle bir de dışıyla. O zaman sevgili kardeşlerim Allah Teala rahim esmasıyla tecelli edip sizi 12 tane ihsana ulaştırıyor. 12 insanla mürşidinize tabi oluyorsunuz. Allah Resulü ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah mübeşşirat ne? Salih rüya. Nedir salih rüya? Siz 12 tane ihsanla hacet namazı kılıp da mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah size mürşidi gösterir mi? Evet. Bu gösterdiği rüyanın adı ne? Salih rüya. Öyleyse 3 çeşit rüya var. Bir kabus nevinden rüya, şeytan gelip üzerinize basar, sizin kalkmanıza engel olur. O kabus nevinden rüya sizi mahveder. Bir de devamlı dünya ile meşgulsünüz. Hani halk arasında bir söz var. Tavuk rüyasında ne görür? Efendim? Evet, kendisini dar ambar. İşte eğer siz de dünya ile devamlı meşgulseniz siz hep dünyevi rüyalar işletsiniz. Ama siz Allah'ı dileyen birisiyseniz. Hani ehli dünya dünyada, ehli okuma okumada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek diyorsanız o zaman kesinlikle Allah Teala size o salih rüyayla sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşide ulaştığınız an önünde tövbe edeceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet size ne kazandırır derseniz, yani dışınızla namun olur size ne kazandırır? Sizi 7 kalp şartını ve 7 nimetin sahibi kılar. Bu 7 nimet devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Ya gelirse ne olur? Ben ne anlarım devrin imamının ruhundan dersiniz. Sevgili kardeşlerim, şeytanı yabana atmayın. Şeytan zülmani leduni ilmin sahibi. Yani zülmani ledünle herkesin canını okuyor. Mesela sihir büyüğü vardır. Cinleri başkalarına saldırtmak vardır. Adam öyle görün yani hayatı zehir oluyor. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi mutlaka o koruyucu kalkana ulaştırır. Devrin imamın ruhu tabiyetle önde tövbe ederseniz kesinlikle o tövbeyle devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Sen Peygamber Efendimiz herkes hata yapabilir. Herkes hata yapar mı? Ne dersiniz? Çünkü nefs sahibidir. Ama hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenler. Eğer siz günah işlemeseydiniz, günah işleyen ama Allah'tan ne yapan? Tövbe istiğfarda bulunan bir toplum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ikinci safa bizim için tövbe. Tövbe kapısından geçmedikçe mümkün olmaz. Kutsal kitapların hepsini inceledik. Tevrat'ta ikinci safa tövbedir. İncil'de ayetler ikinci safa tövbedir. Kur'an'da ikinci safa tövbedir, tövbedir, tövbedir. Öyleyse dinin ikinci safhası tövbe kapısıdır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. O zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz, içinizde mümin oldunuz. Dışınızda da mümin olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Tövbe edecek misiniz?
1: İnşallah.
0: Bu tövbe devrin imamının ruhu tövbe ettiğiniz zaman başının üzerine gelip yerleşir. Birinci nimet. İkinci nimet kalbinize Allah imanı yazar. İmanın yazılması önemli mi? Evet, çünkü kalbinize iman yazılmasa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü diyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlasa ulaşmak ne demektir? İhlasa ulaşmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi demektir. Bir dilekle nefs tezkiyesini yaparsınız ama ihlasa ulaşabilmeniz için nefsinizi tamamen Allah'a teslim etmeniz lazım. Yani daimi zikre ulaşmanız lazım. O zaman eğer olay buysa kalbinize iman yazılmadan bu olabilir mi? Hayır. Kalbinize iman yazılmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Mesela ulaşmayı dilediniz, ibadet yapıyorsunuz, zikrediyorsunuz. 24 saat zikredin. Kalbinizdeki kalıcının %2'nin ötesine geçemez. Neden? Çünkü kalbinizde küfür kelimesi var. O küfür kelimesi çıkmadıkça o afetler kalpten çıkamaz dışarıya. Öyleyse her şeyden evvel kalbinize fazılların yerleşebilmesi iman kelimesine bağlı. Karanlıkların da bir daha kalbe gelmemesi için de kesinlikle lazım küfür kelimesinin dışarı çıkmasına bağlı. Ne zaman bu olur? Mürşidinize tabi olduğunuz an. Mürşidinize tabi olduğunuz an Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Devrin imamını ruhu koruyucu olarak size gönderiyor. Kalbinize imanı yazıyor Allah Resulü. En nezafetü minel iman. İman yazıldı kalbinize. Arkasında ne yapıyorsunuz? Arkasından o güne kadar işlediğiniz bütün günahları sevaba çeviriyor. Günahların sevaba çevrilmesi demek Allah'ın derece sistemini arttırması demektir. İşte bugünkü konferansımızın konusu, bir kere daha söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla mürşide tabi olmak size 1'e 700 derece kazandırır. Evet, 1'e 700. Dikkat edin, şer düşünürseniz, yapmazsanız derece kaybı yok. Düşünürseniz, yaparsanız 1'e 1 kayıp. Ama hayır düşünürseniz, yapmazsanız derece kazanım var. Hayır düşünüp yaparsanız 1'e 10. Mürşidinize tabi olup yaparsanız 1'e 700. Tabi olursanız 1'e 700 kazandırır. Sevgili kardeşlerim, sizin ondan sonra cehenneme gidebilmeniz neye bağlı? Sizin işlediğiniz günahlar, yani cevapların 700 katının 700 kat daha fazla günah işlemeniz lazım. Bu insan için mümkün değil. Yani günde siz 1'e 700, yani Allah diyorsun. Allah edin bakalım.
1: Allah,
0: Allah edin. Size 1'e 700 kazandırıyor. Ama sizin Allah demediğiniz an kaybınız 1'e 1. Onun için sizin tekrar cehennemliklerden olabilmeniz için ne lazım? Onun, yani işlediğiniz hayırların 700 kat daha fazla günah işlemeniz. Bu da insan için mümkün mü? Hayır. Yani özel olarak ben artık kesinlikle hiçbir şey bırakıyorum, sadece şer işleyeceğim derseniz imkansız, başaramazsınız. Ermiş evliya olmak bu açıdan bir kurtuluştur. Kesinlikle. Felahtır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Öyleyse kalpten ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazla, dilemeyenlerin de günahları sevaplarından fazla. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyerek içten mümin olmak, mürşide tabi olarak da dışten mümin olmak sizi mutlak surette felaha ulaştırır, kurtuluşa ulaştırır. Devam ediyoruz. Bununla kalmaz Allah Teala. Tabiyetle birlikte bu sefer ruhunu sizden ayrılıyor. Ne demiştik? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret ne demek? Hicret ruh için nedir? Bizden ayrılması, sırat-ı müstakim üzerine sahibine ulaşması. Hicret başlıyor. Seyr-i sülük başlıyor. Arkasından ne var? Arkasından fizik vücut şeytanak olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ne yapıyor fizik vücut? Allah diyor. Allah diyeyim bakalım. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah dediğiniz zaman kesinlikle şeytan size yaklaşamaz. Ve şeytanak olmaktan fizik vücut kurtulmaya başlıyor. Arkasından bu fizik vücudun Allah Allah demesi Allah'ın katından iki çift nur gelip o nurlar kalbe ulaşıyor, kalpteki karanlıkları azaltıyor. Bu da nedir? Nefs tezkiyesi. Ve arkasından iradenizin de güçlenmesini sağlıyor. Yani mürşide tabiyet size yediği nimeti sağlıyor. Demek ki 1:700 kazanabilmeniz için ne lazım, Allah size ne istiyor? Mürşid önünde, Allah'ın tayin etmiş önünde tövbe etmeniz lazım. Tövbe ettiğiniz zaman 1:700. Tövbe etmezseniz, hayır işleseniz 1:10. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sualim var size. Siz yaptığınız ibadetlerle 1:700 kazanmak mı istiyorsunuz yoksa 1:10 mu? 1:700. Allah Resulü ne buyuruyor? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim yatağında mışıl mışıl uyuyor. Ama o mışıl mışıl uyurken bir şeyde ne diyor? Allah diyor sadece. Allah diyor ve 1:700 kazanıyor. Öbür cahil de ne yapıyor? Sabah akşam namaz kılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama sadece 1:10 kazanıyor. Sualim var size. 1:10 mu kazanmak istiyorsunuz, 1:700 mü? 1:700. Sevgili kardeşim, 1:700 diyorsanız mutlaka hacet namazı kılın ve mürşidinizi Allah'tan isteyin ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun ve 1:700 kazanın. Allah Resulü böyle buyuruyor. Kim bir içiyle dışıyla mümin olursa Allah ona ondan 700'e kadar derecat ardında bulunur. Hangi ayette Allah bunu söylüyor? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Refi derecatun zul arşi yulqiyur ruha min emri ala men yeşaun yuhadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah. Allah arşta neyle bulunuyor? Zatıyla. Öyleyse zatıyla bulunan Allah derecelerinizi yükseltiyor. Ne zaman? Tövbeyi gerçekleştirdiğin zaman. Yani kim haccet namazıyla mürşidini Allah'tan isterse, o mürşide tabi olursa o noktadan itibaren o kişi kesinlikle 1:700 kazanmaya başlıyor. 7 nimet ve 7 kalp şartı. Kalp şartlarından birincisi, Allah kalbinize ihbatı koydu. İhbat, ayetleri algılamamıza yarayan bir sistem. Yani adeta bir çip gibi düşünün. Kalbinize Allah'ı koyduğu zaman artık ayetlerin manasına varıyorsunuz. İkincisi ne? Allah Teala o kalbi kendisine çeviriyor. Arkasından üçüncüsü, kalbinize giden nur yolunu açıyor ve siz Allah demeye başlıyorsunuz. Bitiminden mürşide tabi olursanız Allah kalbinizdeki mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ve bu noktada sizin için ibadetlerin sultanı zikir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki siz Allah'ı çok seviyorsunuz ve Allah için en güzel şeyi yapmak istiyorsunuz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah için yaptığınız en güzel şey ne? Size diyor ibadetlerin en iyisini, en temizini, en çok sizin derecatınızı arttıran altın ve gümüş infaklarını, mesela Nuh Uhud Dağı kadar altın harcayın. Gümüş harcayın, infak edin. Yetmez. Allah yolunda şehit olun. Bütün bunların hepsinden daha büyük olan bir şey var mı? Evet. O nedir? Allah'ı zikretmek. Allah deyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, bakın. Sizin şu anda Allah demeniz şehit olmanızdan üstündür. Sizin Allah demeniz Uhud Dağı kadar altın infak etmenizden üstündür. Allah demeniz her şeyden üstün. Yani zikir ibadetlerin sultanı.

0: Onun için diyor bana ulaşmayı dile mürşidine tabi ol ve 3 saat zikret. 3 saat zikir az zikir demektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi açıklıyor. Veskur ismi rabbike fetebetilleyi tebdile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyin kesilerek. 3 saatlik zikir dünya saadetinin yarısı. Siz dünyada hep mutlu olmak istiyorsunuz. Fizik vücudunu teslim edin. Çok zikir. O zaman da %81 mutluluk. Ben daimi mutlu olmak istiyorum. O zaman daimi zikre ulaş. Daimi zikir Nisa 103. Feiza kadeytumus salate feskunallaha kıyamen kuvdenem ala cunubim. Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse sevgili kardeşlerim bakın. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Zikir emri bil maruf nehyi münkerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine de aleyhine. Hani Amerika'da adam polis yakalıyor diyor ki sana bildiriyorum. Bundan sonra konuşacağın her söz aleyhine delildir. Öyleyse siz de aleyhinize delil toplamak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah deyin bakalım.
1: Allah
0: deyin. Bundan sonra ne yapmanız lazım? Bu sohbetlere gelmeniz lazım. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ya hakkı konuşun ya susunuz. Siz de hamdolsun hakkı konuşmak üzere buradasınız. Bir de yalnız kaldığınız zaman ne diyeceksiniz? Allah Allah Allah Allah. Ve sevgili kardeşlerim emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkik kademelerini hep zikirle geçiriyorsunuz. Bir slaytımız var. Bunun karşında bu kademeleri geçtiğiniz an Allah'ın katında devamlı rahmet, fazıl ve selavat geliyor ve devamlı yükseliyor. 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülhime, 21 bin zikirle nefsi mutmainne, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi tezkiye. Çok fazla zamanınız değil. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka sizin için bunu gerçekleştiriyor. Allah yapıyor. Ve sanki siz bunları yapmışsınız gibi de sizi mükafatlandırıyor. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkese ile. O sebeple diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek dünya barışının altın anahtarı. Sadece bir dilek. Dileyeceksiniz. Dilediğinizin alameti farikası ne? Dilediğiniz an kesinlikle Allah deme ihtiyacını duyarsınız. Zikir çünkü Allah Teala size sevdiriyor. Ulaşmayı dilediğiniz, dileyip bilemediğinizi nereden anlarsınız? Mürşid sevgisi. Bir bedevi geliyor Resulullah'a diyor ki ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl diyor, kılamıyorum. Oruç tutuyor, tutamıyorum. Zekat ver diyor, hiç param yok. Şunu diyor, hiç yapmıyorum. Kardeş diyor, sen ne yapıyorsun? Ben diyor, seni çok seviyorum. Allah. Tamam diyor, herkes sevdiği ilahi şunları. Öyleyse tek başına mürşid sevgisi kurtuluş mudur? Evet kesinlikle tek başına mürşid sevgisi kurtuluş. Ameni olan kişi mürşid sevgisini kalbinde taşıyan birisi midir? %100 evet. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın özeti olan Asr suresini Allah Resulü nasıl tarif ediyor? Künnu alimen, mutaallimen, ev samian, ev muhibben ve la tekunu hamisen. Ya alim ol, ya mutaallim ol, ya işiten ol. Ya seven ol. Sakın beşincisi olma. Öyleyse o sevgiyi Allah Teala kalbinize veriyor ve tek başına sevgi bir kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Tek başına sevgi bir kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan hoşlanan kişi midir? Evet. Kurtulmuştur. Mürşidine tabi olan kişi Allah'ı seven kişi midir? Evet. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'a aşık olan kişi mi? Evet. Hayran olan kişi mi? Evet. Yani Allah yolunda sadece sevginin katmanlarıyla yükselirsiniz, yükselirsiniz, yücelirsiniz ve bütün güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Bu ermiş evliya olmanızdır ve bir dilektir. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden içimizle dışımızla kesinlikle ne olmasını istiyor? Mümin olmasını istiyor. Evet sevgili kardeşlerim bunu demek ki Allah bizden öncelikle tek bir dilekle üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı. Bu neyle elde edilir? Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidinize tabi olmanızda. O zaman konferansımızı şu sözlerle bitirmeye çalışıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olanlara Allah'ın 1:700 vermesi konferansında siz de bütün bu açıklamalardan sonra Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amin.
0: Mürşidinize tabi olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amin.
0: Mürşid önünde tövbe etmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ayağa kalkın inşallah. Başlıyoruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk. La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi alıyorsunuz. Allah Teala tekrar bizi bir konferansta beraber kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
3: Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
5: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
6: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
7: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
8: İsterim tabii ama bulabilsek.
9: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
10: Şu anda yok.
11: Şu an yok.
12: Yok.
13: Yok herhalde.
14: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımıza.
15: Maalesef o inancımı kaybettim.
9: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi. Hazreti İsa temsilen 3 kişi. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak. Fatiha mahsana vaad.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu formda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanı nasıl yeneriz? Birinci sual, şeytan neden insanları tuzağına düşürmek ister? Sevgili kardeşlerim, şeytan baştan sona negatif bir varlık. Ve Allah'tan aldığı müsaade gereğince Allah'a karşı bir savaş içerisinde. Neden? Çünkü Allah yarattığı insanı çok seviyor. Onun mutlu olmasını istiyor. Allah nasıl biz insanların mutluluğunu istiyorsa, şeytan da biz insanların mutsuz olmasını istiyor. Yani Allah'ın İnsanlar için talebiyle şeytan insanlar için talebi taban tabana zıt. Öyle olunca doğal olarak Allah'ın insanlar için seçtiği yolu iblis tam tersini istiyor ve böyle bir gayretin içerisinde. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emri verdiğinde iblis açık ve kesin tavır koyuyor. Ben ona secde etmem diyor. Dikkat edin, Allah-u Teala emrediyor. Ve iblis diyor ki ben ona secde etmem diyor. Yani Allah'a isyan ediyor. Allah diyor ki ey iblis, seni huzurumdan kovuyorum. İblis de madem ben insan yüzünden bu haldeyim, öyleyse bütün insanları tuzağıma düşürmek isterim. Düşürülebilecek mi? Evet, şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşarak önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırılar bulunacak. Kendisiyle beraber insanların çoğunu ne yazık ki cehenneme sürükleyebilecek. Nereden biliyoruz? İşte ayetler gayet açık ortada. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesi ve 12. ayet-i kerimesi. Kale ya iblisü ma menâken lâ tercüdeyi zemertük. Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ve Araf 16'da kale fe bimâ ahvayteni, beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani iblisin talebi sırat-ı müstakimin zıttı olan sebil-ül gay. Allah'ın talebi ise insanların sırat-ı müstakime ulaşması. Ve iblis diyor ki sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Ne zamandır bu insan? Birinin şeytanın sağdan, soldan, önden, arkadan girebilmesi o kişinin delalette olmasına bağlı. Kim delaletteyse, kim on ayet-i kerime geleceğin müşrine tabi değilse delalettedir. Ve delalette olanlar ne yazık ki şeytanın tuzağına düşenlerdir. Evet, delalette olanlar şeytanın tuzağına düşenlerdir. Bu şeytanın tuzağına düşenlerin oranına baktığımız zaman Araf 179. Lakad zara'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Lahum azanun la yasma'una biha. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için insanların çoğunun sağır, dilsiz ve kör olduğunu bahsediyor Allah Teala. Ve bütün sağır, dilsiz ve körlerin gideceği yer cehennem. Sebe 20'de de müminler fırkasının dışındaki herkes cehenneme gidecek. Enam 153'te de sırat-ı müstakimde olanların dışındaki herkes cehenneme gidecek. İşte sırat-ı müstakim Enam 153. Buna tabi olun. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Allah Resulü diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar Fırkan-ı Naciye'yi teşkil ediyor. Sebe 20'de olanlar müminler, kurtuluşa ulaşanları ifade ediyor. Ve diğer insanların çoğu iblisin tuzağına düşüyor ve iblis onları kendisine bağlıyor, kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in işte yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra onun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İblis tabi ne yapıyor insanları? Doğru bilinen yanlışlarla aldatıyor. İnsanlar onu doğru olarak, mesela nedir? 19 tane bidat. İnsanlar onu doğru olarak biliyorlar ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Hemen gösterelim inşallah. Doğru bilinen yanlışlar. Bütün Resuller peygamberdir. Bunu doğru olarak biliyor insanlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru olarak biliniyor ama yanlış. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Bunlar da bunu da doğru olarak biliyorlar ama yanlış. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Bu da doğru biliyor ama yanlış. Belki buraya bu başlığı da ilave etmek. Kur'an'a ters düşen hülafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat, münker, doğru bilinen yanlışlar. Belki de halkın anlayacağı, yani insanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Çünkü bunlar öğretiliyor insanlara. Ama yanlış, neye göre yanlış? Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Allah görülmez. İnsan bunu doğru olarak biliyor ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Bunun gibi 19 tane doğru bilinen yanlış var. Ve iblis insanları bu doğru bilinen yanlışlarla tuzağına düşürüyor ve onu kendisiyle birlikte cehenneme gönderiyor. İkinci sual, şeytan insanlara rahatlıkla tesir eder mi? Şeytan sadece davette bulunur. İç sesimizi taklit ederek tesir eder. Araf 27'de enne cehenne şeyatine evlâ lillezîne lâ yuminûn. Allah Teala şeytanları kime dost kılıyor? Lillezîne lâ yuminûn. Ulaşmayı dilemeyenlere. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın dostlarıdır. Şeytanın nasıl nefsi varsa insanların da nefsi vardır. Ve nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Aslında şeytan da netice itibariyle bir mahluktur. Yani o da hudutludur. Elinde insanlara kötülük edebilecek ciddi hiçbir şey, hiçbir sultası emretme imkanı mevcut değildir. Sadece kandırabilir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri halidir. İnsanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Ama eğer kişi Allah'ın yolundaysa, Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini engelleyecektir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bizi gücü teslim için harekete geçen nefsi, bunlar hep Allah'ın yolunda olan insanlar. Allah'ın yolunda olması hasebiyle de şeytan onu tesir etmeyecektir. Şeytan kime tesir eder? Kendi ülkesindeki o insanlara tesir eder. Şeytanın ülkesinde olanlar kimlerdir? Kalbi hasta olanlarla kalbin kasitun olanlar. Haç 54'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmişlerdir. Ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hep hayatlarını şeytanın ülkesinde geçirirler. Ama bu seçilen kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derhal bu dilek onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirir ve Allah'ın ülkesinin kapıları açılır ve şeytanın o kişi üzerindeki tesiri tamamen yok olur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, şeytanı yenmeyi nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sizi şeytanın tesirinden mutlak olarak kurtarır. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ki devrede şeytan size tesir edemez. İşte Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Yani şeytan sadece kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir edebilir. Kalbi hasta olanların zıttı kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar da seçilmişlerdir ama zikretmedikleri için kalpleri kararıyor. Öyleyse her iki grupta kesinlikle kurtulabilir. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse doğrudan doğruya bu dilek onları Allah'ın ülkesine ulaştırır ve Allah'ın ülkesindeyken şeytanın onlara negatif tesir etmesi söz konusu değil. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Öyleyse şeytanı her zaman yenmek elinizde. Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Daimi zikir, şeytanın kapısını zikirle kilitlemenin muhtevasını içeriyor. Ve iblis diyor ki yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. İblisin başka bir kandırma yolu, dünya hayatını güzel göstermek. Yani dünyevi taleplerde bulundurmak. Bir ruhun talebine engel olmak, iki dünyevi taleplerde bulunmak. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik, bunlar hepsi. Ve iblis ne yazık ki insanlara tesir etmek suretiyle bu yedi safhanın yedisini unutturmuş. Vasıta amirleri din tatbikatından çıkartmış. Hedef emirleri de vasıta emirlerin yerine geçirmiş. Ve dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor. Hicr 39-40. Ama Allah Teala ne diyor? Sen benim ihlas sahibi kullarımı baştan çıkaramazsın. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımına tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ve men yettebi hutusu şeytan. Kim şeytan adına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa hiçbir içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte nefs tezkiyesine başlayan kişi kimdir? Mürşidine tabi olan kişi. Öyleyse eğer iblisin nefs tezkiyesine başlayanlar üzerinde bir tesiri yoksa o zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra şeytanın kurduğu bir tuzak bu sefer de insanları zikirden alıkoyuyor. Birincisi iblis insanlara hedef emirlerden uzaklaştırıyor. İkincisi de zikirden uzaklaştırıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecekti. O gariplere müjdeler olsun. Kimler durur gariplere ey Allah Resulü? Kâlellezîne yusluhûne mâ afsâdû min sünneti ve yuhyûne mâ amâtû min sünneti. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler, ifsad olan sünnetimi de ıslah ederler. İşte sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsa onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden daima çoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları Allah'tan uzaklaştırmak ve mutsuz olmalarını sağlamaktır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Hayır, insanları yani Kur'an'ı, namazı Allah'a bildikleri için aldatamaz.
3: Vesveseyle oluyor tabii ki.
4: Korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlardır. Bunlar Allah dostları verirlerdir. Öbür türlü yoldan da çıkardık tabii ki olacak.
2: Şeytan hiç başarılı
1: olmaz, hiçbir zaman olmaz. Allah Teala mutlu olmayı isteyen herkesin şeytanla kol kola olmaktan çıkıp Allah'a yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak.
4: Gözleriyle, dünya gözüyle görmek demek değil. Ben dağlara, taşlara sığınmadım. Mümin olduğunu kalbimizde. Olay bu.
5: İman hakikatleriyle Allah'ın ismi sıfatları Allah'a yaklaşmak gerekiyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Dualarımız ulaşır. Kullar arasında dua bir perde. Dua ettikçe o perde Allah'a ulaşıyor inşallah.
6: Dua ettiğimizde mesela olmayabilirdi. Cennet de olmuyor.
3: Bu da olmaz sizce.
5: Dua
3: etmek. İbadetim mi? Dualarım
1: var. Allah Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Ediyoruz.
4: Zaten amacımız bu hayata gelmek. Masumullah olmak.
0: Bir misafirimiz Allah onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar diyor. Bunlar Allah dostları verirlerdir. Öbür türlü şeytanın yoldan çıkarttığı tabii ki olacaktır. Şeytan Allah yolunda olan bir insana daha yoldan çıkarabilir mi? Tabii. Yani dünya hayatını ona güzel göstermek suretiyle onu zikirden alıkoyarak. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanları hidayete erdirmektir. Birinci defa hidayete hiç kimse, hiçbir kuvvet mani olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ama şeytan boş durmaz. Kişi hidayet erdikten sonra insanı yoldan çıkartmak için bütün yolları dener. Bütün gayretiyle o kişinin hidayetten düşmesine sebebiyet verir. Ve bazen bunu başardığı da vakidir. Kişinin fikrini çelebilir, onun hidayetten düşmesine sebebiyet verebilir. Neyle yaparak? Zikirden onu alıkoyarak. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi onun başının üzerinde ruhu sani önden arkadan korudukça kesinlikle ona bir şey yapamaz. Ama ne zaman o kişi zikirden yüz çevirirse Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesinde men kefere billahi min ba'di imani ila men ukraya kalbehu utmainim yani kim imandan sonra göğsünü küfre açarsa o zaman o kişi fıska düşer ve Allah'ın yolundan ayrılır. Bunlar kimlerdir? Rabbim işte vellezine yankizune ahdallahi min ba'di misaqi ve yaqta'una ma amara Allahu bi en yusara. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emin ettiği ustatı keserler. İşte onlar fıska düşenlerdir. Ama Allah Teala ikinci bir hak tanıyor. Tekrar hidayet erdikten sonra üçüncü kere fıska düşerse artık ona Allah Teala onun kalbini tabi ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala'nın her devirde biz insanları şeytanın tuzaklarına karşı uyaran, koruyan resimler, müşrikler tayin ettiğini görüyoruz. Müşrik sizin için ne ifade ediyor?
3: Din insanı gibi.
4: İslam'ın emirlerini en güzel şekilde yapabilme yolunu, bu yolunda Allah yolu oluyor. Müşriklerin işi irşat.
2: Evlana, ondan sonra peygamberlerimiz hepsi Allah'tan yani hepsi olduğunu inanıyor.
4: Ateş kolay mı yani? Şöyle yolunu bir benzer bir çeker. Bundan kurtulmak istiyor. İnsanlar kurtulmak istiyor. Onların amacı da bu yani.
1: Sizce günümüzde bir müşrik var mıdır? Ama nasıl bırakıyoruz?
3: Halen çok iyi insanlarımız var. Yani halen böyle şey insanlarımız var ama bence yok yani.
2: Okumayla, Kur'an'la, ibadetle, Allah için her şeyin yoluna gittiğimizde onu bulabiliriz.
1: Sizce mürşide kaybı olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
2: Tabii Allah korkusu olan kişi hiçbir kötü yola gitmemesi lazım.
3: Tabii öbürlerine göre farkı var da.
4: Tam teslim olmuşlar mürşide. Elinde su vardır. Soğuk su yanındaki adama verir. Kendisi çok susadığı abi.
0: Bilim sahibinde çok iyi insanlarımız var ama mürşit yok dedi. Dini öğreten iyi insanlarla mürşitler arasındaki fark nedir? Her devirde kesinlikle Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşitler vardır. Bir kere ister asaletin ister devrin vekaletin devrin imamı her zaman vardır, hayattadır. Yine Maide 35'te devrin imamı hidayeti erdirendir ama Maide 35'te ona bağlı olan diye bütün müşrikler vesile olanlardır. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Al-İmran 104'te de maruf emreden münkerden neheden ve hayra davet edenlerle beraber olun. Yani onlardan bulunun. Öğretim müessesi her seviyede vardır. İnsanlar müşrik olmadan da öğretici kademesine dahil öğretenler kademesinde bulunabilirler. Her kademede öğretenin öğrettiği kişiler de başkalarına bir şeyler öğretebilecek huyeti taşırlar. Ama bu bir irşat müessesi değildir. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini Allah'a teslim edenmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum. Eğer müsaadeniz olursa bir sual arz edeceğim inşallah. Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Tekrar sonsuz kere mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın bütün insanları cennetin alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Bir kere 58 tane ayet-i kerimede cennetten, cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Başlangıç noktasında herkes cehenneme gidecek. Ama cennetlikler de cehenneme gidecek. Fakat cehennemi görmek üzere. Ondan sonra oradan Allah-u Teala çıkmalarına izin verilecek. Onları cennetine alacak. Fakat cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin oradan çıkması söz konusu değil. Aradaki fark ne? Cennetlikler takva sahibi gören işten ve idrak edenlerdir. Cehennemlikler şirkte olanlar sağır dilsiz ve körlerdir. Bunlar ikisi birbirinden farklı. Bu sebeple asla ve asla cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin 58 tane ayet-i kerime onların bir daha çıkamayacağını beyan ediyor. Cehennemden çıkış yok. İblisin bütün insanlara ulaşmak istediği tuzak bu Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına insanları kanandırarak Allah ile ilişkilerini kesmek. Onların kurtuluşa ulaşmalarını engellemek şeytanın temel amacıdır. Bunun reenkarnasyona inanan herkes de başarmış durumda. Şu dünyada reenkarnasyon diye bir olayın tahakkuk etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bu iblisin bir hürafesidir, korkunç bir tuzağıdır. İblisin Allah-u Teala'nın ayetlerini kullanıp insanları affedebileceklerine inanması ise bir başka husus, başka bir tuzak. İblisin çokça tuzağı var ama iblis kimi kandırabilir? Kur'an'ı bilmeyenleri. Kur'an'ı bilenler kendilerine söylenen sözü daima Kur'an'la karşılaştırabilen ve Kur'an'a uymayanların insanların zanları olduğunu bilen, Kur'an hakikatleriyle hayatlarını yaşayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala şeytanın bize ulaştıracağı vesveselerden, tuzaklardan kurtulabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Allah'a hem yakın olmak hem şeytanın şerrinden uzak olmak.
2: Allah'ı hep anmak.
4: Zikirle şeytanın desteklerine, hilelere düşmemektir. Şeytanın bin bir yüzü var. Allah'la bile kandırır.
1: Zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Kötü yoldan uzaklaşır. Karşıdakine zarar vermez. Her bir yapacağı zarar da Allah aklına gelir.
3: Çok şey değişir.
4: En başta eşine karşı değişir. Ondan sonra bu daire geniştir. Çoluğuna, çocuğuna merhamet, komşularına itaat.
1: Bizi zikir diye ibadetlerden farklı mıdır?
3: Allah'a yakın olmak.
1: Devamlı zikir yapan bir devamlı mutlu olur mu?
2: Allah andığı için, peygamber andığı için hep mutlu olur, hep huzur olur.
4: Dünyaya gelmekte maksat Allah'ı zikretmek, gerisi çelik çomak. Mutluluk ancak onda.
3: İnsanın canı sıkıldığı zaman sürekli zikir edip, dua edince gerçekten Allah'ın her türlü bir ferah kavuşturuyor.
1: Yani. Zikir yapan bir insan değil, insanlara göre davranış biçimlerinde bir değişiklik var mıdır?
4: Değişmesi lazım. Değişmiyorsa o zaman zikrinde bir yanlışlık var. Ya şeyhinde var ya kendinde var.
2: Allah'a anan, ibadeti, her şeyi yapan kişiden bir zarar gelmez.
0: Bin bir sebebin şeytanın bin bir yüzü var. Allah'la bile kandırır. Şeytan insanları Allah ile nasıl aldatır? Allah Teala hadis 14'te ve Lokman 33'te diyor ki şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Onlara seslenir iblis. Biz sizinle beraber olmadık. Onlar evet fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm emri gelinceye kadar emaniyet sizi aldattı. Garur, aldatanlar, şeytan ve avanesi de sizi Allah ile aldattı. Allah gafur ve rahimdir, sizi affeder diyerek aldattılar. Kimleri aldatmış bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler İslam'ın 5 şartıyla evet siz bunu yaparsanız mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacak. İşte bu şekilde Allah'la aldatıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırsalar bunun mümkün olmadığını görecekler. Lokman 33'te de aynı şekilde ey insanlar Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya ahirete sakın sizi aldatmasın. Garur tağut da Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Bir, dünya hayatı. İki, iblis. Bakara 78-79'da ise iblis onlar ümidirler kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Ve onlar zannederler. Ve yazdıklarına ve elleriyle yazdıklarına ve sattıklarına diyor. Öyleyse görüyorsunuz hem hadis 14'te hem diğerlerinde iblis insanları Allah'ın affına güvenerek aldatıyor. Zikir yaparsan kalbin kararır. Dindeki hürafeler, unutulan kavramlar hep bütün bu hakikatin ne kadar önemli olduğunu bize ifade ediyor. İblis Allah'ı vasıta olarak kullanarak insanları Allah'a ulaşmaya karşı çıkartmaya çalışır. Allah ile aldatmak şeytanın temel hedefidir. Kelime oyunları, cümle oyunları ayetlerden çıkardığı başka manalarla insanlara yaklaşır. Allah'ın söylediğinin tam tersini onlara yaptırmak ister ve insanlar %90'dan fazlasını hep galip gelmiştir. İnsanlar akıllarını kullanmadıkları sürece hep şeytanın bu tuzağına düşeceklerdir. Ne olması lazım? Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağıya çok sıkı bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz muhterem hocamız size bir sualim olacak. Şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşüncelerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de seni çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşünceler hesaba çekilecek miyiz? Allah-u Teala'nın kiramin katibi melekleri düşüncelerimize de davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak için düşüncelerimizi de filme alırlar. Ama düşüncelerimizde hesaba çekilmiyorsunuz. Tam tersine düşünceleriniz sebebiyle yaptıklarınızdan hesaba çekiliyorsunuz. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz Allah'ın yasak ettiği bir fiili düşündünüz ama yapmadınız. Derecat kaybetmezsiniz. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir iyilik yazarım. Onu yaparsa 10 kat ve 100'e kadar cevap yazarım. Ama eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük yazarım. Öyleyse düşüncelerimizden hesaba çekilmiyoruz. Düşüncelerimiz sebebiyle yaptığımızdan hesaba çekiliyoruz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fiiliyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerimizden de sorumluyuz. O zaman da zaten kötü düşünmemiz söz konusu değil. Evet, onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fama salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Rusya'dan. Muhterem hocam, bazı insanlar evren, enerji diye bir şeylere tapıyorlar. Evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak gibi inançlar söz konusu. Bu durum Deccal'in bir tuzağı mı, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanların istekleri manevi veya maddi olabilir. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. İşte 7 tane ayet-i kerime ve delalette olanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında, şeytanın kulu ve dostudurlar. Ve bu şeytan onlara tesir ederek evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak dedikleri, talep ettikleri şey ne? Dünya. Zaten Allah Teala ayet-i kerimede şunu söylüyor. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz veririz. O 7 ayet-i kerimede bakalım. Ama onlar ahirette bir nasibi yok. Yani bunların ben evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğim yapacak gibi inançlar söz konusu, bu durum gerçekten de manevi istikametteki talepler değil. Dünya istiyorlarsa Allah Teala da veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. Yetmez. Evrenin onlara verdiği, yani aldıkları dünya hayatı onları mutlu edemez. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zenginliğin mutluluk getirmediğini Karun örneğinde bize anlatıyor. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermiyor. Onların ahirete bir nasibi yok. Bunların da talep ettikleri şey sadece dünyalık inançlar. Mesela bunlardan ben evrene hacetimi gönderdim, ben Allah'a ulaşmayı diyorum, ya Rabbim ruhumu kendine ulaştır diyen bir talebin sahibi değiller. Şeytan herkesi tuzağına düşürüyor ve onların taleplerinden hareketle iblis bunu gerçekleştiriyor. Bu durum Deccal'in bir tuzağı mı? Evet, Deccal kimdir? 2 ayet-i kerimede 1 Tövbe 32, 2 de Saf 8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kendi görseler bile nuru tamamlayacaktır. O halde buradan hareketle bir sonuca ulaşmamız lazım. Asıl olan Rabbimizin bize bahşettiği manevi istikametteki talepler. İşte niyeti ahiret olana Allah dünyayı da veriyor. O zaman insanlar iki cihan saadetine sahip olmak istiyorlarsa bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İblis de bunun önüne geçerek Allah'a ulaşma dileğini yalanlatıyor Yunus 45'e göre. Kehf 105'e göre inkar ediyor ve onları şirkte tutuyor ki 19 negatif özellikten bir tanesi de şirktir. Şirk içinde olanların gideceği tek bir yer var. O cehennem. Ancak kurtuluşa ulaşanlar şirkten kurtulanlardır. Takva sahipleridir. Kimdir takva sahibi olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet. Allah'a kalpten ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmak. Bir dilekle. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar günah işlediklerinde ruh nefse azap verdiğini muhterem efendimizden öğrendik. Ancak insanın fizik bedenine azabını Allah kişiye hastalık olarak mı veriyor? Açıklar mısınız? Allah Teala fizik bedene nasıl bir işlem uyguluyor, azap ediyor onu bilmiyorum. Ama hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle de kimsenin derecat kaybetmesi söz konusu değil. Kişi derecat kazanabilir ama derecat kaybedemez. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader ilmi takaddüm ama cebri tahakküm değil. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Daha doğrusu Allah'a göre her şey bitmiştir. Kişinin hayat filmi eğer cennetliklerdense illiğinde, eğer cehennemliklerdense siciğinde. Birliğinde olanların kader hücreleri cennetlerin kader hücreleri iliğinde Muttaffin suresinin 18. ayet-i kerimesi Kelle enne kitabel ebrar ile fi iliğin ve ma adrake ma iliğin kitabın merkumun yeşedil mukarrabun. Yani mukarrab olanlar ona şahit olur. Kimdir mukarrabler? Mukarrabler Allah'ın muhlis kulları. İhlas'ta birinci gök katı, ikinci gök katı 3, 4, 5, 6, 7 ve yedinci gök katında birinci alem kader hücreleri, İkinci alem ömür kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem makam Mahmud, beşinci alem divan-ı sayin, altıncı alem zikir üzeri, yedinci alem indi ilahi. Bütün bunları muhlis kul kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine gösteriyor. Yani mukarrab olan muhlisler şahitlik ediyor, görüyor. Yaşadı mukarrabun. Ama öbür tarafta yine Muftaffin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kelle enne kitabı fücar ile fizicin madrake masicin kitabın merkumun ve inin yevme izenin mükezzibin ve o yalanlayanlara neyi yalanlamışlar cehenneme hak etmişler Yunus 45'te kat hasirelezine kezibu bilika Allahi ve makanı muhtedin. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar cehennemliklerden almışlar. O halde baktığımız zaman olay bu ise zaten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ama aynı zamanda bir duadır. Diğerinde duaları yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duaları yok. Allah Teala onların davetine icabet etmiyor. Ve beş şey var ki kaderdir. Bu doğum kaderdir, ölüm kaderdir, evlilik kader, veli olmak kader, dualar da kader. Duada bir cüz-i irade var. İki ilahi irade var. Dua zaten kaderdir. Allah Teala hiç kimseyi kaderinde cehennemlik yapmamıştır. Başlangıç noktasında zaten herkes negatif özelliğin sahibi ve Allah Teala mutlaka katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayeti dileyen kişi cehennemlikken mutlaka cennetliklerden oluyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, büyüklerimizden duyduğumuz artık ölsem de gam yemem sözü ile bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri Kur'an-ı Kerim'e göre yedi safhanın belli kademelerini mi işaret ediyor? Açıklayabilir misiniz? Evet, Osmanlı'da kişi mürşidine tabi olduğu an bu sözü söyleyeyim. Artık ölsem gam yemem. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu an o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve mutlaka yedi nimetin sahibi oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Ama bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri belki baki kalan bu kubbede hoş seda arkandan güzel bir ses bırakmak, bunlar evet yedi safa dört teslimin yaşanmasına işaret edilebilir. Ama asıl olan Kur'an ayetleri. Çünkü insanlar ne söylese söylesin bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu önemli. Allah Teala her devirde güzel söz sahibi olanların men ahsana kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Sûre 33'te Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim var? Evet, Allah'a davet ediyor. Ve nefs tasfiyesi yapıyor. Bizi Allah'a davet ruhun talebidir. Mutluluğa davettir. Salih amel nefs tasfiyesi. Bu da bizi mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin afetleridir. Ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah razı olsun. Ruhunu teslim eden kişi diğer insanları da Allah'a davet ederek onların mutluluğunda da pay sahibi olmak istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ilkokul ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Ergenlik çağındaki çocuklarımız asi davranışlar ve özellikle babaya karşı düşmanca davranışlar sergiliyorlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Gerçekten de Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kuvvü enfusekum ve ehlikum nara. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir insanın kendisini koruması her zaman Efendimizin buyurduğu gibi yedi katlı bir sarayın Allah'ın size vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bu bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Bir insanın kendisini ateşten koruması mutlak surette Allah'a ulaşma dileği, kimin kalbinde Allah-u Teala'yı görürse. Çünkü Allah-u Teala Allah'tan yardım alanlar kalpten Allah'tan talep edenlerdir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin.

Hangi dua? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemesi dua. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an bu dua onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor ve bu duayı da Allah Teala kabul ediyor. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani bir kişi de diyor ki ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Bu dilden olduğu takdirde o kişi zikir yapamaz. Kalbi gaflet içinde. Yani zikretmeyen kalp gaflettedir. Ve gaflette olanların duasını Allah Teala kabul etmiyor. Ancak kimin duasını Allah kabul ediyor? Zikirdeki kalbin talebini Allah Teala kabul ediyor. O zaman kişi evvela Allah'a ulaşma dileği ve mürşide taviti sağladıktan sonra çocuğuna da Allah'ı sevdirecek, Allah'a ulaşmayı dilettirecek, Resulü sevdirecek, mürşide taviti sağlayacak. O zaman ne yapmış oluyor? Baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşide taviyetine vesile oluyorsa kendisini korumuş oluyor. Bu şekilde yani baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlıyor, vesile oluyor. Mürşide tabiyete hayra vesile olan hayrı işlemiş gibi, eğer çocuğunu ahirete göre yetiştirirse baba kendisini korumuş oluyor. Aynı zamanda çocuğunu da korumuş oluyor. Ama çocuğunu dünyaya göre yetiştirirse, dünyevileştirirse kendisini de ateşe mahkum ediyor, çocuğunu da ateşe mahkum ediyor. O zaman niyeti ahiret olana Allah ikisini birden veriyor. Çocuğun kimin niyeti ahiret? Çocukların ahiret hayatına göre yetiştiren baba, anne baba. Kimin niyeti dünya? Çocuklarını dünyaya göre yetiştirenler. Bugün genellikle insanlar %90'dan fazlası çocuklarını dünyaya göre yetiştiriyorlar. Dünyevileştirerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Öyle olunca aslında onların da ateşe girmesine sebep oluyorlar. Böyle anne babalar, işte Lokman 15'te annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Anne baba ne diyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var deyip çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşidine, taviyetine vesile olursa hem kendisini korumuş oluyor hem evladı yanını ateşten koruyor. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ruhun sana hayat verir, ruhun çıkacak kişi olur. O zaman da o çocuğun ateşe girmesine sebebiyet veriyor. Ergenlik çağındaki çocuklarımıza asi davranışlar, özellikle babana karşı davranışlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Çocuklarınızı Allah'a göre, Allah'a yönlendirmelisiniz. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamalısınız. Tabii ki bu dilden değil, kalpten. Kalpten dilemeleri halinde Allah-u Teala'nın kalplerine koyacağı rahmet ve ne diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi? İnsanlar çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle cennete girerler. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci soru: kime tebliğ yapsam? Konu zikir ve mürşide gelince, biz zikir yapıyoruz, her şeyi Allah'tan isteriz, aracıya gerek yok, zikirle mürşidin ne alakası var diyorlar. Bu durumda nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmadıkları takdirde hemen mürşide tabi olanlar, tövbe edenler,

0: Allah'tan ne alıyorlar, tövbe etmeyenler ne alıyorlar? O bir slaytımız var, o mukayeseyi yapalım. Mürşide tabi olmadan zikredenler sadece 1'e 10 kazanıyorlar. Mürşide tabi olmadan tövbe eden kişi, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu geliyor. Kendi kendine yapılan bir tövbede devrin imamın ruhu gelmiyor. Mürşidin de yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Kendi kendine yapılan günahlar sevaba çevriliyor. Kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe mürşidin de yapılan tövbede kalbe iman yazılır. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmaz. Mürşidin yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılır. Nehl 39. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmaz. Mürşidin yapılan tövbede zikrettiği zaman iki çift nur gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Mürşidin yapılan tövbede zikir yaptığı zaman 1'e 700 kazanır. Kendi kendine yapılan tövbede zikrettiği zaman 1'e 10 kazanır. Mürşidin yapılan tövbede irade güçlenir. Kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmez. Yani her şeyi Allah'tan isteriz, aracıya gerek yok. İstedikleri takdirde zikir yaptığını düşünelim mürşitsiz. Sadece 1'e 10 kazanıyor. Onun dışında ne devrin imamın ruhu geliyor, ne günahları sevaba çevrilir, ne kalbine iman yazılır, ne ruh vücudu terk eder, ne kalbine nur gelir, ne de irade güçlenir. Bunların hiçbirisi olmaz. Halbuki mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı nefs seskesi ve tasfiyesinden geçer. Ev oturumlarında konu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasına gelince ben her devirde bir kişi Kur'an'ı açıklayabildiğim zaman bana diyorlar aç Kur'an'ı Türkçe okunmasını açıklamasına bak. Diyorlar bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ biz sana Kur'an-ı Kerim'i bir lafzı manası ve 7 ruhunu verdik. 7 ruhunda da 7 ruhu Kur'an tefsiridir. Ve Kur'an'ın tefsirini, Kur'an'ın açıklamasını her devirde devrin imamı yapıyor. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala bakın ne diyor. لَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dinini hareket ettirme. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e getiriyor. O da ezberlemek üzere hemen başlıyor ama Allah Teala hayır diyor. İnne aleyna cem'u Kur'an'ı muhakkak ki onun toplanması ve okuması bize aittir. Yani Allah Teala ben yapacağım diyor. Çünkü bize aittir dediği zaman onun toplanması ve onun okunması. Allah Peygamber Efendimize tasarruf ediyor. Onun toplanması yani demiş oluyor ki onu sen toplayacaksın. Onu sen okuyacaksın onlara. Okuması bize aittir. Yani Allah devrin imamının ruhuna tasarruf ettiği için Peygamber Efendimiz'in okuması Allah-u Teala'nın okuması manasında. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Yani biz sana nasıl okuyorsak, nasıl açıklıyorsak ona tabi ol. Sümme enne aleyhi beyanehu 19. Sonra onun açıklaması yani tefsiri yine bize aittir diyor. Sonra onun beyan açıklaması muhakkak ki bize aittir. Bize dediği şey ne? Allah Teala Peygamber Efendimize tasarruf ediyor bize dediği. Yani biz söz konusu olduğu zaman Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz bize aittir. İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lehafizun bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Allah, devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. O zaman aç Kur'an'ı Türkçesine oku dediği zaman nasıl kendi kendine yapılan tövbede sadece bir on kazanıyorsa, mürşid önüne yapılan tövbe yedi nimeti Allah'tan alıyorsa, o zaman kendi kendine Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman muhkem ayetlerin manalarına varabilir ama müteşabih ayetleri asla açıklayamaz. Nitekim Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Etümne ba'del kitabe tekfurun bi ba'd." Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Efetümne bi ba'del kitabi ve tekfurun bi ba'd. O zaman bir kısmını inkar edenlerin korkunç azaba düşer olacağını Allah Teala açıklıyor. Ne diyor Al-Ma'un 119'da? Onlar kitabın bütününe iman ederler. Yani tekrar ediyorum. Bakara 85 ile Al-Ma'un 119. Bakın. Hantu ma'ulâ yuhibbûne ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi küllî. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunlar kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar ediyor. Bunların gideceği yer korkunç cehennem. Asıl olan kitabın bütününe iman etmek. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İsra Suresi 70. ayet-i kerimesinde geçen Ademoğlu ifadesi tüm insanları mı kapsamaktadır? Yoksa irşat kademesindeki insanları mı? İsra 70, Efendimizin tabi burada Allah-u Teala'nın insanı fazilet açısından üstün kılması söz konusudur. Bu konu bir nefsin afetleri, bir de ruhun hasletleri açısından değerlendirilmelidir. Allah Teala sadece insanı ruh vermiştir. İnsana ruh vermiştir. Hasletlerin davranış biçimlerini gerçekleştiren insan ruha aittir. Allah Teala nefsi kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ruhun paralelinde faziletleriyle ayrıca donatır. Böyle bir dizayn insanoğlu Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Bütün diğer varlıklardan fazilet açısından üstündür. Demek ki fazilet açısından bütün vasıflar itibariyle insanlar yani bütün mahlukattan daha üstündür. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmıştır. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazen yaşadığımız anı daha önceden yaşamış gibi oluyoruz. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Tabii Allah Teala öncesinden gelmeden önce de kader üzerinde o hayatı gösterebilir. A şekline ve şekline o zaman bu hissiyatın içinde olursunuz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz hidayet çağındayız. İlk hidayetin giriş devresi 30 yıl olacak. Sonra hidayetin gelişme devresini yaşayacağız. Buyurdular. Bütün kardeşlerimiz can hırsıyla çalışıyorlar. Daha çok tebliğ yapılıyor. Daha çok sayıda tabiyet oluyor. Ama bunlardan geri dönüş çok az sayıda oluyor. Bunun sebebini bizlere açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten bize düşen insanları Allah'a davet etmek ve onların hidayetine vesile olmak. Ama sonuçta insan her noktada serbest iradenin sahibidir. İnsanlar bir şeytanın tesirinde, iki nefsin tesirinde, bir de üç çevrenin tesiri çok çok önemli. Ve etrafta insanların %90'dan fazlası korkunç bir karanlığın içerisinde. Bu karanlık çevredeki insanlardan etkilenen insanlar çoğu ne yazık ki kendi hayatını tercih ediyor. Dünyayı öne getiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz himmetiyle ellerinizden hasretle öpüyorum. Hocam, Isparta Şarkıkara Ağaç'tan Yavuz Ufacık. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Sosyal medyada Allah'ın 99 ismini ezberleyenlerin cenneti gireceği konusunda paylaşımlar var. Bu konu doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sosyal medyada Allah'ın 99 ismini ezberleyen cennete girer diye çokça paylaşımlar var. Bu konu doğru, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, değil Allah'ın 99 esmasını, Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere bilen, hafız Kur'an olan insan, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kesinlikle gideceği yer cehennem. Bu neden öyle? Kur'an-ı Kerim'in hükmü söz konusu. 1. Yunus 45, Kehf 105. Ve de Yunus 45, Kehf 105, Zümer 65. Şimdi bu ayetlere beraberce bakalım. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ لِيكَ اللّٰهِ yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Kehf 105 ayetleri Lika Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gidiyor. Kimdir ayetleri inkar edenler? Allah Teala noktayı koyuyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte, yani şirkte kalırsan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun. O zaman kimdir şirkte olan? Şirkte olan ruhun talebine uymayan, nefsin talebine uyan kişidir. Nefsin talebine uyan, ruhun talebini hayatında tatbikata geçirmeyen kişinin ameli ne olursa olsun, amel boşa gittiği için o kişinin gideceği yer cehennem. Sabahtan akşama kadar esmaları ezbere okusa, Kur'an'ı ezbere okusa hiçbir şey ifade etmez. Allah Teala kalbe bakıyor ve söylemiştik. Bir insanda ilk kabul olacak dua, yani hayatında kişinin ilk kabul olacak dua, Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ki bu bir duadır, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi bir duadır, onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor. İşte bu kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Butik programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
0: Fatiha mahasla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz adalet. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah-u Teala hep vardır. Haydır, la yemut. Kendisi için ölüm söz konusu değildir. Ve Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kullu men aleyha fan ve yebka veşi rabbike zülcelal vel ikram. Her şey fanidir. Ama Zülcelal ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. İşte celal ve ikram sahibi. İkram Allah'ın biz insanlara emirlere itaat etmemiz halinde verdiği mükafatları, müjdeleri ifade ediyor. Bütün güzellikler, bütün mutluluklar hepsi Allah'ın ikramlarıdır. Ama celal sıfatı adaleti içeriyor ve Allah-u Teala mutlak adaletin sahibidir. Allah'ın bir ismi el-Ad'dır, bir ismi el-Hak'tır. İşte hakkı hak sahibine teslim etmek ve böylece adaleti gerçekleştirmek o Allah'ın üzerinedir. Birinci sual adalet kavramı neyi ifade ediyor? Adalet, insanlar arasında hakkın doğru tevzi dağıtılmasını ifade ediyor. Konulan kanuna uygun davranmanın karşılığı hak ve mükafat. Konulan kanuna itaat etmenin, etmemenin karşılığı da suç ve cezadır. Evet, bir kanun var. Bu kanuna uygun davranmak hak ve mükafat. Bir kanun var. Bu kanuna itaat etmemek suç ve ceza ifade ediyor. Yani başka bir deyimle mükafat ve ceza. Mükafat hakka ulaşmamız halinde geçerli. Ceza da suçu işlememiz halinde geçerli. Adalet toplum halinde yaşayan insanlar için hava kadar, su kadar önemli bir konudur. Dediğim gibi Allah'ın bir ismi el-Haddır, bir ismi el-Haktır ve Allah Teala daimi adaleti gerçekleştiriyor. Adalet dinin temelidir. Toplumun dini adalettir. Allah ise adaletin kainattaki en gerçek sahibidir. Tüm kanunları insanın lehinedir. Herkes Allah'ın kanunlarını öğrenmek mecburiyetindedir. Ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah sızlanmaya hakkınız olmaz diyor. Çünkü biz bize düşeni yapmadığımız takdirde mükafat yerine mutlaka cezayı hak ediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben öğrenmem, ben keyfime göre yaşarım. El cevap öğrenmeyebilirsin ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah'a sızlanmaya hakkın olamaz. Yani cennet bir bedeli gerektiriyor. O bedeli vermediğin takdirde mutlaka cehennemi hak etmiş oluyorsun. Evet, cehennem bütün insanlar için hak etmenin bir sonucudur. Cennet de Allah'ın bir ikramıdır. Çünkü Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. Ve şerde daima birebir cezalandırma vardır. İşte ayetlerimiz tam 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. Ama cezalandırma noktasında birebir bir cezalandırma söz konusu. Seyahatte ceza artırımı yok. Seyahatte hasenata ceza artırımı var. Hasenata kat kat artırılır. Ayetler bize onu gösteriyor. Ama seyahatte bir ceza artırımı söz konusu değil. Haksızlık ve adaletsizlik aynı şey midir? Hayır. Haksızlıkla adaletsizlik aynı şey değildir. Haksızlık, yani bir insanın haksız bir muameleye muhatap oluşu enfüsidir, kişiseldir. Ama adaletsizlik iki taraf arasında bir üçünün karar vermesiyle oluşur. Yani adalet toplumsaldır, hak ise enfüsidir. Mutlaka birden fazla taraf vardır adalette. Adalet kişisel değildir. Adalet toplumsaldır. Hak ile adaleti sakın birbirine karıştırmamak lazım. Birisine haksız bir fiilde bulunması o konu hakkının helal dar olduğunu ifade eder. Ona zulmedilmiştir. Ama bu adaletin helal dar edilmesi değildir. Ne zaman ki biz birisi tarafından haksızlığa uğradığımızda mahkemeye gideriz. Mahkeme bize hakkımızı vermez de haksız tarafı haklı çıkartırsa o zaman adaletsizlik orada oluşur. Öyleyse adaletsizlik toplumsal ama haksızlık ise enfüsi, kişiseldir. Üçüncü sual, Allah adaletine uygun davrananlar kimlerdir? Tabii ki en üst seviyede devrin imamıdır. Allah Teala hem Araf 181'de hem de Secde 24'te bunu dile getiriyor. وَمِمَّنْ خَلَقْنَاهُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet, bir topluluk var ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu topluluk imamları ifade ediyor. Öte yandan Secde 24'te ve cehennem minhum eymeten yahtuna bi emrina lema seberu ve kani bayatina yukunun. Her iki halde de yahtuna bil hakni ve biha yahdilun. Olayı onlar arasında adaleti gerçekleştirirler. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman kavim resullerinin adaletle vazifeli olduğunu görüyoruz. İşte Yunus 47 وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her ümmetin bir resulü var. Her kavimde bir resul var. Onlara resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmündü. Onlara zulmedilmez. Yani Resul'ün bir adaletsizlik yapması söz konusu değil. Resul herkesten yana, öyleyse tarafları hakka hak sahibine teslim etmekle Allah-u Teala'nın görevli kıldığı Resul, sadece onlar arasında adaleti yerine getirmekle vazifeli. Nisa suresi 135. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor bu açıdan? 135'te ey iman edenler künnü kavvamüne bil kısti. Kendinize, anne babanıza, yakınlarınıza bile olsa, zengin fakir de olsalar Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Evet. Çünkü Allah ki ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Eğer dilinizin ekip hükmederseniz, söz değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz o takdirde üst seviyede bir adaletsizliği tahakkuk ettirmiş olursunuz. Allah Teala adaleti Allah inancının paralelinde bir müessese olarak ifade ediyor. Böyle bir dizayn adaletin kimler tarafından yerine getirileceğini de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, araştırmış. Örneğin bütün devrin imamları insanlar arasında en üst noktada adaleti yerine getirenlerdir. İşte Nisa 135'te Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Birçok ayet-i kerimede insanlardan bahsediyor. Allah Teala o insanlar ki emri bil maruf yaparlar ve nehy-i münkerden nehyederler. İşte onlar adalet hükmederler diyor. Her devirde bu topluluk olmuştur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içerisinde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan. Hayra ulaşmış olan kişi kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibinin 7 tane 4 vasıf şartı, 3 tane sonuç şartından bir tanesi o ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Ehli hüküm, ihtilaflı olan konuları Allah'tan emrettiği biçimde adaletle yerine getiren kişidir. Her devirde bu topluluk var olmuştur. 14 asıl ve sahabe bu görevi yapıyorlardı. Allah-u Teala yaşayanlar arasında da bir topluluk var, her zaman var olacaktır. Devrin imamı dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki Resuller ve Müşrikler de bugünkü toplumu içerirler. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Evet, ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu devrin imamıdır. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden, bu imam insanları batıllerinin bidatlerinden, bu imam insanları cahillerin yorumundan onları temizleyecek, kurtaracak. Evet, ümmetim içinde her zaman bir adil imam olacak. Hakimlerin tarifinden, batıllerinin bidatlerinden ve cahillerin yorumlarından onları uzaklaştırıp onları temiz kılacaktır. Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala adaleti sağlayacak kişilerin vasıflarını Kur'an-ı Kerim'de açıklarken en önemli özelliklerinin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Başım bir şeye sıkıştığında gideceğim ilk yerin Allah olduğunu biliyorum. Bu benim için Allah'a ulaşmak yani.
3: Kur'an-ı Kerim'le, ibadetlerle, manevi yönde kendini rahat hissetmek, Allah'a daha yakın hissetmek anlamında anlıyorum.
4: Tabii ki de namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek. İşte 5 vakit namazını kılmak, İslam'ın şartları, imanın şartları gibi şeyler aklıma geliyor.
5: Rabbime yakınlaşmak, doğru yoldan ayrılmamak, namaz kılmak, oruç tutmak. Bunları yaparsak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii niye ulaşamayız ki? Zaten Allah emrediyor. Bunları yaparsanız ben sizi cennetime alırım, beni görürsünüz diye. Allah söylüyor zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de.
5: Ya Allah'ı bu dünyada da görebilir miyiz sizce?
4: Ya onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. 7. kat semaya çıkmış görmüş. Yani o bize mahsus bir şey değil.
5: Allah Teala ruhumuzun ölmeden önce Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Hayattayken ruhumuzun kendisine ulaşacağını söylüyor. Daha önce ruhun Allah'a ulaşmasını duymuş muydunuz?
3: Duymamıştım.
5: Sizce kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler adaletli olur mu çevresindeki insanlara karşı?
6: Kalpten evet tabii ki olur. Çünkü adalet Allah'ın vasıflarından birisidir.
4: Ey yüce Allah, ben de senin dostlarımdan olmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum.
2: Benim de ruhumu sana ulaştır.
0: Misafirimiz Allah'ı görmek konusunda onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. Bize mahsus bir şey değildir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında kimse Allah'ı göremez mi? Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek Kur'an ayetlerinde net olarak açıklanmış. Örneğin Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimesinde Vallahu yed'u ila dar-i selam ve yehdi men yeşav ila sirat-i müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve daveti kabul edenleri de sirat-i müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Allah'a ulaşanlar için ahsenül hüsna Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Evet. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere, algarp gözüyle basar ederek, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. O halde tabinin hepsi Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulil mikaimen miqist. Allah-u Teala Al-İmran 18'de Allah şahadet şahitlik etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dışında kimse Allah'ı göremez olayı doğru değil. Tam tersi 7 sabahı 4 teslimi yaşayan Allah'ın zatını kendisine gösterdiği herkes Allah'ın zatını görebilir. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, meleklere de gösterir ama onlar Allah'ı görebilecek vasfın liyakatın sahibi olmak mecburiyetindeler. Örneğin Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde yutul hukmete men yeşav ve men yutul hukmete fakat utiye hayrin kesire. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmiş ona çok büyük hayır verilmiştir. Ama bunu Lebbaf tezekkür edebilir. Buradan ne anlamamız lazım? Hikmetin sahibi olan Ulul Elbab'ın o liyakatın sahibi olduğu manasına geliyor. Neye layıksak onun karşılığını Allah'tan alırız. Allah'ı görebilmek için bir insan ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini kişinin Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü, normal durum budur. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. İlk adımını atmıştır inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah'ın koyduğu kanunlar adaleti temsil eder. Ve her devirde bu kanunları açıklaması için Resuller, Mürşitler tayin etmiştir. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit gerek dini anlamda gerekse ilmi anlamda insanları bilgisiyle aydınlatan, onlara ışık tutan farklı renklerdeki ben birer lamba olarak düşünüyorum. Her mürşit farklı bir renktedir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz.
4: Peygamberden ziyade dini öğretmeye çalışan hoca diyebilirim ya.
6: İnsanları doğru yola yönlendirecek kişiler yani yol göstericiler.
3: Mürşit benim için insanların dini daha uygun, daha rahat, daha kolay bir şekilde öğrenmesini, kavramasını sağlayan kişidir.
7: Sizce dini bir mürşitten öğrenmenin faydası nedir?
4: Yani dinin zorluklarını, kolaylıklarını, yanlışlarını, doğrularını daha iyi kavramak.
6: Doğru şekilde öğrenmek. Yanlış bilgilerden daha arınmak.
3: Adalet yönden, manevi yönden, maddi yönden, her türlü yönden insanın kolayca dini anlayabilmesi, yaşayabilmesi içindir. Yani her türlü yararı vardır bana göre mürşidin.
7: Mürşide tabi olan insanda neler değişir?
2: Bazı şeylere bakış açısı değişir.
4: Hareketler, halleri değişir. Allah'a olan inancı daha sıkılaşır diye düşünüyorum.
6: İbadetlerini daha güzel yapar. Farkında olur, kulluğunun farkında olur, ümmet olmanın farkında olur.
7: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Yani isterdik. İsterdik şu zamanda. Niye istemeyelim abla?
0: Bir misafirimiz her mürşit ayrı bir renktir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz. Hangi mürşidin ilmiyle aydınlanacağımız bizim kararımız mıdır? Hayır. Mürşidin tayini seçimi Allah'a aittir. Allah Teala ve halallahi kasse sebili min haca'in ve levşâhele hedâkum ecma'in. Nahl 9'da Allah Teala bunu buyuruyor. Maide 35'te ise ya eyyühellezîne âminü takkullâhe ve abdehu ileyhil vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle istememiz lazım? Hacet namazıyla. Fasta'inu bisabri ve salati. İnne ala kebiretin illa alel haşi'in. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Bu ayetlerin hülasasından Allah Teala'nın bizlere hacet namazıyla gösterdiği mürşidi gidip ona tabi olmamızı. Yeryüzünde insanların tabi olduğu binlerce, belki yüz binlerce mürşit yaşıyor. Ama bu insanlar her birisi bir dergahın sahibi. Bu dergahların her birinden halifenin bulunduğu dergaha ulaşan sebiller var. İster veli mürşit, ister vekil mürşit, ister veli resul olsun. Bunların hepsi halifeyi temsil ediyor. Devrin imamını temsil ediyor. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki vekilini temsil ediyor. Öyle olunca vesile diye dışındaki bütün kavim resulleri vesiledirler. Veli mürşitler vesiledirler. Vekil mürşitler vesiledirler. Bu Allah-u Teala'nın vesile olarak tayin ettiği bunların bulunduğu yerden devli imamın ana dergahına yatay sebiller var. Dergaha ulaşan yatay sebiller. Bu sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse sizin hangi mürşide tabi olmak durumda olduğunuzu bilemez. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek hepimizin üzerine bir görevdir, farzdır. Mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormamız lazım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle bu namazı kılarsak ve mürşidimizi Allah'tan talep edersek şartlarını yerine getirmemiz halinde %2'lik rahmet nuru kalbinde olan herkese Allah-u Teala mürşid gösteriyor. Dinimize girmiş olan bir hürafe şöyle: Allah-u Teala madem ki bir mürşide tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz bize en yakın olan kim varsa, en çok insanın etrafında toplandığı bir kim varsa o hak mürşittir, biz gider ona tabi oluruz. Mesele kalmaz. Bu tamamen bir hürafedir. Bu bir bidattır. Ne olması lazım? Olması lazım gelen hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. İşte her devirde bir devrin imamı var. O devrin imamına bağlı olan kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, salihler üç, muhlisler dört, ulelbab beş, muhsinler altı ve zahitler yedi. Yedi grup mürşit söz konusu. Ama hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını temsil ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cappar hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktır. Sosyal adaletin sağlanabilmesi için zekatın öneminden bahseder misiniz inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sosyal adaletin sağlanması için zekat vermenin öneminden bahsedelimiz. Her zaman muhterem efendimizin verdiği bir misal var. Marmara Üniversitesi'nden muhasebe profesörü olan Mehmet Yazıcı bu konuda bir araştırma yapmış. Eğer Türkiye'de para kazanan herkes kazandığı paranın zekatını verseydi Türkiye'de hiç fakir kalmıyordu. Araştırmayı gördük ve çok ciddi bir araştırma. Sonuç, teşhis %100 doğru konulmuş. Allah hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Ne yaparsa en güzel, en ince hesaplarıyla en güzel yapar. Zekat evvela sosyal adaletin sağlanmasında ve ekonomik anlamda fakirin ortadan kalkmasında son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama ülkemiz zekata ne yazık ki gerekli önem, değeri vermiyor. Zekat kul hakkıdır. Ve zekat alan, eğer herkes bu şekilde zekatını verirse bir gün zekat verecek duruma geliyor. Allah Teala rızkı veren Allah'tır ama insanlar infak ediyorlar. Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altındaki bulunanlara rızıklarını verici değiller. Yani biri diğerinden bir yardım aldığı zaman yardım veren kişi yardım alana infak ediyor. Ona rızık vermiyor. O zaman insanlarla Allah arasındaki ilişkide bu rızıktır. Ama insanlarla insanlar arasındaki ilişkide bu ise infaktır. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Bunlar sadece rızıkları konusunda eşittirler. Evet, Allah Teala nimetini herkese eşit dağıtıyor. Ama bazıları çok az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor. İşte o çok kazananlar az kazananlara veya hiç kazanamayanlara, emri altındakilere Allah'ın ölçüleri gereğince bir infakı gerçekleştirmek durumundalar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Biliyoruz ki nefsimiz afetlerle dolu olduğu sürece hep adaletin dışına kaçmaya çalışır. Allah da istiyor ki hepimiz zikir yaparak nefsimizi bu afetlerini temizleyelim. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Yani başta zaten Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı hatırlarsak zaten nefsimizden bir adım uzaklaşmış oluyoruz.
3: Yüzlerce zikir vardır. Her zikrin farklı manada, farklı anlamları ve farklı yararları vardır.
4: Günahlardan arınmak, hareketlerini daha doğru yapmak ve hareketlerini daha seçerek yapmak.
6: Her an gördüğümüz her şeyi de Rabbimizi zikredebiliriz.
7: Siz de zikir yapıyor musunuz nefsinizi temizlemek için?
6: Yapıyorum ama sürekli değil, yani aslında bir eksikliğimiz.
7: Devamlı zikir yapan kişinin adalet anlayışı değişir mi?
2: Başlangıcı ve bitişine bakmak gerekiyor. Başlangıçtaki adalete bakış açısıyla zikrettikten sonraki adalete bakış açısını değerlendirirsek değişebilir mi? Dediğim gibi başlangıç ve sonucuna bakmak gerek.
7: Zikir yapan bir insan adaleti de sağlayabilir mi sizce?
4: Sağlayabilir. Niye sağlamasın? Zaten Allah'ın adaleti bizim dinimize göre de bu dünyada en iyi şekilde adalet.
6: Daha bilincinde olduğu için tabii ki adaletli olur diye düşünüyorum. Adalet eşittir Rabbim yani.
7: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu? Devamlı zikir yaptığını düşünelim.
4: Olamaz ya. Çünkü dünyevi zevkleri de bünyesini almalı bence. Sadece ahirete göre yaparsa dünyayı unutur. Zaten Peygamber Efendimiz de hem dünyevi zevkle hem ahireti düşünün diyor.
0: Bir misafirimiz yüzlerce zikir var diyor. Her zikrin farklı anlamları, farklı yararları vardır. İnsana en çok fayda sağlayacak olan zikir nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. İşte Ecri 9'da اِنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّ لَوْ لَحَافِزِينَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bahsi geçen zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazın da bir zikir olduğu zikrediliyor. Fakat en büyük zikir وَلَا زِكْرُ اللّٰهُ الْاَكْبَرِ Allah isminin ard arda tekrarı. Esma zikriyle Allah isminin tekrar arasında da fark var mı? Var tabii. Esma zikri hangi esmayı çekiyorsak sadece o konudaki eksikliğimizi gidermiş oluyoruz. Mesela sabırsızlık afetimiz var. Es-Sabur esmasını çekersek buradan gelebilecek olan yardımlarla sabırsızlık afetimiz her gün biraz daha azalıyor ve sabır faziletine sahip oluyoruz. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü tabii ki zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah ard arda tekrar etmek. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَاَتَّتْمَعِينُوا قُلُوبُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ Onlar amin oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ اَتَّتْمَعِينَا قُلُوبُمْ Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden ve tasfiyesinden geçer. Allah ismi nefsimizin kalbindeki afetlerde azaltma yapar. Hepsini aynı oranda azaltır. Esma-ül Hüsna çekmek ise sadece bir tek afette azalmayı, tek hasletle çoğalmayı temin eder. Evet. Allah isminin tekrarı bütün afetlerde azaltmayı ifade ederken Esma zikrinde ise hangi afette o afetin azaltmasını hasletinle faziletinle çoğalmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmeti ile ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimde sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün mü? Hayır. Enbiya 47'de ve Nas suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu dile getiriyor. Biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Yani bir haksızlık, bir adaletsizlik olması söz konusu değil. Hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz. Hayat filminde gösteririz. Bize hesap görücü kafidir. Nahl 1'de de o gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini kaybettiği kazandığı dereceleri açısından kendisini seyreder. Kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri yaptıkları ödenir. Onlara zerre kadar zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız diyor. Hangi ayet-i kerime? Enbiya 47. Söylediği adalet mizanları hayat filmimizdir. Bu hayat filminde hep düşüncelerimiz hem de fiillerimiz, aksiyonlarımız yer alıyor. Kainatın en müstesna kompüteri mizan ile bize teslim edilmiş vaziyette. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin adalet hiçbir şekilde bozulması mümkün olmayan bir asli unsura oturtulmuştur. Kıyamet günü elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında muhteşem bir ilişki göreceğiz. Anlayacağız ki bize kıl kadar adaletsizlik yapılmamıştır, haksızlık yapılmamıştır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-sere va'ad. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatına üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha maasara.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Karaman'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, bazı kimseler hiç ibadet etmediği ve her çeşit günah işlediği halde "Benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" diyorlar. Kalp nasıl kirlenir, nasıl temizlenir açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, tabii bu kişinin "Benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" diyen kişi, kendi hakkındaki zannı hükmüdür. Allah Teala biz hiç kimseye kendi hakkında hüküm verme yetkisini vermedik. Asıl olan Allah'ın o kişiyi temize çıkartmasıdır. Nitekim Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Elem ter illellezine yüzekün enfusakum" kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse demek ki "benim kalbim tertemizdir" olayı o kişinin kendi zannıdır. Asıl olan Allah'ın hükmü, kalpleri temizleyen, tezkiye eden, nefsi tezkiye eden Allah'tır. Necm suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlıyorsam veyahut da 49. ayet-i kerimesine bakacak olursak, yani "Fela tuzekku enfusakum huve alimu bimmen itteka" o ayet-i kerimeyi bulalım. Necm suresinde geçiyor.

Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İn tecdenibu kebaire ma tunhevne nükefir ankum seyyatikum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız o zaman sizin günahlarınızı örter. İşte başlangıç noktasında kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek büyük günahlardan ve fuhuştan istinab ediyor. Ne diyordu Allah-u Teala Nur 21'de? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hututu şeytan ve men yettebi'u hututu şeytan kim fennehu ya'murun bil fuhşai vel münker. Yani şeytanın adımlarına tabi olmayan kim şeytan adımlarına tabi olursa ki şeytan adımlarına tabi olanlar onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Ama şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtaran kişi işte Nisa 31'de büyük günahlardan içtinab eden kişidir. Allah-u Teala da onun bütün günahlarını örtüyor ve onu kerim bir rızka sahip kılıyor. İşte küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab eden yani Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman da Allah-u Teala ne yapıyor? Ayet-i Kerime'nin sonunda onu da devreye sizi annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah, bu ayet-i kerimeye bakalım. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Yani Allah-u Teala kimin nefsini tezkiye ediyor? Takva sahiplerini. Evet. Takva sahiplerinin nefsini tezkiye ediyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha vebteğu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebili. Takva sahibi olun. Vesileyi, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ve cahidu fi sebili. Yani nefsinizle cihat edin. Ondur ki öyleyse görüyorsunuz ki bir kişi kendi kendine karar vermesi değil. Kalp nasıl kirlenir? Zikretmediğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ve zikretmediğiniz her noktada fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı ve fücur kapısından devamlı şeytan karanlıklarını kalbinize ulaştırıyor ve kalbiniz kasiyet bağlıyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَلَا تَكُنُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَالَى مُحَمَّدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Zikri unuttukları kalpleri katılaşan kimseler gibi olmayın. Yani zikretmediğiniz takdirde kalp katılaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam bildiğiyle amel edene bilmediği öğretili hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Nedir o? Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bildiğiniz Allah'a ulaşmayı dileme. Bunu insanlara ulaştırırsanız, onunla amel ederseniz o zaman Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırır. Bununla mürşidinize tabi olduktan sonra bildiğinizle amel ederseniz, Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyetle amel ederseniz Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'a ulaşmayı dinlediniz, mürşidinize tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Onunla amel ederseniz, insanlara anlatmaya çalışırsanız o zaman Allah Teala fizik vücut teslimine götürür. Yani sizde ne varsa müktesebatınızı başkasına vermeniz onunla amel etmeyi gerektiriyor. Verirseniz Allah Teala size onu verir. Hak'tan alır, halka veririz. İşte Hak'tan ne alıyorsunuz? Bildiklerinizi alıyorsunuz. Halka verdiğiniz zaman daha ötesini Allah Teala size veriyor. İnşallah. Ama bir şartı var. Bir hadiste zikrediliyor. Sana ilim verdi. Ne yaptın? Ben herkese anlattım ya Rabbim. Hayır, sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Kimdir bu şekilde ilim vermesine rağmen insanlara gösteriş yapan olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Evet.

0: Evet, Allah razı olsun. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bu ümmet için en çok korkulan şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kalbiyle cahil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama o zanlarını başkasına aktarıyor ve bildiğiyle amel ettiğini zannediyor. Böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Üçüncü sual İstanbul'dan Ayşe. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığa bağlıdır, bakar diye buyuruyor. Çözüm için göstermemiz gereken gayret ve fedakarlık açısından üzerimize düşenler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Siz başkaları için hangi fedakarlıkta bulunursanız, hangi zamanı Allah için kullanıp onların mutluluğu için uğraş verirseniz, Allah-u Teala'dan o derecede yardım alırsınız. Gayret de gayet açık. İbadetlerin sultanı zikirdir. Hangi oranda zikrediyorsunuz? Hangi oranda başkalarının mutluluğuna katkıda bulunuyorsunuz? Bunları yaparsanız Allah-u Teala'nın da yardımını alırsınız ve Allah-u Teala sizi bir hedeflerinize ulaştıracaktır. Allah'ın izniyle. Allah zamanını Allah için kullanmanız gayret, başkalarının mutluluğu için bir fedakarlıkta bulunmanız, bu sizi bir Allah'a yaklaştırır inşallah. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduğumuz halde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, eksik ve yanlış düşünce davranışlarımızın değişmemesi mümkün müdür? Açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşidinize tabiyseniz, doğru düşünme alışkanlığı içerisinde siz size düşeni yaptığınız zaman karşılığını mutlaka Allah'tan alırsınız. Ama eksik ve yanlış düşünce elbette söz konusu. Mürşide tabi olduktan sonra onun öğretisine tabi olmak, ondan ilmi öğrenip yaşamak her zaman üzerimize farzdır. Ama biz eğer Allah'a ulaşmayı değil, mürşide tabi olduktan sonra bunları yerine getiremiyorsak, Efendimizin bize öğrettiklerini kalbimize nakşedemiyorsak veya gereken gayreti gösteremiyorsak elbette bir pozitif istikametteki değişimi bekleyemeyiz. Her zaman Efendimizin buyurduğu bir kanun var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar fedakarlık o kadar Allah'ın yardımı. Ne kadar zikir o kadar mutluluk. Tüm bunların hepsini bize bağlı olduğunu bilmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Caktuh Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olma yolundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a teslim olma konusundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? O zaman yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş 126'ya göre. Topraktan yaratılan, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehaz, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın bir kalıbı var. Ama bu kalıbın içerisinde Allah'ın bizdeki emaneti ruh var. Secde 9'a göre. Suma sevvaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bir de Şems 7'ye göre ve nefsun ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah aleminde olan bir de nefsimiz var. Berzah aleminde olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah'ın biz insanlar için söyledikleriyle şeytanın biz insanlar için söyledikleri taban tabana zıt. Davranış biçimleri açısından baktığımız zaman Allah iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemizi istiyor. Şeytan bunun tam tersi, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülükle cevap vermemizi istiyor. Yani ikisi birbirine zıttı. Şimdi bakalım beraberce, iyiliğe karşı iyilik herkes yapar, kötülüğe karşı kötülük de herkes yapar. Ama iblisin iyiliğe karşı kötülük, o şeytani bir davranış biçimidir. Karşı taraf sana iyilik yapıyor, sen ona kötülük yapıyorsun. Ama Allah ne emrediyor? Allah Teala da kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Yani birbirinin zıttı. İşte kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler, bir de iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler. İyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler şeytanlardır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler, onlar da Allah'ın dostlarıdır. Rahat 22, 96 yani karakter itibariyle Allah dostlarının karakteri kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek, ama şeytani karakter de iyiliğe karşı kötülükle mukabele etmek. Ayet-i kerime gayet açık ortada. Bize düşen daima kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Şimdi baktığımız zaman emanet ruhtur. Ve rehine de nefsimizdir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kullu nefsin mimâ kesebet rehinetün illâ ashabil yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yemin kalu bela günde nefsimizin Allah'a verdiği yemini ihtiva eder. Nefsimiz kalu bela günde Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Öyleyse ashab-ı yemin normal standartlarda daimi zikrin sahibi olan bir kişi. Başlangıçta ruhumuz emanet. Allah-u Teala Ahzab 72'de اِنَّ رَأَلَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Yüklenmedi, sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. İşte burada emanet ruhtur ve afetlerle mücehaz olan da nefsimizdir. O emaneti yüklenmiştir. Cehennemde rehinedir. Kullu nefsin, bütün nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. İslam'ın kazandıkları derece karşılığında olarak rehinedirler, bağlıdırlar. İlla ashab-ı yemin. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yani Allah'a teslim olan nefsler müstesna. Onlar cennettedirler. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. مَا سَلَكُكُمْ فِي سَكَلْ. Müddesi 38, 39, 40, 41, 42. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. Sizi cehenneme götüren, sevk eden şey nedir? قَالُوا لَنْ نَكُمْ الْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve biz miskine hakkını vermiyorduk. Ve نَكُونُ وَلَمْ نَكُوا مُتْعُنْ مِسْكِينَ. Miskinlerin hakkını, biz miskleriyle doyurmuyorduk. وَكُنَّا نَعُودُ مَعَ الْحَائِدِينَ. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla boş sözlere dalıyorduk. Yani bidatlerle meşgullar. Hatta atanekel yakin. Ve nükezzibu yevmiddin, din gününü yalanlardık. Hatta atanekel yakin. Ölüm gelinceye kadar fema tenfau şefaati şafiin, şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Nükezzibu yevmiddin, din gününü yalanıyorduk. Bidatlar kullarlar arasında kimse giremez, İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyerek müşride tabi olmayı şirk olarak kabul ediyorlar. Din günü de yalanıyorlar. Yevmiddin, Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde وَالَّذِي يَتْمَهُ يَغْفِرَ لِحَاتِيَةِ يَوْمِ الدِّينِ Din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Müşride tabi olduğumun günahların mağfiret edilmesi, günahın sevabı çürülmesi ne zaman gerçekleşiyor? Din günü. Ama bunlar din gününü yalanmışlar. Yani müşride tabi olmayı yalanlamışlar. O zaman şefaatçilerin şefaati de onlara fayda vermiyor. فَمَا تَنْفَهُ شَفَاتِ الشَّافِينَ Eğer din günü yalanlamasalardı, kişi müşride tabi olsaydı, o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çevirecekti. Ama yapmamışlar. Öyleyse emanet ruhtur, rehine nefsimizdir ve kişinin emanetini Allah'a teslim etmesi 22. basamakta, fizik vücut teslimini yapması 25. basamak, nefs teslimini yapması ise 26. basamak inşallah. İhlasa ulaşmak 7 ve daha sonraki salah makamları geliyor. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, fenafillah makamından sonra ruhumuz huzur namazına nasıl iştirak eder? Açıklar mısınız? Mekabillah makamında ruhumuz huzur namazına iştirak ediyor. Allah Teala Enam 126-127'de bildirildiği gibi ona indi ilahide bir taht ihsan ediyor. Hazza sıratı rabbike müstakim kad fesen ayeti li kavmin yezekkerun. Lehum dâre selâmi ende rabbihim. Rablerinin katında onlar için selam yurdu var. Ve yapmış olduklarından dolayı onlar Allah'ın dostudur. İşte huzur namazı, işte huzur namazını arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte altın tahtlar. O noktadan itibaren iştirak ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, zikir ve itaat arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Zikir varsa itaat vardır. Zikir yoksa itaatten bahsedilemez. Zikir kalbimizin bir ibadetidir ve Allah Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَلَا تُتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا لَا تُتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا Yani kalbu en zikrine, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına ve tebu havahu, havasına tabi olan kimseye itaat etme. Öyleyse kalp zikirde varsa o Allah yolundadır. Zikir yoksa o isyandadır. Kimdir itaat eden kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Allah'ın daveti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İtaat eden kişi ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Şahin Akşemend Hazretleri de Allah rızasını itaatta. Bu birinci safa rızadır. Kabul duada ikinci safa ve velileri de halkın içinde. Kişi ne zaman Allah'ın velisi olur? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, gençler Allah'ın evlilik emrini yerine getirmek istemelerine rağmen neden evlenemiyor? Evlenebilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Evlilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Üç bedevi Resulullah'tan dini öğrenmek üzere geliyorlar. Fakat Resulullah'ı görmeyince sahabeden dini öğreniyorlar ama tam dönmek üzereyken bir tanesi diyor ki ben bundan sonra hiç evlenmeyeceğim. Öbürü diyor ki ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü diyor da ben devamlı namaz kılacağım. Böyle diyen kişiler hemen Resulullah'a gelir gelmez onlara Resulullah onların bu söylediklerini Resulullah'a anlattılar ve Resulullah onları çağırdı yanına gelin bakalım demiş. Allah'a en yakın olan kul benim. Ama ben devamlı namaz kılmıyorum. 5 vakit farz, 2 sünnet, 7 vakit namaz kılıyorum. Öte yandan devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Ramazan ayları, kandil günleri, pazartesi, perşembe oruçları tamam ama devamlı oruç tutan hayır. Bu devamlı oruç tutmak ifrattır. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Bir üçüncü şey, evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden hiç evren benden değildir. Öyleyse ulu çağına eren herkes evlenebilir. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette, Resulullah'ın da sünneti bu istikamette. Dolayısıyla insanlar, halk arasında bir söz var. Ev alan ve evlenen kişiye Allah yardım eder. Gerçekten de öyle. Azmilik kaderdir. Kader tahtında ki Efendimiz her zaman Osmanlı evliliğini örnek veriyor. Damat adaylarının anneleri gelinlerini beğenirlermiş. Çocuklarına kız görmeye giderlermiş. Babalar da damatlarını için bir gayret içindelermiş. Ve en sonuçta belki birçok kişi birbirini görmeden de evleniyor ve kader tahtında hayatını öyle geçiriyor. Ama Efendimizin ölçüsü şu. Evvela bilgi alışverişinde bir denklik söz konusu. O gerçekleştikten sonra fiziki olarak birbirlerini görme, rıza alma. O olduktan sonra da damat adayın tarafı kız tarafına gidip isteyecek. Ama genelde bu noktada Resulullah'ın da beyan ettiği kriterler. Bir hanım ya zenginliği için, ya güzelliği için, ya soyu için, ya dini için. 4 kriterden bir tanesi doğru. Ya Resulullah hangisini tercih edelim? Dini için. Ama genelde insanlar nefslerinin kadın 4 sebepten biri için alınır. Malı için, soyu için ve güzelliği için. Ve de dini için, imanı için. Sen imanlı olanı seç diyor Allah Resulü. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Ve asıl olan imanlı olan birisi gerçekten de Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah şöyle görüyor, buyuruyor. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik birden hoşlansanız bile daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanların ayetten açıklaması öyleyse, evliliğin şartları, kriterleri bu ayette belirlenmiş. Resulullah'ın hadisi de yan tarafta. Bunların ikisinin hülasasından kişi dilediği şekilde evlenebilir, evlenmelidir. Allah yardımcıdır inşallah. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elime Güneşi bir elime, ayı versene bu davamdan vazgeçmem diye buyurduğu hadisinin Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre biz insanlara anlatmak istediği mesaj açıklayabilirsiniz. Açıklamak istediğim mesaj tebliğ sevgili kardeşlerim. Tebliğin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü burada ifade ediyor. Zaten bütün peygamberlerin görevi tebliğdir. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nur 54'te? Ve daha birçok ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Öyleyse Resul'ün vazifesi tebliğ. Sizin üzerinize düşen sorumluluk yüklenen de itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz, Resul'ün üzerine de açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Yani tebliğ Resul'ün vazifesi ama itaat bizim görevimiz. İşte Allah Resulü diyor ki tebliğ bana Allah'ın verdiği görev tebliğdir. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu yoldan dönmem. Çünkü Allah'ın tasarrufunda. Allah'ın tasarrufunda olan Allah'ın Resulü'nün Allah'ın kendisine tevdi ettiğini yapmaması zaten söz konusu değil. Daha birçok ayet-i kerimede mesela Maide suresinin 92. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala Atiullah atiur Resul'e fen tevelleytum fe'alemu ennema ala Resulina belagıl mubin. Yine Resul'e düşen tebliğ. İkinci sual, insanlar dünyada hangi davanın yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler? Allah yolunda hizmet yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de Yunus gibi Allah'ın evi olan gönüller yaparsak, onları mutlu edersek mutlu oluruz, huzuru yaşarız. Hepimizin asli vazifesi bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendimizin nimetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem Hocam, kötülüğe karşı iyilikle davranmak istiyoruz. Ama nefsimiz çoğu zaman buna izin vermiyor. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek, daimi zikirde irade teslimini yapanların işidir. Muktesebak olarak Allah-u Teala onlara vermiştir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki davranışı sergilesek olmaz mı? Olabilir. Onun mükafatını alırız Allah'ın izniyle. O zaman yapılması gereken şey ne? Kötülüğe karşı hayırla davranmak istiyorsak zikrimizi artırır. Zikir, çok zikir ve daimi zikre ulaşmalıyız. Daimi zikre ulaştığımız zaman otomatikmen zaten bu gerçekleşir. Ruhumuz %100 Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de %100 Allah'ın emrine itaat, yasak olan fiili işlemiyor. %200 Allah'ın emrindeyiz ve nefsimizden afetler olmadığı için negatif bir talep söz konusu değil. Öyleyse başkaları kim ne yaparsa yapsın, biz devamlı olarak hayır işleyen, hayırla davranan, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisiyiz. Ama daimi zikre ulaşmadan da bunu yaparsak nurun ala nur olur Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: cinleri ve insanları bana ibadet etsin diye yarattım diyor, değil mi? Kulu ibadet etsin diyor. Biz önce kuluz zaten. Allah'a göre kuluz.
1: Biz bu dünyaya Allah-u Teala'yı tanımak için, Allah-u Teala'yı ibadet etmek için geldik.
2: İnsanın dünyaya gelme amacı ibadettir yani zaten. İbadet olmazsa da yaşaması hani nasıl diyeyim, betonsuz bir inşaata benzer.
3: Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere insanların bu dünyaya niçin geldiği konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım ayetler ışığında. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Allah-u Teala insanı neden yaratmış sualiyle başlayalım. Neden yaratmış? Allah'a abd olalım, kul olalım diye yaratmış. Bunu Allah'a kul olmak değil de Allah'a ibadet edelim diye Türkçeleştirenler var. Abd ve abid kelimeleri arasında farklılık unutulduğu için nerede abd kelimesini görürlerse oraya Allah'a ibadet eden kişi olarak tercüme etmişler. İnsanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir diyorlar. Dünyaya geliş gayesi ibadet etmek değildir. İbadet etmek dünyaya gelişin hedeflere götüren vasıtasıdır. İbadet bir vasıtadır, bir hedef değildir. Dindeki kavram kargacası bu muhtevayı da mahvetmiş durumda. Bu öylesine önemli bir kavram ki, eğer kişi ibadet edelim diye o şekilde düşünürse, ömür boyu ibadet eder İslam'ın beş şartıyla ama asla kurtuluşa ulaşamaz. Ama kişi başka bir gaye için değil Allah'a kul olalım diye yerli yerine oturtursa o zaman kul olmanın olması olmaz vasıtası bir dilektir. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. İslam'ın beş şartını yapmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Hayata şeytanın kuluyla başlıyoruz. Hangi ayet söylüyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذِينَ اِنَّشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اَنْ عَبِلَ اللّٰهِ اِلَهُمْ بِشَّفَ بَشْرِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Öyleyse kulları müjdele. Hiçbir ibadeti yok. Sadece bir dileği var. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediği için o kurtuluşa eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaya başlamıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kendisini kurtarıyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek ekber kul noktasına ulaşıyoruz. Peki ibadetlerde farklılık var mı? Zikir artışının dışında bütün ibadetler birbirinin aynıdır. Evet, Kur'an'ın bütün hedeflerine 14 vasile ve bütün kullukların sahibi olan sahabe ulaşmıştı. 7 safa kulun 7'sini de gerçekleştirmişlerdi. Onlar kitabın bütününe tabi olmuşlardı. Kitabın bütününe iman edenlerdi. 7 safa kul olmak. Onu ele alırsak, 7 safa kul olmayı göz önüne alalım. 1. safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa kul olmak, mürşidlerin hasrı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman başların üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleştiği için kul oldular. 3. safa kul olmak, nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın kulları arasına girdiler. 4. safa kul olmak Alimler 134'te fizik vücut teslimi için. 5. safa kul olmak nefs teslimi için. 6. safa kul olmak muhlis kul oldukları için. Ve 7. safa kul olmak salihlerden oldukları için Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef
Yedi safa kul olmaktır. Birinci, Allah'a ulaşmayı diledikten zaman bir cin safa kul olmak. İkinci safa kul olmak vesaire. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Ne zaman? Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Ne zaman? Nefsinizi yedi kademede tezkiye ederseniz. O sebeple Allah Teala Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Nahl 36'da ise لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün ümmetler Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller gönderiyor. O Resullerin arasında her devirde secde 24'e göre bir devrin imamı var. İşte hedef emirler 7 safa kul olmaktır. Ama bu 7 hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl ibadet yapsın. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. 65 yıl ibadet yapsa dahi o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama hiç ibadet yapmayan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa kul olup kendisini şeytana kul olmaktan kurtardığı zaman o kurtuluştadır ve birinci kat cennetin sahibidir. İşte Zümer 17 bunun müjdesini veriyor. Evet. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var cennetlik amel işlerler. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ama cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o günahları işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtmüş. Enfal 29'a göre ve birinci kat cennetin sahibi olmuş. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Birincisi var, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu ne ihtiva ediyor? Allah-u Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde "Hala tahşavnu mahşavni li'utima nimete ve aleykum la'alekum tehtedun" Bakara 150'de "Şeytanın dostlarından korkmayın. Benden la tahşavnu mahşavni onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayın, böylece hidayete erersiniz." Burada nimetin üzerimize verildiği yer, kişinin mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve nimetle birlikte görevlerimiz bir bir sayılıyor. Bakara 151'de "O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor." Özellikle birinci görev ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Aslında nefs tezkiyesiyle birlikte sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor, sizin nefsinizi tezkiye ediyor ve sizin fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Üç görev birden, aynı zamanda irade de güçleniyor. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'in nefsi manasıdır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriliyor. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, yedi kademeli nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve iradenin güçlenmesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasının muhtevasını alıyor. Ama ondan sonraki kesimde size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini öğretiyor. Kitabın öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunu ihtiva ediyor. Hikmetin öğretilmesi ise ondan sonraki dört tane ruhu muhtevasını alıyor. Üç tane ruhu muhtevasını alıyor. Ulul Elbab, İhlas ve Salah. Ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise irade tesliminden sonra gerçekleşir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve ikincisi ruhu manası iki bölümde teşekkür ediyor. Lafız kelime manasıdır. Ruh bu kelime manasının arkasındaki gerçek kuvvettir. Yani lafzı mana ilmi ama ruhu ise ilmin ötesini, ilmin uzantısı olan irfani hikmeti ve hikmetin ötesini içeriyor. Bir insanı bilmek o insanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da bir öğreten olduğu kadar daha öğrenilebilir. Kişi belli olana kadar öğrenilen şey sadece lafızdır. Ne zaman kişi nefsini tezkiye eder, Allah'ın emniyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım atar, yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Belaat her makamında sadece bir ruha girilebilir. Dolayısıyla fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci ruh, züht makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh. Yedi velayet makamı ve Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu. Fena makamı birinci ruhu ihtiva ediyor. Beka makamı ikinci ruhu ihtiva ediyor. Cüvit makamı üçüncü ruh. Usinler makamı dördüncü ruh. Levvab makamı beşinci ruh. İhlas altıncı ruh ve Salah makamı yedinci ruhu itibar ediyor. İnsanların kurtuluşu açısından Kur'an'ın ruhunu öğrenmek önemli midir? Bakara 151 ile Vel-Asr suresi arasında bir illiyet rabıtası var. Asırlardan beri kitaplardan öğrenilen ilim, Kur'an'ın nafsi manasıdır. O mananın bile bütününü ihtiva etmemektedir. Kişi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa, hep lafzından hareket edecektir ama kelime yapısı itibariyle ayetlere bakarsanız hep aldanırsınız. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kişi o tilavet ettiği Kur'an ayetlerinde ne lafzın manayı ne de lafzın arkasındaki yedi ayrı ruhu öğrenebilir. Yedi ruhu bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'in istediği kadar en üst Arapça okuyabilenlerden okusun ve güzel öğrensin. Bu okuması onu cennete, kurtuluşa ulaştıramaz. Halbuki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İster devrin imamı açısından düşünürsek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Allah'tan öğrenen ve öğretendir. İster diğer mürşitler açısından hidayete vesile olanlar açısından düşünürsek onlar da Kur'an-ı Kerim'i devrin imamla öğrenen ve diğer insanlara öğretenlerdir. Yani şartlar ne olursa olsun her zaman öğrenen ve öğreten birisi var. Devrin imamı Allah'tan öğreniyor ama diğer bütün insanlara öğretiyor. Hidayete vesile olanlar devrin imamından öğreniyor, diğer insanlara öğretiyor ve sırayla bu şekilde bir muhteva söz konusu. Ama bu olay öyle bir değiştirilmiş ki aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı tecvidle okumasını öğrenen ve öğretene dönüşmüş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tecvidle okuyacaksınız diye bir ayet yok. Ama bu söylediğimin Kur'an-ı Kerim'in ruhlarını öğrenmeniz gerekir diye işte Bakara 151 bunu açıklıyor. Vel-Hasr suresi Kur'an'ın ruhunu bunu açıklıyor vesaire. Öyleyse zaman içerisinde kavramların içi boşaltılmış ve tamamen insanlar bidatlara teslim edilmişler. Üçüncü sual, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu herkes öğretebilir mi? Tabii ki hayır. Evvela en üst noktada her devirde devrin imamı var Allah'ın tasarrufunda. O Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Bu aynı zamanda Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamları da iki gruptur. Nebi Resuller ve Veli Resuller. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Enbiya 70, İmran 164, Ashab 7, Ashab 40 ve bu açıdan olaya bakıldığı zaman mutlak surette kişinin Kur'an öğreniyorsa peygamber döneminde devrin imamından öğrenmesi lazım. Nebi olmayan veli olan devrin imamları Secde 24, Âl-i'mrân 179, Mü'minun 44 ve Enbiya 28'de baktığımız zaman evet gerçekten de Nebi Resul yaşıyorsa asaretin devrin imamı Nebi Resul'dür. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor ve söylediğimiz nebi olmayan veli olan devrin imamları seçiliyor. Kavim Resulleri her kavim içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından tayin edilenlerdir. Veli müşrikler, marifle emreden, münkerden, nehyedenler Onlar da Arap'ta var ve diğerleri de vekil müşrikler. İşte muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler. Allah razı olsun. Herkesin Allah'ın katında Kur'an-ı Kerim'in tevhidinde, Kur'an-ı Kerim'in manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Bir dizi insan merdivenin ayrı ayrı basamaklarına oturur. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunur. Ama Kur'an-ı Kerim mukim ve teşabih ayetlerden oluşur. Mukim ayetler manası kesin, ayrıca özel bir şekilde izah gerektirmeyen ayetlerdir. Teşabih ayetler ise Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açıklayabileceklerdir. Allah'tan yardım alanlar. Bu insanlar Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine geçen daimi zikrin sahipleridir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'in lafzını, yani kelime yapısının ötesinde 7 tane de ruhu vardır. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın ruhuna girebilmemiz için bizlere Allah'a ulaşmayı dinlememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, sureleri hep biliyorum, Kur'an'ı okuyorum. Allah'a ulaşmak öyle oluyor.
3: Bir güler yüzlü böyle mesela muhabbet kurmak, her şey, komşu ilişkisi, hepsi götürüyor bize.
4: İbadet başı başına ibadetle başlar zaten.
5: Birebir onunla irtibata geçmek gibi öyle bir şey düşünüyorum yani. Kur'an'ın tabii ki bunda da en büyük şeyi Kur'an.
1: Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Ben zikrediyorum, ben umreye gittim, namaz kılıyorum, zikrediyorum akşama kadar, Kur'an'ı okuyorum, Yasin-i Şerif'i okuyorum.
5: Ya direkt Kur'an'ı rehber edinirsen zaten İslam'a uygun bir hayat yaşıyorsun.
3: En önemli kedim var mesela, rüyam. Kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız onlar. Bizler yine birbirimize bir şekilde bir ulaşıyoruz ama onlar hiçbir kimseye ulaşamıyor mesela. Namaz kılarız, abdest alırız. O benim kulluk vazifem. Ama bunlar da önemli.
1: Rabbimiz diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün peygamberleri, bütün veli dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de birlikte dileyelim mi bu dileği?
2: Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken.
3: Biz de yaşarken sana ulaşmayı diliyoruz.
5: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Amin inşallah ya Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız, namaz kılarız, abdest alırız. O bizim kulluk vazifemiz. Ama bunlar da önemli. Yaratılan tüm mahlukata göstereceğimiz özen Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا بِسَمَاوَاتِ وَلَا دِيْجَمْ يَعْمِنْ Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldı. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, cinleri görüyoruz, hayvanları görüyoruz, bitkileri görüyoruz, cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. Ama bütün bu yaratılanlar arasında Allah'ın katındaki en değerli varlık insandır. Allah Teala her şeyi insan için yaratmıştır. Yaratılanı severim ama yaradandan ötürü sözünü gerçek manada yaşayabilmek için Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi gereken, lazım gelen bir ruh emanetini taşıyoruz. Emanetin sahibi ise Allah. Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek asıldır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğretmesi için her devirde bizler için Resuller, Mürşitler, Allah dostları göndermiş. Bizlere bunları tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı da üzerimize farz kılmış. Peki siz Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
3: Peygamberlerin soyundan gelenlere Mürşit diyoruz ve onun izinden de sapıtmadan, saptırılmadan doğruyu yazıp ve öğretilenlere de Mürşit denilir.
4: Mürşit deyince hani ermişler, evliyalar.
2: Dergahlara gidiyoruz, zikrediyoruz.
5: Yani ben çok böyle bir yere bağlı olmak falan bana çok şey gelmiyor. Tabii saygı duyuyorum ama ben daha çok hani peygamberin hayatını, Kur'an'ı örnek aldığında iyi bir Müslüman olunacağına inanıyorum. Belli bir yere bağlanmayı falan ben çok şey yapmıyorum. Tabii yapanlara da saygı duyuyorum.
1: Peki günümüzde de yaşayan Allah dostları, mürşitler var mıdır?
3: Kesinlikle vardır ama Şöyle ama derken hani belki ben gitmiyorumdur veya yakındayımdır, belki de farkında değilimdir. İnsanlar birbirine güvene az kaldığı için hep korkuyla yaşıyoruz. Aslında çok var.
5: Vardır diye düşünüyoruz biz de, büyük ihtimalle var tabii ki de. Yani mutlaka vardır ama hani bu çağda da çok hani kime inanacağını, kime güveneceğini bilemediği için insan bazen çok farklı şeyler de çıkabiliyor.
1: Peki biz hakiki mürşitleri nasıl bulabiliriz? Onları nasıl ayırt edebiliriz?
3: Eski ki insan olsaymışım bulurmuşuz ama şu an bilmiyorum ya, çok dağıttık, çok bir şeylerin kıymetini bilmiyoruz, ondan dolayı da belki de burnumuzun ucundadır ama farkında değiliz.
0: Bilgisayar mühendisliği konusunda bir yere bağlı olmak bana pek bir şey gelmiyor. Peygamberin hayatını Kur'an-ı Kerim önüne kaldığımda iyi bir Müslüman olacağına inanıyorum dedi. Müslümanlık kavramı içinde mürşit kavramı yok mudur? Var tabi. Yani Allah Teala 7 safayı farz kılmış ve bir ikinci safa, birinci safa Allah'a ulaşmayı dinlemekse ikinci safa mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak farzdır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse 7 kadının nefsini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Mürşide tabi olmadan irade teslimi hiçbir şey yok yani. İşte Alman 31'de İkündüm tuhubun Allah, Allah seviyorsan fetebi'uni, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. İster Hac 78, ister Bakara 151, yerlerinde de aynı şey açıklamaları var. Müslüman kimdir? Müslüman, Hanif dini, Arapça adıyla İslami dinini yaşayan kişidir. Müslüman Allah'a teslim olan olmak demektir. Ruh alanı Allah'a teslim edilen kişi, Müslüman olmanın ilk adımını atmıştır. Ama onun ötesi mutlaka mürşit de gerçekleşecektir. Tek başına kimse yola çıkamaz. Teslim standartları başta mürşide teslime gerektirir, sonra Resul'e teslimi gerektirir, sonra Allah'a teslimi gerektirir. Peygamber Efendimiz sana şöyle okuyor: size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacaktı inşallah. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Dindeki bidatların oluşması kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Dilemediği takdirde Câsiye 23'te o kişi faydasız ilmin sahibidir. İşte bu faydasız ilim insanları Allah'ın Kur'an ilminden, kutsal kitaplarından uzaklaştırıyor. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Yani Kur'an'ı bilmeyenler Kur'an'ın hükümlerinin yerine zanlarını geçirmişler. 19 tane zan, 19 tane bidat. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan, Kur'an'da olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bir bidattır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan unutulması sebebiyle 19 tane kavram var. Bu 19 kavramla kişi bunları bilmiyorsa, dini yaşamıyorsa, o zaman da iblis orayı boş tutmuyor. Kendisi zanlarıyla dolduruyor 19 tane bidat. Böyle olunca artık Kur'an rafa kaldırmış. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor: bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescidleri dışarıdan mamur ama içindeki de hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte bu alimler kimler? Bakara 78'e göre onlar ümidirler.

0: eden çok sayıda alim hamdolsun ki her devirde vardır. Ama bu devirde de vardır. Ama ruhun ötesi, onun ötesi o ruhtur. Onlar ruhu bilmezler. Bunun hiçbir esasa, ayete, Kur'an-ı Kerim bazında dayanmayan, hiçbir ayetle delillendirilmeyen birçok iddia ortada boşlukta duruyor. Yani dayanmadıkları için Kur'an-ı Kerim'e sadece zanlarla meşgul oluyorlar. Zan da hakikatin yerine geçmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki sırlara vakıf olmak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emretmiş bize. Peki sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Vücuduna faydası var, çoluk çocuğuna faydası var, maddi manevi her şeye faydası var zikrin.
3: Ruhu temizliyor, ruhu arındırıyor kendini. Biraz daha hafif hissediyorsun kendini, günahsız gibi hissediyorsun. Yani en azından umuyorsun ki Rabbime el açtığın zaman affettiğin. Öyle bir his geliyor yani insanın içine.
4: Kalbi öldürmüyor. Kalp yani o kadar bir dinamikte oluyor ki nasıl bir şey, bir taze bir şey alırsın hep dinamikte duruyor, korursun onu. Kalp öyle dinamik duruyor yani.
1: Peki siz zikir yaptığınız zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok rahat hissediyorum, çok güzel hissediyorum. Her zaman bana nasip etsin zikri.
1: Allah-u Teala diyor ki vele zikrullahu ekber. En büyük ibadet Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Siz Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikrettiğinizde neler hissediyorsunuz?
3: O maneviyat, o yoğun duyguları yaşıyoruz ama belirli günlerde. O zikrin de kalbe inmesi gerekiyor biraz da. Ona maneviyatı bulacağım bir ortam gerekiyor. Ha, o ortamlarda biz evimizde oluşturmaya çalışıyoruz sadece.
4: Çok huzur veriyor ama bıraktıkça da uzaklaşıyoruz. Hastalık tabi oluyoruz. Yani manevi hastalık oluyor daha doğrusu.
0: Evet. Bir misafirimiz zikrin kalbe inmesi gerekiyor. O maneviyete ulaşan da bir ortam gerekiyor. Ortamı evimizde oluşturmaya çalışıyoruz diyor. Zikrin kalbe inmesi için ortam şartları gerekli mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ve bu zikri, çok zikri, daimi zikri yerine getiren insanlar her devirde var. Bunun gerçekleşebilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimetin Allah tarafından verilmesine bağlı. Bu da bir dilektir. Zikir her yerde, her ortamda gerçekleştirilebilen bir faktördür. Hangi standardın içinde olursanız olun zikretmek zorundasınız. Çünkü bu Allah'ın farz emridir. Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Hiçbir şey insanlar Allah'ın zikrinden vazgeçitmemelidir. Allah'ın zikrine engel olunmamalıdır. Zikrin kalbimize yerleşmesi için önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala zikri sevmeyenlere zikri sevdirecek. Onlar kendilerine düşeni var yapsın yeter ki. Dolayısıyla her halükarda zikrin bizim hayatımızda gerekli değişikliği, gerekli kemalatı oluşturabilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimete dayalıdır. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cafer Hocam'ı. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak inşallah Cafer Hocamız. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve lafzına aykırı olan bir hadis-i şerife olabilir mi Cafer Hocam inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'in lafzına ve ruhuna aykırı bir hadisi olabilir mi? Hayır. Çünkü Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız diyor. Yetmez. Necm suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَى وَحْنُّهَا O hevasından kendinden konuşmaz, o nefsinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahiy olandır. Ona ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep vahiy konuşmuştur. Vahiy de Allah'ın doğruları, Allah'ın kelamıdır. Kur'an da vahiydir. Resulullah'ın konuştuğu da vahiy ise Resulullah'ın konuştuğunun Kur'an vahiyine aykırı bir şey söylemesi mümkün değil. Kur'an şer'i vahiydir hükümleri bütün insanları bağlar.

0: Ama Resulullah'ın konuştuğu vahiy, Kur'an'ı açıklamak muhtevasını içerir. İşte Kıyama 16-17'de فَلَا تَشْعَلْ لِسَانَكَ وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَشْعَلَ بِهِ اِنِّي جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَاِذَا قَرَنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنَ سُمَا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Allah Teala Kıyama 6'da ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak onun toplanması ve okunması bize aittir. 18, biz onu sana okuyacağız. 19, sen onun açıklamasını yapacaksın. سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması muhakkak ki bizedir. İşte her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla, Kur'an'ın lafzı, manası ve durumunu açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz de kendi döneminde bunu yapmıştır. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Bakara 129, Bakara 151, Alman 164, Cuma 2. O size ayetleri tilavet ediyor. Ve İbrahim 4, Kur'an'ın açıklaması her kavmin Resulünün ana lisanıyla gerçekleşiyor. Her devirde bu Allah'ın Resulleri tarafından gerçekleştiriyor ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi? Gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor. Geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Kur'an'ın bütünüydü. Allah-u Teala ona bu sebeple sen yürüyen Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Allah onun kalbine bütün Kur'an'ı indirdi ve nakşetti. Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Bir gün benim hadislerim tartışacak, Kur'an'a bakınız. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerin hangi seviye, hangi manaya ait olduğunu yetmez. Hadislerin hangi ayetlere uyduğunu, ayetlere uymayan hadislerin ayrılması, tefrik edilmesi ancak Kur'an'ın bütününe tabi olan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamına aittir. Çünkü bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız, Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse her halükarda Resulullah'ın söylediği hadisler, Resulullah'ın sahabeye öğrettiği Kur'an'ın lafzı ve ruhuna aykırı olması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah. Fatiha.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdayi, Said Nursi gibi evliya olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama ikinci cihan saadetinin sahibi olan insanlar kimlerdir? Onlar Allah'ın veli mürşitleridir. Veli mürşit olmayı Allah Teala herkesin üzerine farz kılmış. Allah Teala'nın bütün kutsal kitaplara indirdiği hakikat 7 Safa ve 4 Teslim'i içeriyor. Bir insan bu 7 Safa 4 Teslim'i yaşadığı zaman veli mürşit olur mu? Evet. İşte şimdi ekranda 7 Safa ve 4 Teslim'e bakalım. Son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler, Resulullah'ın Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 7 Safa ve 4 Teslim'le öğreterek hepsi veli mürşit olmuşlar. İrşada ulaşmışlar ve Allah Teala onları veli mürşit olarak vazifeli kılmış. İşte şu anda ekranda Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe ile birlikte yaşadığı 7 Safa İslam. Başlangıç noktasında hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Hepsi 12 tane insanla Nebilerin hası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi nefs tezkiyesini yaparak dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Rahat 21. Hepsi kitabın bütününe tabi olmuşlar. Fizik vücut teslimini de gerçekleştirerek Ali İmran 20. Hepsi nefs teslimini yapmışlar. Zümer 18 ve İhlas'a ulaşmışlar. Bakara 139 ve nihayetinde hepsi tövbe 100'de iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın tüm insanlar için vazifeli kıldığı veli mürşit olmuşlar. Kendisine tabi olan insanlara tabii ki. Sevgili kardeşlerim, bu 7 Safa ve 4 teslimlik öğreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan Allah'ın yegane öğretisidir. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Habil 7 Safa 4 teslimi yaşayarak Allah'ın bir sevgisi oldu. Nuh Aleyhisselam ve ona tabi olan gemiye binenler bu 7 Safa 4 teslimi yaşayarak necata, kurtuluşa ulaştılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Öyleyse dünya hayatını yaşarken yaşı, cinsi, mesleği, mekanı, kavmi, konuştuğu lisan ne olursa olsun Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef bu 7 Safa ve 4 teslimi yaşamaktır. Dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Hazreti İbrahim aleyhisselam Ebu'l-Enbiya'dır. Nebilerin babası. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberler babaları bil, anneleri farklı çocuklardır buyuruyor. Evet, gerçekten ana dili, farklı dilleri konuşan kavimler ama Allah'ın dilini ona öğretenler, onlar evvel emirde Allah'ın peygamberleri, o peygamberlerin mirasını devralan Allah'ın milli Resulleri hep var olmuştur. İşte peygamberlerin Allah'tan aldığı yedi sabah dört teslim öğretisiyle hayatlarını yaşayanlar, kalpleri imanla sevdirenler, kalpleri imanla müzeyyen kılınanlar ve nihayetinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın veli mürşitleri, ismini saydığım tarihsel kronolojik sıra dahilinde Ahmet Yesevi 1093, Şeyh Edebali 1206, Mevlana 1207, Hacı Bektaş-ı Veli 1209, Yunus Emre 1238 ve nihayetinde yakın tarihimizin vekaleten devrin imamı Sadi Nusi Hazretleri 1877'de ve bugün de yine onların mirasını devralan Allah'ın nice veli mürşitleri var. Hepsi Allah yolunda gayret içinde Kur'an'daki İslami yaşamanın güzelliğiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe birbirlerinden ayrıldıklarında Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Vel Asr suresini birbirine okurlardı. Yakın tarihinin evliyalardan bir tanesi de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Vel Asr suresini şerh ederken şöyle buyuruyor. Halik'in namütenahi adı var en başında Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vela suresini okunurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında imani hakikiyle sonra sala. Sonra hak sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda. Ama Allah Teala hüsranda olan insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Tam tersi, üç vücut ve serbest irade ile yarattığı bay ve bayan bütün insanları Allah kendisi için yaratmış. Kendisi için yarattığını nereden biliyoruz? Secde 9'da Allah Teala zatından doğar doğmaz insana ruh üfürüyor. İşte bu dört teslimin başında Allah'ın bize verdikleri sırasıyla ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Dört teslimle Allah'a teslim olanlar, onlar Allah için hayatını yaşayanlar, onlar Allah'a köle olanlardır. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zikrederken Saffat suresinin 101, 102, 103. ayet-i kerimelerinde Saffat 101'de böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Hazreti İsmail aleyhisselamla. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak bu konuda görüşün nedir? Allah Teala'dan aldığı emir oğlunun Allah için kurban edilmesi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam emri yerine getiriyor. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca evet İkisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnın üzerine yatırdı. Safat 104. Bu şekilde Allah Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e indirdiği koçla onun yerine kurban edilmesini emir buyuruyor. Ey İbrahim diye Allah Teala nida ediyor. 105. Safat 105'te Allah Teala böylece onu sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Neyle? Cebrail aleyhisselam'ın indirdiği koçu kurban etmekle. 106. Muhakkak ki kesin olarak apaçık bir imtihandır bu. Evet sevgili kardeşlerim, hepimiz bu dünya hayatında imtihandayız. İmtihanı başaranlar, kendilerini Allah'a adayanlar, Allah'a kendilerini kurban edenler, Allah için zekat olanlar, Allah'a köle olanlar, işte onlar hayırda ileri geçenlerdir. İşte bu ismini saydığım Allah'ın dostları, veli mürşitleri değişik zaman dilimleri içerisinde bu imtihanı başarmışlar ve 7 safa 4 teslimi yaşayarak Allah'ın sevgilisi olmuşlar. Bugün insanlara mikrofon tuttuğunuz zaman sen de Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana, Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Sani Yursi gibi evliya olmak istiyor musun? Nerede diyor. Eskiden vardı, o imkansız. Halbuki şimdi sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah Teala da kutsal kitaplarda bize sesleniyor. Ve dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse bizler için imkansız olan Allah'a teslim olduğumuz zaman çok kolay. Ve Allah Teala da teslim dinini bize farz kılmış. Öyleyse teslim dini 7 sabah 4 teslimden oluşuyorsa, insanlar için imkansız gibi görünen Allah için çok kolaysa, o zaman Allah'la bile olmak herkesin hakkı ve bunu yerine getirenler mutlaka en üst seviyede mutluluğu yaşayanlardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin tek bir dilekle 21. basamağında ermiş evliya olmak herkes için çok ama çok kolay. Evet, veli mürşit olmayı Allah Teala herkesin üzerine farz kılmış ve bu bir duadır, bir dilektir. İşte Bakara 186'da İza se'aleke ibadi anni fenni garibun. Ucibu davete daizadani. Kullarım sana benden sordularsa, sevgili kardeşlerim, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardaki lisan vahiy lisanidir. Herkes Allah'la konuşamaz, Allah'tan vahiy alamaz. Ama Allah-u Teala'nın doğuştan seçtikleri veli resuller, Kasas 68'de zikredildiği gibi, onlar 40 yaşına geldiğinde Allah-u Teala onları seçiyor ve iradelerini teslim alıyor. Böylece onlar 7 sabah 4 teslimi vehbi olarak Allah tarafından yaşananlardır. Ve her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli mürşitleri hep var olmuştur. Veli mürşitler Allah Teala ile konuşabilen Allah'ın tayin ettiği veli resuller, onlar hep var olmuştur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde ve ma kana li beşerin en yukellimullahu illa vahyen اَوْ مُنْ وَلَا هِجَابًا اَنْ يُرْسُلَى رَسُولَهُ فِي يُوحَ بِيِذْنِهِ. Öyleyse bu ayet-i kerimede zikredildiği gibi Allah-u Teala beşerle vahiy ile konuşur veya Resul göndermek suretiyle onunla konuşur. Allah'ın meli Resulleri bizlerle insanlar arasında elçidirler. Allah Resulü öyle buyuruyor. Allah'ın öyle sevgili kulları vardır ki onlar kullarla Allah arasında iş görürler. İşte sevgili kardeşlerim, evvel emirde 28 baskın İslam merdiveninde herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize verdiği, Allah'ın bize için tayin ettiği hedef, mutluluk. Mutluluğun formülü hayır, hayır eşittir. Mutluluk eşittir, hayır bölü zaman. Allah bizlerden mutlu olmamızı istiyorsa o zaman devamlı hayır işlememiz lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de zikredilen öyle olaylar vardır ki hoşunuza gider hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar vardır ki şer zannedersiniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı her saniye her an hayrı işlemek, derecat kazanmak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde yaptığı amel ne olursa olsun boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلِّذَيْنِ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse şirkten beri olmak, İslam dinini yaşamanın bidayetini, başlangıcını teşkil ediyor. Yunus Emre, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene vergin onları, bana seni gerek seni. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki iki tür insan var. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Şeyh Edebali bunu söylüyor, bana Allah'ım gerek. O zaman konunun odak noktasında kalben ulaşmayı dilemek var. Ruhun talebini kalbimize nakşetmek var. Yunus Emre, binde biri bu halkın Rahman yoluna girmez ama gel bir kişi göster ki şeytan yoluna girmez. Başlangıç noktasında herkes sebil-i gaydedir. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ayetlerden gafildir, şirktedir, delalettedir vesaire. 19 tane negatif özellik. Ama Allah Teala katından gönderdiği resullerle onları Allah'a davet ediyor. Gönül dolu zulmettir, işlediği bidattır, bir nicesi ümmettir, Kur'an yoluna girmez. İşte başlangıç noktasında herkes faydasız ilimle dini yaşadığını zannediyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَنْ تَخَزَ اِلَٰهُ وَوَّهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً O hevasını ilah edeni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Evet, faydasız ilim. Faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniye, Türkçe karşılığı bidat. Bidatlerle din yaşayanlar bu nicesi ümmettir Kur'an yoluna girmez. Gel sen Yunus iste bul Allah'a yarar bir kul. Kul nasıl ola makbul? Sultan yoluna girmez. İşte sultanın yoluna girmen için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemen lazım. Üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Allah'a giden yolun bütün kapılarını açıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Tek bir dilek, bu dilek 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviriyor. Evet, 19 pozitif özellik. Ayetlere iman ediyor, günahları örtülüyor, helak olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor, şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor, takva sahibi oluyor, mümin oluyor vesaire. 19 tane pozitif özellik. Ve Yunus, burada dahi verdin bize ol hürri çifti helal, andan dahi geçti arzum, azmim sana varmak için. Evet sevgili kardeşlerim, hayatın tek gayesi Allah'ı dilemektir. Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Herkes dünyanın peşinden koşuyor ama kesinlikle bu şeytanın bir tuzağı. Yunus 7:8'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine la yercune likana ve hadu bil hayati dunya ve tmunna biha vellezine men ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte malın peşinden, mülkün peşinden koşanlar Yunus'un bu öğüdüne kulak vermeliler. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Sevgili kardeşlerim, dünyası için ahiretini terk edene o kişi ikisini de kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk edene Allah ikisini de birden verir. Öyleyse ahiretin yoluna girmek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Mevlana, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Allah'a gitmeyen yol ne işe yarar? Ve yine kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. İnsanlar huzur ve mutluluğun adresi dünyayı görürler ve yanlış anahtarla hedeflerine ulaşmak isterler. Kimse dünya hayatıyla mutlu olamaz. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse herkesin kalpten ulaşmayı dilemesi gerekir. Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhasına baktığımız zaman nasıl sahabe müşriklerin asıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşsa Ali İmran 31'de, Mümtehine 12'de, Nisa 64'te, Mevlana Celaleddin Rumi müşride tabiyet için bakın ne diyor. Ey ahir zaman afetlerinden, fitnelerinden kurtulmak istiyorsan, hiç gecikmeden, hiç vakit kaybetmeden onun eteğini yakala. O bu alemde ölü ancak Allah ile diri olan bir kuldur ki o Allah'ın gölgesi yeryüzündeki halifesidir. İşte onun eteğinden tutmak devrin imamıyla şerefyab olmaktır. Ne zaman kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Devrin imamı bu dünyaya göre ölü ama Allah'ın katında diri olandır. Allah ile diri olandır. Yunus Emre, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Eşref Rumi Hazretleri, ey havasına tabi olan, tapan, tövbeye gel tövbeye, hakka tap, haktan utan, tövbeye gel tövbeye. Tövbe suyuyla arın, deme gel bugün yarın. Göresin hak didarın, tövbeye gel tövbeye. Beyazid-i Bistami Hazretleri, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yunus Emre, bütün alemi bir şahsiyete toplamak Allah'a zor gelmez. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve daha nice evliyalar mürşitlerine tabi oldular. Yunus Emre diyor ki, aşık oldum erene ermek ile, hakkı buldum ben eri görmek ile. Ere erdim, erde buldum maksudum, bulamadım taşradan sormak ile. Yani halka sormak ile değil, Allah'ın gösterdiği ehl-i zikre sormakla hedefe ulaştım. Mevlana Hazretleri, çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Yunus Emre, iyi sözün aslını bilen derdi, bu söz nereden gelir? Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir. Evet, devrin imamını koşuşturan Allah'tır. Hacı Bektaş-ı Veli, doğruluk dost kapısıdır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, şu rahmete bakın ki insanlar bütün azalarıyla günah işlerken sadece diliyle yaptığı tövbeye af olunuyor. Yunus Emre, medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır bu kitabın süresi. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Ey kendi özünü bilmeyen, söz manasını anlamayan, hak varlığını ister isen, ilim ile Kur'an'dadır. Yunus Emre hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir. Evet, tekrar ediyorum, burası çok önemli. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostu nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Ben sevmeye geldim, ben kavgaya gelmedim. Yunus Emre maharet, güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki şunu, en büyük ibadet sevebilmektir. Evet sevgili kardeşim, demek ki en büyük ibadet ne diyoruz? Zikir, zikir sevebilmektir, sevmektir. Yunus Emre halet ile bana hal göründü, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Gözümün gördüğü söyledim size, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Aşık Yunus sana sıdkı ile tapar, tapmayanlar bu yollardan sapar. Ey Allah'ım beni günahtan kurtar, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diyor Yunus. Yunus Emre bütün alimler için o kadar uzun Allah-u Teala'yı tarif etmenin gereği ne diye söyleyebilirler. Ama bir sözünde şöyle buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyet. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatında bu şu anda yok. Yunus Emre'nin gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen, erenlere münkir isen didar ırak senden yana. Evet sevgili kardeşlerim. Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen, yani Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an'ı günde bin kez okur isen, erenlere münkir isen didar ırak senden yana. Yani sen mürşide tabiyeti inkar ediyorsan Allah senden uzak. Sen Allah'a vasıl olamazsın, Allah'ın dostu olamazsın. Yunus Emre, eğer aşka erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise bu varlığı bırak nedir? Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dişi söyler Allah deyü deyü. İhlasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşıyor ve salahın nuru kendisine verildiği zaman nuru tamamlanıyor. İhlasta İçi tamamen nurla dolan Yunus Emre, tövbe-i nasuhla tövbe edip salaha ulaştığı zaman, salah nuruna da sahip olduğu zaman dışı da nurlanıyor. İçi dışı pür nur oldu, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen haktan dile, kılavuzlar gir bu yola. Kılavuz da gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyüldü. Açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Evet, adeta Kur'an-ı Kerim'in her sırrı ayeti Yunus 1-4'lüğe dökmek suretiyle halka hitap etmiş, halka seslenmiş. Yunus Tapduk Emre'ye ulaştığı ve onun elini öptüğü gün tam 7 olay gerçekleşiyor. Birincisi, Tapduk Emre'nin ruhu onun başının üzerine derhal oluşuyor. İkincisi, Yunus'un ruhu vücudundan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşıyor. Üçüncüsü, kalbine iman yazılıyor. Dördüncüsü, nefis tezkiyesine başlıyor. Allah'ın enerji partikülleri yavaş yavaş kalbe girmeye başlıyor. Beşincisi, bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Altıncısı, o güne kadar sevapları 1'e 10 iken 1'e 700 ulaşıyor. Ve yedincisi, o günden itibaren Yunus Allah'ın bütün Allah dostları için gönderdiği salavat nuruna kavuşuyor. Yunus kimdir? En üst seviyede bir Allah'ın dostu. Sarayköy diye bir köyde bir çiftlik sahibi ve bir kıtlık senesinde Yunus buğdaysız kalıyor. Çoluk çocuğu aç ve Yunus'a diyorlar ki Hacı Bektaş Veli diye bir Allah dostu var. Ona gidersen hayvanların ve evladı üyalin için gerekli olan nafakayı alırsın. Allah'ın büyük evliyası o Hacı Bektaş Veli. Allah'ın bir mürşidi. Kimseyi aç koymaz. Sen git ona biraz da ahlat topla giderken onlara hediye et ve ondan buğday iste. Mutlaka sana verir. Bizim Yunus yola çıkıyor, geliyor Hacı Bektaş Veli'nin dergahına ve diyor ki ben buğday isterim. Hacı Bektaş Veli de haber gönderiyor Yunus'a ki o Yunus'a söyleyin gelsin, ona nefes verelim. Her alatına karşı bir nefes veririz. Yunus'a haber gidiyor. Yunus diyor ki ben diyor ahlat istemiyorum. Ben diyor nefes de istemiyorum. Ben buğday istiyorum, buğday. Nefeslerin sayısı 2'ye, 3'e, diye 7'ye çıkıyor. Ama Yunus kabul etmiyor. Yunus hayvanına lazım olan gelen şeyleri yükleniyor ve Yunus yola çıkıyor. Ama Yunus'un kalbine yolda bir ateş düşüyor. Yunus bu ateş düşünce kalbine rüyasında 7 defa üst üste kendisine görünen bir piri faniyi hatırlıyor. Eyvah diyor. O beni diyor. Bana gel, bana gel diye kaç kere bana göründü, çağırdı. Sakın diyor bu gittiğim Hacı Bektaş Veli o olmasın mı? Eğer oysa vay halime. Çünkü bu insana karşı çok büyük bir muhabbet besliyorum. Yunus Emre kalbi yenmeye başlıyor ve tekrar Hacı Bektaş Veli kasabasına gidiyor. Hacı Bektaş Veli dergahına dönüyor. Yunus Emre diyor ki mutlaka ben Efendimizle karşılaşmak istiyorum. Karşılaştıkları zaman Yunus bakıyor ki Hacı Bektaş Veli rüyasında gördüğü kişi değil. Ve Hacı Bektaş Veli tebligatta bulunuyor. Yunus diyor ki Yunus senin anahtarını biz Tapduk Emre'ye verdik. Oraya gideceksin. Yunus Hacı Bektaş Veli'nin dergahından ayrılıp Tapduk Emre'nin dergahına ulaşıyor. Ve Tapduk Emre'yi görünce Yunus'un gözyaşları bir çağlayan gibi dökülüyor. Çünkü Tapduk Emre 7 defa rüyasında kendisini Yunus'a gösteren o mübarek. Yunus aşk ile Tapduk Emre'nin elini öpüyor ve ona tabi oluyor. İşte bu tabiyet bütün veliler için geçerlidir. Mevlana Şems'e tabi olduysa, Ahmet Yesevi nasıl Müşrin'e tabi olduysa, Osman Gazi nasıl Edebali'ye tabi olduysa, bütün mürşitler evliya olmak, Allah'ın dostu olmak mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah'ın evliyası kimse, kim evliya ise mutlaka kendisinden evvel evliyaya tabi olmuş. Arkadan mürşit olmuş birisine tabi olmuştur. O da kendisine evvelki mürşidine tabi olmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar uzanan bu dizi zincir, zincirin bütün halkaları oraya kadar ulaşıyor. Bu Yunus kardeşimiz acaba söylediğimiz 7 tane kademe için amin olana kadar geçecek olan devreler için neler söylemiş? Baktığımız zaman Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e en üst seviyede aşık olmuş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevki sefası, 11-18 alemin Mustafa'sı, adı güzel kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre neyler dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte Allah dostlarının ifade ettiği gibi aşk durur derdim dermanı. Aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu. Bir dem aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum. Mülkü ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim. Aşk oldu seyran bana. Var idi ol padişah, ah bu aşk elinden, ah der oldu derman bana. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri, sırları Allah-u Teala mürşidi Yunus Emre kalbinden Allah'ın kendisine konuşturduğunu net olarak anlıyoruz. Eğer dosta erdin ise, canı gönlü verdin ise, dostun ayağın gördün ise bu varlığı bırak nedir? Deli oldum adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz, Hazrete deyin yalnız yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler bilmez aşk ne idüğünü. Benim cevabım sen eğit, aşk izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylaşsın, lezzet nesnedir aşk. Evet, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Mevlana, ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolun bir toz zerresiyim. Aynı Allah dostu, ömrümün mahsulü üç sözdür, hamdım, piştim, yandım. Sevgili kardeşlerim, o Mevlana ki bütün dünyaya hitap etmiş, herkesi sevmiş, en üst seviyede Allah'ın dostu olmuş. Gel ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Bu dergah kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen dergahıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan. Hacı Bektaş-ı Veli, özünde ve sözünde temiz olmayanların imanı tam değildir. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol. Adalet her işte hakkı bilmektir. Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz, iyile iyilik her kişinin işi, kötüle iyilik her kişinin işi. Bizler davranış biçimleri açısından daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle emrolunmuşuz. Kitabın bütününe tabi olmakla emrolunmuşuz. Allah'a davet etmekle emrolunmuşuz. Öyleyse hepimiz bu üçlüyü hayatımıza A'dan Z'ye kadar mal edelim ve bu üçlüyle yaşayalım, Allah'ın güzelliklerine koşalım. Mevlana içini dışından daha çok süsle. Dışın halkın, için hakkın baktığı yerdir. İnsanın özü neyse gözü de onu görür. Hacı Bektaş-ı Veli, marifet nefsi silmek değil, nefsi bilmektir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, kalp salih olunca daimi zikirle elde edilir ve kalbin her tarafına hakkın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir mi? Ama kalbi Rabbini zikreder. Evet, uykudayken de kalbi Rabbini zikreder. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah'ı andıkça onu seviyorsun demektir. O seni anıyorsa sevilenlerdensin. Mevlana, iyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama. Yani kusurları bağışlamakta gece gibi ol. Yunus Emre, nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Ahmet Yesevi, gönlünde Allah aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Bunlar halk içinde hak ile olurlar. Bir an bile Allah-u Teala'yı asla unutmazlar. Öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah'ın En üst seviyedeki ibadeti, ibadetlerin sultanı zikre başlar. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçerek tek bir dilekle 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olan kişidir. Öyleyse veli olmak imkansız gibi görünen nesne Allah için çok kolay. Sadece kalpten ulaşmayı dilemek, 7 kademede nefs tezkiyesi ve sonuçta Allah'ın dostu olmak. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözüyle bu konferansın sözlerini noktalayalım. Sana dinlemeyi emrediyorum. Sana itaati emrediyorum. Sana cihadı emrediyorum. Sana hicreti emrediyorum. Sana cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan İslam bağını kendi boynundan atmış kişidir. Öyleyse cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılın da kurt kapar. Hepinizin Ahmet Yesevi gibi, Şeyh Edebali gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Azim Müdahi gibi, Said Nursi gibi evliya olmanızı biz Rabbimizden diliyoruz. O Said Nursi Hazretleri ki, faniyim fani olan istemem, acizim aciz olan istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istemem. İsterim bir yari baki isterim, isterim bir şems-i ebed isterim, hiç ender hiçim, birden bütün mevcudatı birden isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak şu kainata en kolay şey. İki can saadetinin sahibi olmak Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef ve bunun yolu teslimden geçer. 7 sabah 4 teslim yaşayanlar hangi zaman dilimin içinde, hangi mekanda, nerede olurlarsa olsunlar Allah'ın yardımıyla mutlaka 7 sabah 4 teslim yaşarlar. Allah'ın verdiği müşhidi olurlar. Sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ey ekranlarda başında bizi izleyen sevgili kardeşlerim, siz de bu Allah dostlarından sözlerinden öğüt aldıysanız, Kur'an hakikatlerinden mana aldıysanız, ben de onlar gibi olmak istiyorum diye hazırsanız, kalben ulaşmayı diledim, ben de Eşref Rumi gibi tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, tövbeye gelmek istiyorsanız, hazırsanız, ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim sözleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime yemin ederek ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde fiziki tövbenizle vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferansının sonuna geldik. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Şübeli, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Sanlıyos Hazretleri gibi evliya olmak konulu konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancını

0: normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvufu yaşamak. Birinci sual, tasavvufu yaşamanın muhtevası nedir? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf, mutlu olmak isterseniz tasavvuf, başka Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başka insanları mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Görüyorsunuz ki hem dünya ahiret saadetinin tüm basamakları ancak tasavvufla yaşanabilir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dinin, İslam'ın yaşanma şeklidir. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar neyi yaşadılarsa tasavvuf olur. Görüyorsunuz ki dini yaşamak mutlaka mürşit ve ona tabi olmakla söz konusudur. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadılar. Hangi devrin imamına bakacak olursak, bütün devrin imamları ve ona tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşayanlardır. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufu yaşantının Kur'an-ı Kerim'deki izah edildiğini görüyoruz. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Evet, Allah'ın ezeli ve ebedi dini 7 safhadan müteşekkildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ihlasa ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. İkinci açıdan 4 tane 7 basamak görüyoruz. Yani 28 basamaktan oluşan 4 tane 7'li basamak. Şu anda ekranda görüyoruz.

0: Birinci yedili basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci yedili basamak mürşide tabi olmak. Üçüncü yedili basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü yedili basamak daha doğrusu dördüncü yedili basamak ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse birinci ve ikinci yedili basamaklar tasavvufu yaşamanın hazırlık safhasıdır. Sonra ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Ama ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bütünüyle başkaları için yaşamayı mütevazına alıyor. Üçüncü açıdan üç yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Dördüncü açıdan evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının sonra da yedi ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yani tasavvufun muhtevasında birinci açıdan yedi safa, ikinci açıdan dört tane yedi basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveni, üçüncü açıdan ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin ve dördüncü açıdan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruh olarak değerlendirebiliriz. İkinci sual, tasavvuftan önce de İslam'ın şartlarını yerine getiren bir insana tasavvuf ne kazandırır? Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Hidayet, ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Evet, tasavvufun temelinde hidayet var. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir ruhun hidayeti başlar. İki, fizik ucun hidayeti başlar. Üç, nefsin hidayeti başlar. Dört, iradenin hidayeti başlar. Yani sonuçta bunlar hepsi Allah'a teslim söz konusu. Ruhun hidayetinde Nisa 175'i gösterebiliriz. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِه۪ فَيَسْتَوْفُكُمْ فِي الرَّحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدٍ وَيَاتِيمِ لَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Bütün kutsal kitapları üzerine elimizdeki kutsal kitapların da hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. İşte Tevrat, Maide 44, Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Buyuruyor. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetin içine sadece dahil eder. Nisa 175. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde buyurduğu gibi ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci yedili basamak. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girer. İkinci basamak yani ikinci cennet mürşide tabiyet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Üçüncü kat cennet kalbin %51 nurlanması. Onda hidayet ve nur var. Öyleyse nefs tezkiyesi deyince mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Üçüncü Sual, 14 asır önce yaşanan tasavvufi hayat ile günümüz İslam anlayışı arasında fark var mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim, eğer tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanması ise 14 asır evvel Yedi Sabahat teslimi yaşayan sahabe, bugün de devrin imamına bağlı olan Sahab-ı Kunal Harin Yedi Sabahat teslimi yaşarsa aynı muhtevanın sahibidirler ve Allah onlardan en üst seviyedeki hedefi farz kılmak suretiyle onları da gerçekleştirenlerdir. 14 asır evvel Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Fecir suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde sahabe Resulullah'a tabi olarak onlar emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tesik kadarını bir bir geçerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutları şeytana kormaktan kurtuldular. Allah'a kul oldu ve Allah'ın cennetini hak kazandılar. İşte ondan sonra Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede zikrediliyor. Bu 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Furkan 27, 28, 29, 30. يَمَنْ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklarına ellerini ısıracaklar. Ya kulu ya leyteni tehassü ma'a Resulü sebe. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Yani keşke Resul'e tabi olsaydım. Resul'le birlikte yol tutanlar ona tabi olanlardır. Mesela sahabe Resulullah'la birlikte yol tutmuşlar. Yusuf 108 bunun ispatıdır. Kul hazi sebebiyle ed'u ilallahi ala basiretine ve ne mettebani. Benim ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Resulullah ve ona tabi olan sahabe günümüzde hidayet çağındaysak Mehdi Aleyhisselam ve ona tabi olan sabikuna lalin. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler. Yani kısacası Allah'ın dizaynı her devirde aynı. İslam'dan geriye bugün sadece tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beden İslamu gariben seyyudu garibe kema bedehu fetûbe l-gûrabâ. İslam garip başladı, garip olduğu başladığı yere dönecekti. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler kimlerdir ya Resulallah? İnsanların ifsad eden sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İfsad olan sünnetin ıslahı nefsin, ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi, ortadan kaldırılan sünnetin de ihyası öğrendiklerinin başkalarına öğretilmesiyle sonuçlanır. İşte hem Resulullah'ın sünneti tamamen ortadan kalkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa o benimle onunla sona erdirecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mücadelesi ile Mehdi Aleyhisselam arasında bir fark yok. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani o da vahiy ile mücadele verecek. Nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam ile de sona erdirecektir. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Birebir tekabüliyet söz konusu. Öyleyse 14 asır evvel sahabe nasıl yaşadıysa bugün de aynen yaşanabilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun, yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi bu sorunun içinde sanki böyle Allah'ı uzak bir yere koyup ona böyle bir ulaşma çabası var ya. Allah'a ulaşmak deyince içime dönmeyi anlıyorum ben. Varoluşla bir olmak gibi bir yeri anlıyorum. Hani benden uzak bir yere ulaşma değil de daha bir öze dönüş hali gibi algılıyorum.
3: Yunus Emre'nin tasavvufunu daha çok seviyorum. Şu anki yani İslam'ı yöneticilerimiz yani Allah korkutarak değil de sevgiyle yaklaşılmasını diliyorum.
1: Allah'la nasıl ilişki kurabilirim?
2: Kendi pratiklerim, uygulamalarım var. Mesela yoga pratiğim de bunun için.
3: Bu şartlarda biraz tabii zor yani. Yaşamamız zor. Çünkü maddi dünya daha çok ağırlık basıyor şu anda. Gençlerimize de zaten şeklen öğretiyoruz. Yani kalben öğretmiyoruz.
1: Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece talep edin diyor. Böyle manevi talepleriniz oldu mu?
2: Oluyor, tabii ki oluyor.
3: İnanın bunu kendimden üzerinde söylüyorum. Herkes diliyor bakın. Ateist de diliyor bunu. Yattığı zaman kafasını yastığa koyduğu zaman insanlar diliyorlar bunu. Maalesef dilekli olmuyor yani. İnsanların biraz da dileğin dışında bir şeyler yapması lazım.
2: Ey Yüce Allah, ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bunu herkes diliyor, ateist bile diliyor. Ama maalesef dilek de olmuyor. İnsanların dileğin dışında bir şeyler yapması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek dışında insanların vazifesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların birinci vazifesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalanların hepsini Allah'ın garantisinde Allah onları kula yaşatacağını ifade ediyor. Allah Teala'nın ben sizin soyunuza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazifeti bir hadiste soyunuza, mallarınıza, şekli şemalinize bakmam. Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekillerinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. İşte olay bu. Soy önemli değil Allah için. Zenginlik önemli değil Allah için. Şekil, güzellik önemli değil Allah için. Mutlaka din Allah için önemli ve din de kalpte yaşanan bir dizayn ifade ediyor. Devamlı olarak kalbinize bakıyor. Kalpteki niyete paralel işlediğimiz amele bakıyor. İnnemel amalü bil niyeti. Niyetin mahali kalptir. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirleri var ve vasıtalar var. Hedefler, 7 safha hedef var. Ve bu hedeflere vasıta emirlerle ulaşılır. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli. Uygulaması gerekli. Her insanoğlu bunu yapamazsa, uygulamazsa o zaman mutlu olması da mümkün değil. Mutluluğun o kişi tarafından yaşanabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Tek başına istemek konuyu çözmek için yeterlidir. Evet, tek başına kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü geri kalanını Allah ona 7 Furkan veriyor. Allah 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Allah ona mürşid gösteriyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah onun nefsini 7 kademe tezkiye ediyor. Ve Allah ona 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar sizin için ne ifade ediyor?
2: Benim için arayan, hani seeker de deniyor. Ben de kendimi zaten bu klasmana koyuyorum. Dünya geneline baktığınızda bazı öğretilerin bazı hocaları var ve onların frekanslarıyla bir araya geldiğinizde o bahsettiğiniz makama ulaşmaktan bahsediyoruz, değil mi?
1: İrşat makamını bulmak ve ondan ders almak.
2: Sizin ulaşacağınız yere sizi ulaştıran biri ve o enerji birliği zaten oluşa geliyor. Evet, buna inanıyorum.
1: Yunus Emre bugün olsaydı, Mevlana bugün olsaydı koşar mıydın?
3: Tabii koşardım, çünkü gerçek Müslümanlığı yaşadı onlar. Şimdiki değil. Gerçek doğruyu söyleyenlerin herkes peşinden koşar. Bugün başka, yani bugün başka insanlar da olabilir. Tabii Yunus Emre olabilir ama bugün de olabilir bu insanlar.
2: Aslında biz bunu sanki bir insanmış, yani buna vesile olacak şeyi bir insanmış gibi alıyoruz ya. Aslında bu bir olay da olabilir. Yani ben bunu yaptım bu arada. Ben hacet namazı kılıp bunu talep ettim. Ve talep ettiğim gibi bu olay vuku bula da geldi.
4: Bu zaten benim kendi yüksek benliğimle bulaşabildiğim noktada cevaplar hayattan geliyor böyle, hatta onların böyle bir eş zamanlılıkla fark edebileceğiniz şekilde. Küçük eş anteneler yaşattırıyor size ve oradan cevapları aldığımı hissediyorum.
3: Siz yeter ki isteyin diyorsunuz ya, yani bunu hissetmediğiniz sürece inan ne yaparsanız yapın boş.
0: Misafirin mürşit konusunda buna vesile olacak şey sanki bir insanmış gibi alıyoruz ama... Bu bir olay da olabilir dedi. Yaşadığımız olaylarda bir mürşit gibi yol gösterici hüviyette midir? Hayır. Hiçbir zaman hiçbir olay bir mürşidin yerini tutamaz. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu zaman o zaman yedi kalp şartının sahibi olabilir. O zaman yedi nimeti Allah'tan alabilir. Ama hangi olay tek başına kişi yaparsa yapsın, asla mürşide tabiyetle sahip olduğu yedi kalp şartına sahip olamaz, yedi nimete de sahip olamaz. Tövbe 126'da bunları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakara 216'da ise Allah-u Teala insanların olayları kendi nefslerine göre değerlendirdiklerini, hoşuna giden olaylar hayır, kendini üzen olayları şer olarak kabul ediyor. Allah Teala diyor ki hayır, musibetler sizi üzebilir ama hayırdır, şer değil. Bir hırsızlık sizi sevindirebilir ama şerdir, hayır değil. Öyleyse ilk etapta insanların olayları değerlendirmesi var. Bu değerlendirmenin yanlış, Allah'ın değerlendirmesinin doğru olduğu ve mutlaka hayatı Allah'tan öğrenmemiz gerektiği, dini Allah'ın öğretileriyle yaşamamız gerektiğini buyuruyor. Câsiye 23'te nefslerini ilah edinen insanlardan bahsediyor. Ama kim davete muhatap olur da Enfal 29'a göre takva sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Rum 31'e göre, Allah Teala mutlaka ona 7 furkan verecektir. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bütün insanların etrafında olaylar cereyan eder. Allah-u Teala hepsinde haberdardır. Her tarafı etrafımızda yaşadığı olayla bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işareti bu. Onlardan gerekli dersi alıp nefsimizi terbiye etmemizi, değişmemizi, Allah'ın emirlerine uygun standartlarla ulaşmamızı ister elbette Allah-u Teala. Olaylarda gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği an furkan sahibi olan bu kişi daha sonra Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. İrşat makamının sahibi olan kişi başkalarına onların bilmediği şeyleri öğreten kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocamız. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum muhterem efendimizin himmetiyle inşallah. Eğer izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Muhterem hocamız, iki günü birbirine eşit olan zarardadır buyuruyor Mehmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Ellerinizden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır. Hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Yani diyor ki bir günlük sevabınız, yüz ise günahınız. Sakın ola ki 100 derece yükselmesin. 99 olsa gene yine 1 derece kazançtasınız. Yolunuzda iyi gidiyorsunuz demek. Ama 100 sevaba karşılık 100 günah işlediyseniz o zaman eşitliktesiniz. Ona tekabül, onu tekamül faktörü olarak saymıyor. Peygamber Efendimiz her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatın sahibi olmak durumundasınız. Böyle bir liyakat bizi mutlak olarak hizmete götürmeli. Sevgili kardeşlerim, iki yol var. Bir, hidayet karşısında deraati satın alanlar, onların ticareti kar getirmiyor. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi. Öte yandan ticareti kar getirenler var. Fatır 29'da zikredildiği gibi. Öyleyse Allah yolunda olanlar Allah'a giden yolda bir ticaretin içindedirler. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar namazı ikame ederler. Onlar rızıklandığım şeylerden gizli açık ifade ederler. Asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret kazanç ve ümidin içindedirler. Ama Bakara 16'da bunlar hidayeti deraat karşısında hidayeti satın alanlar. Bu ise hidayet karşısında deraati satın alanlar. Deraati satın alanların devamlı ekside olduğunu görüyoruz. Hidayeti satın alanların devamlı artıda olduğunu görüyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanamaz. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
4: Ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Siz benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ama mantrada zaten zihinden çıkıp kalp bir bütün olma, zihin beden kalp bağlantısını yapıp da zaten kozmikle, işte yaradanla, kaynakla, ona siz ne diyorsanız onunla buluşma haline giriyor biliyorsunuz. Ben de böyle yorumluyorum sanırım.
3: Zikir yapan insan daha kurallı olur, daha disiplinli olur. Düzgün yani kurallarla yaşamaya çalışır. Yani kendine bir hayat mutlu açar, onu yapmaya çalışır.
2: Allah Allah Allah Allah. Ben bunu yaptım bu arada. Meditasyon gibi. Ya ben senelerce içimde cebimde tesbihle ve Allah Allah Allah diyerek daha mantralara gelmemiştim.
4: Farklı terimlerle belki başka isimler almış oluyor ama aynı şeyden, aynı özden bahsettiğimizi düşünüyorum.
3: Farklı insanlar da olabilir. Yani ben zeki yaparım, o yapmayabilir ama karşıdaki iyi insan olmak. Benim özümde iyi insan olabiliyorsanız, faydalı insan olabiliyorsunuz. Bu bir zikirdir yani.
1: İyi bir insan olabilmenin de yolunu nefsi temizlemekle zikirden geçtiğini söylüyor Allah.
3: Nefsinizi yani biraz şey yapacaksınız. Yani çalmayacaksınız, çırpmayacaksınız, başkasının hakkını yemeyeceksiniz. Zikir budur yani.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Mantra olarak kullanılan kelimelerle Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirler insanlara aynı sonuca ulaştırır mı? Hayır. Mantra bir zulmani tatbikattır. Zikir bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. Mantrada sihir ve büyü lisanı olan Sanskritçe bir kelimenin tekrarını ifade ediyorlar. Ve bununla şeytanın karanlıkları kalbe ulaşıyor. Ama Allah isminin tekrarı ise Allah'ın katından nurları kalbimize ulaştırıyor. Mantra bize verilen kelime adı Om kelimesi olabilir. Başka bir kelime de olabilir. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelime üzerine konsantre olacaksın. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Tam tersi. Bu süre içerisinde bu kelimenin tekrarıyla evvelden kişinin kalbi 10 birim karanlıksa bu kelimenin tekrarıyla mutlaka o karanlıklar artmıştır, 10 bin birim olmuştur. İnsanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin manevi kalbindeki karanlıkların artışı. İblis bunu insanlara yutturuyor. Bu karanlıkların artışıyla o kendisini ferahladığını zannediyor. Öyle bir zannın içerisinde ama bilmiyor ki gün be gün kalbi kasiyet bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar için artık bir çıkış yolu yok. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytanın tatbikatında yer alan iki grup insan var. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah-u Teala Haş 53'te وَلِيَجْعَلَ مَيْقُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta ama kalbin kasiyet bağlaması geçen zaman içerisinde zikrin yapılmamasından kaynaklanıyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi أَلَمْ يَنْلَذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبٍ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ زَيْمِ الْحَقِ O amin olanların kalpleri ve Allah'ın haktan inen şeyle huşuya ulaşmanın zamanı gelmedi mi? Demek ki Allah'a ulaşmayı diye amin olanlar zikir yapmalarıyla kalplerine Allah'ın rahmeti ulaşıyor ve huşu sahibi oluyorlar. Ama diğerleri zikir yapmıyorlar ve kalpleri kasiyet bağlıyor. وَلَا يَكُنُكَ الَّذ۪ينَ اُتُوْتَعَ مِنْ قَوْلِ فَتَعَلِ عَلِمْ عَمَدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Zaman geçti ve kalpleri katılaştı ve kesirun minhum fasikun olan şu fasıklardır. Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسُنَ وَاَمِنَ الْقَاسِدُونَ Bizden teslim olanlar da var ve bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi hastadır ama ekstra karanlıklar girmiştir, kasiyet bağlamıştır. فَمَّ الْقَاسِتُونَ فَاِلْنَا الْجَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar cehennemin odunudurlar. Artık onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. İşte marifet, kalbin kasiyet bağlamadan huşuya ulaşabilmek, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir kelimenin üzerine konsantre olduğunuz zaman diğer düşünceleri sizden uzaklaşması söz konusu, işte bunun bir nevi rahatlama olduğunu söylüyor iblis. Ve insanlar da bu yüzden iblise ikisini de karşılaştırdığımız zaman arada korkunç bir farkların var olduğunu görüyoruz. İblis insanları burada kandırıyor. Bu yüzden iblise aldanıyorlar insanlar. Zikir, insanın kalbindeki nurları artırır. Meditasyon, insanın kalbindeki karanlıkları artırır. Birbirine zıt olan iki sonuç. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? İhlasın 7 şartından bir tanesi muhatabın ortadan kaldırılmasıdır. Son derece önemli bir nokta. Başlangıçta biz, başka insanlar ve Allah olmak üzere 3 ayrı kesim var. Nefsimiz varken ne oluyor? Bir olayla karşılaştırıyorsunuz, dehşetle üzülüyorsunuz, olaylardan negatif tesir alıyorsunuz. İnsanları muhatap görüyorsunuz. Tasavvuftan murat ne? Olayların üzerimizdeki negatif etkisini sıfıra indirgemek. İşte bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir noktaya ulaştırıyor ki onların yaptığı davranış biçiminin mahiyeti ne olursa olsun sizi etkilemiyor. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Allah razı olsun. İhlas bu standarda ulaşmayı gerektiriyor. Yani olaylardan etkilenmemek, sıfır etkilenme noktasına ulaşabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
8: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
9: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
7: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
10: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
11: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
0: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem minhu meymeten yetmine bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz var. Allah var ve diğer insanlar var. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı, nebiden olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten de imamın secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmişse Allah Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah Teala kullarım beni senden sorarlarsa bana onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bizleri bir araya getirdi. Her zaman olduğu gibi pazar günlerinde Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerif ışığında sohbetimizi sürdürüyoruz. Kasas suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَمَا اُحْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عَنْدَ اللّٰهِ خَيْرٍ وَاَبْقَى فَلَا تَعْقِلُونَ Size verilmiş olan her şey aslında dünya hayatının metaidir ve zinetidir. Allah'ın katında olanlar ise daha hayırlı, daha bakidir. Hala akletmez misiniz? Bir tarafta dünya hayatı, mal ve çocuklar var. Öbür tarafta Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki zikir var. Mukayeseyi siz yapacaksınız ve akledebilenler, onlar dünya metaını değil, Allah'ın katındaki rızıklara talep sahibidirler. Allah Teala Enfal 28'de "Ve'lemu innema amwalukum ve auladukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim." Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır, fitnedir. Ama Allah'ın katında en büyük ecir, ecrun azim vardır. Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir kere daha Allah dile getiriyor. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Yine mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bu dünyada imtihandayız. Dünya hayatı bizim için bir imtihandır. Ve Allah Teala bu imtihanda doğru cevabın Allah'ın katındaki nimetler olduğunu buyuruyor. Yani terazinin bir kefesinde dünya hayatı var, mal ve çocuklar var. Terazinin diğer kefesinde zikir var. Hangisini tercih edeceksiniz? Tabii ki zikri tercih etmeniz lazım. Yani mal ve çocukların zıttı olan zikrin olduğunu nereden biliyoruz? Hemen bir ayet-i kerime aklımıza gelmeli. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu la tulukum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Ey iman edenler, sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi ne yapmasın? Allah'ın zikrinden alıkoymasın. İşte imtihan burada belli. İki ayet-i kerimede Allah Teala bize mal ve çocuklar fitnedir, imtihandır. Allah katındaki ecir, ecrün azim, en büyük ecirdir. İki ayet-i kerimede Enfal 28 ve Tegabun 15 ve Kasas 60'ta bugünkü sohbetimizin konusu, size verilen şeyler dünya hayatının metaidir. Yani mal ve çocuklar dünya hayatının metaidir. Ma indallahu hayrun ve abqa. Ama Allah'ın katındakiler daha hayırlıdır ve daha bakidir. Şimdi Allah'ın katında ne var? Dünya hayatında ne var? Dünya hayatında mal ve çocuklar var. Allah'ın katında da zikir var. Nereden biliyoruz? İşte Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la tulukum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Mal ve çocuğu tercih ederseniz, mal ve çocuklar sizi zikirden alıkoyarsa, siz imtihanı kaybettiniz. Ama mal ve çocuklar sizi zikirden alıkoymasa, o zaman sizin imtihanı geçtiniz. Nitekim, يَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُلُكُمْ اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ dedikten sonra, مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Yani kim böyle yaparsa, mal ve çocukları tercih eder, zikri ikinci plana iterse,
Men yef'al zâlike fe ulâkemul hâsirûn. İşte onlar hüsrandadır ve gidecekler yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta dünya hayatı var, öbür tarafta Allah'ın zatı var. Terazinin bir kefesinde dünya hayatı, diğerinde de Allah'ın zatı. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını talep edenlerin Allah onlara vereceğini ama ahirette de gideceği yerin ne olduğunu buyuruyor. Cehennem. 7 ayet-i kerimede. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Şimdi şu anda insanların %90'dan fazlası niçin çalışıyorlar? Dünya hayatı için çalışıyorlar. Hedeflerinde hep dünya hayatı var. Mal ve çocuklar var. Makam var, şan ve şöhret var vesaire vesaire. Nitekim bir kısa hep anlatıyoruz. Bir kere daha anlatalım. Et-tekrarul hasen ve lev kâne yüksekten. Bir eve 3 kişi geliyor. Birisi diyor ki ben zenginliği temsil ediyorum. Birisi diyor ki ben başarıyı temsil ediyorum. Biri diyor ki ben sevgiyi temsil ediyorum. Evin sahibi, aile reisi, evin hanımı, çocuklar hangisini isterseniz biz o eve gireriz. O evin artık o konuda bir ihtiyacı kalmaz. Zenginliği tercih ederseniz zenginlik içeri girecek. Bundan sonra bu ev asla fakirlik çekmeyecek. Başarı girerse başarı evin içine girecek. Bundan sonra asla başarısızlık bu ev için söz konusu olmayacak. Sevgi girerse sevgi içeri girecek. Bundan sonra asla o sevgisiz bir hayat görmeyecek. Aile fertleri tartışıyorlar ve sonuçta galip gelen evin kızı oluyor. Aile reisi zenginliği istiyor. Evin hanımı madem sen zenginliği istedin ben senin dışında başarıyı talep ediyorum. Evin kızı diyor ki ben sevgiyi istiyorum. Sonuçta çocukların sevgisi anne baba sevgisiyle çocuk sevgisi mukayese edildiğinde her anne baba çocukların kendilerini sevdiğinden daha fazla severler ve çocuk anne babasını ikna ediyor, sevgi içeri giriyor. Sevgi içeri girince diğer ikisi de peşinden gidiyorlar. E nasıl oluyor diyor ya böyle demediniz mi? Evet sevgi diyor ki evet böyle dedim ama bunlar ikisi bana bağlı. Yani zenginlik de bana bağlı, benden ayrılmaz ve başarı da bana bağlı, bunlar benden ayrılmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında bizim talep etmemiz gereken şey sevgidir. Ama sevgilerin en üstünde ne sevgisidir? Allah sevgisi. Yani tamam seveceğiz, her şeyi seveceğiz. Ama sevgilerin en üstünü Allah sevgisi. Daha sonra Resul sevgisi. Daha sonra müminlerin sevgisi. Bunu nereden biliyoruz? Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Dikkat edin, iki tür hayatımız var. Bir hüsranda geçen hayat, bir de Allah'la birlikte hayat. Allah'la birlikte hayatta kesinlikle Allah'ın nimetiyle gerçekleşiyor. Nedir bu? Bunu en güzel biçimde ifade eden Yunus Emre. Yunus Emre diyor ki gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasında bile bir mürşid olmadan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. 1000 kez okuyursan aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Şöyle ifade edeyim. Mürşidiniz varsa ondan sonra sahip olduğunuz ne varsa mürşidiniz bir ise öyle kabul ederim. Ondan sonra o birin arkasına sıfırları dizin. Bir var mı? Arabanız var, 1-0. Eviniz var, 1-0. Çocuklarınız var, 1-0. Yani neyiniz varsa artık o sizin için artıdır. Ama eğer mürşidiniz yoksa o zaman geri kalan sıfırların hiçbirisinin kıymeti kalmaz. A'dan Z'ye kadar
Din hayatı mürşitle tarif edilir ve yedi safanın yedisi de mürşitsiz olmaz. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Ne zaman nimete kavuşuyoruz? Mürşidimize ulaştığımız an. Devrin imamının ruhu her devirde bütün insanlar için bir nimettir. O nimet sebebiyle Allah'ı seviniz. O nimeti bize veren kim? O nimeti bize veren Allah. O nimet başımızın üzerine gelmeyince bizim hayatımız hep hüsranda. Hep şeytanla birlikte bir hayat söz konusu. O hayat zikzaklarla geçer. 2 saniye iyisiniz, 3 saniye kötüsünüz vesaire vesaire. Devamlı sıkıntı, devamlı huzursuzluk, devamlı sinir şeklinde. Dün kısa bir video çektim. Dünyadaki bir araştırma grubunun, global araştırma grubunun yaptığı bir araştırmada sıkıntılı, stresli, sinirli olan insanlar üzerinde yapılan araştırmada Türkiye dünya ikincisi geliyor. Evet. Artık 150-200 ülkeden düşünün. Bu yapılan araştırmalarda en çok insanların sıkıntılı, öfkeli birbirlerine sert davrandıkları ülkedeki insanlar Türkiye ikinci sırada geliyor. Bu da bize ne kadar dinden uzaklaştığımızı da gösteriyor. Çünkü ancak Allah'ın nimetiyle hayatı yaşamaya başlıyoruz. Her devirde devrin imamının ruhu bir nimettir. Onun için Allah Resulü diyor ki Allah'ı nimetler, size verdiği nimetlerden dolayı. Yani biz Allah'ı niçin seveceğiz? Allah'ı bize devrin imamının ruhunu verdiği o nimet sebebiyle seveceğiz. Allah Resulü diyor ki beni de Allah'tan dolayı seviniz. Yani o ruh, devrin imamın ruhu aslında kendi ruhu. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ama sahabemi de benden dolayı seviniz. Sevgi kanunu şöyle. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bunu bir misal olarak kızıyla tarif ediyor. Kızına diyor ki kızım beni seviyor musun? Babacığım elbette. Sen benim babamsın. Ben seni çok seviyorum. Kızım Fatıma benim sevdiğimi de seviyor musun? Seviyorum babacığım. O zaman diyor ben Ayşe'yi seviyorum sen de sev. Şimdi bizimle Allah arasındaki ilişkide de aynı bu kanun geçerli. Sevgi kanunu böyle. Allah diyor ki beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim sahibimizsin. Benim sevdiğimi seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben insanları seviyorum siz de sevin. İşte sevgi kanunu bu. Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Sahabe dediğimiz insanlar hepsi devrin imamının ruhu başlarının üzerinde yer alan insanlar. Benden dolayı seviniz. Öyleyse herkesi seveceğiz. Ama tabii çok sevdiklerimiz var, az sevdiklerimiz var. Yani sevgi geniş bir spektrum içerisinde, geniş yelpaze içerisinde bir dağılım ifade eder. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize. Allah'ın sevgisi de böyle. Allah'ın sevgisi de en az sevdiğinden en çok sevdiğine. En çok sevdiği her devirde devrin imamı. En az sevdiği iblis emrine isyan eden. Olay bu. Onun için birisi esfel-i safilinde, diğeri de aliyül alada. Ama ikisi de Allah'ın yarattığı, Allah'ın mahluku. Sevmeseydi Allah yaratmazdı. Öyleyse kesinlikle Allah'ın sevgi kanunu herkesi kapsıyor. Ve bir kere daha söyleyelim. Eğer mürşidimiz varsa oraya bir koyun. Ondan sonra sahip olduğunuz her şey neyi varsa onun arkasına sıfırları dizin. Bu kadar zenginsiniz. Ama mürşidiniz yoksa o biri çıkartın. O zaman koskoca bir sıfırsınız. Mürşidiniz yoksa ulaşma dileği yok. Mürşidiniz yoksa tabiyet yok. Mürşidiniz yoksa ruhun teslimi yok. Mürşidiniz yoksa fizik vücut teslimi yok. Mürşidiniz yoksa nefsin teslimi yok. İrşada ulaşmak yok. İradenin teslimi yok. Bunlar hiçbirisi yok. Bunlar yoksa zaten hayat yok.
Efendimiz her zaman buyuruyor işte avcı nasıl avladığını izah ediyor arkadaşına. Diyor ki ben ormandayken işte aslan ağzını açtı. Ben ağzında eveli geveli beni epey bir çiğnedi falan şu bu. Böyle bir zorlu dönemden geçtiğini ifade ediyor. Ya arkadaşı diyor sen bu söylediklerin doğruysa sen şu anda hayatta olmaman lazım. O da diyor ki sen buna hayat mı diyorsun? İşte hani derler ya rızkın rızık aslanın ağzında. Şimdi diyorlar ki aslanın ağzında değil artık midesine indi. Böyle de bir laf söylüyorlar. Öyleyse zorlu bir hayat ama bu zorlu hayatın dışında huzurlu mutlu bir hayat var mı? Evet. O Allah'la birlikte yaşanan hayat ve bu sebeple bir tarafta terazinin kefesinde dünya hayatı, öbür tarafta Allah'ın zatı. Ya dünyayı talep edeceksiniz ya Allah-u Teala'yı. Başlangıç noktasına bütün insanlar dünyayı talep ediyorlar. Bizim bir slaytımız var. İnsanoğlu üç hücre serbest iradeyle yaşıyor hayatı. Nefsine uyduğu zaman şeytanın ülkesinde, ruhun talebine uyduğu zaman Allah'ın ülkesinde, o slaytımızı da gösterebilirsek, o zaman göreceğiz ki görüyorsunuz sıfır kod insanların bu dünya hayatını temsil ediyor. Bu dünya hayatı iki veçe gösterir. Birisi sıfır kodun üstünde Allah'ın ülkesi, o Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Diğeri ise sıfır kodun altında tüm insanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olan nedir mesela? Bir ayetlerden gafildirler. İki hüsrandadırlar. Üç cehennemliktirler. Hüsrandadırlar. Şirktedirler. Küfürdedirler. Delalettedirler. Fısktadırlar. Şeytanın kulu dostudurlar. İsyandadırlar. Zalimdirler. Cahildirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirine düşmandırlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Kalpleri kasiye, sağır, dilsiz ve kördürler. Yani tüm negatif koşullar kişi nefsine tabi olduğu zaman hepsi söz konusu. Neden? Böylesi bir insanın dünyaya açılan bütün kapıları açık. Dünyaya açılan bütün kapılar aslında kime açılan kapılardır? Şeytana açılan kapılardır. Nereden biliyoruz? Allah Teala Hicr 39'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Öyleyse iblisin etki ettiği nefsimizin 19 afeti, nefsimizin 19 afetinin talebi de dünya hayatı. A'dan Z'ye kadar ben diyor dünya hayatını onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah ne buyuruyor? Hayır diyor Allah Teala diyor, muhlis kulları müstesna. Şimdi düşünebilirsiniz muhlis kul kimdir? Aklınıza böyle bir sual gelebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ya Resulullah ben cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim mi sahibi oluyor? Ya Resulullah ben ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlminle amel et. Ya Resulullah amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Öyleyse iki tür amel var. Bir, yaptığınız amel sadece ve sadece Allah için kendinizin katkısı olmayacak. İki, yaptığınız amel kendi nefsiniz için. Beraberce bakalım Allah için olan amelde ne var? Mesela siz A'ya B iki şahsı ele alıyoruz. C'ye bir hediye veriyor. A da alıyor bir hediye veriyor C'ye. B de alıyor bir hediye veriyor C'ye. Ama bundan ikisi de hediye almasına rağmen normalde ne olması lazım? Mutlu olması lazım. A hediye verdiği için C'ye mutlu olması lazım. B'nin de C'ye hediye vermesi lazım. Mutlu olması lazım. Çünkü karşı tarafa karşılıklı bir hediye veriyor ve mutlu olması lazım. İyilik yaptan izaz balık bilmese kim bilir halık bilir. Ama C mutlu oluyor, A mutlu olamıyor. İkisinin arasındaki fark ne? A'nın mutlu olmamasının arkasında
Nefsin talebi var. A, C'ye o hediyeyi verirken biraz şov yapıyor. O görsün, bu görsün, bu görsün. İkincisi de başka bir şey, yani bana itaat etsin, bana minnet duysun vesaire. İçinden onu geçiriyor. Ama B o hediyeyi karşı tarafa verirken onun hedefinde böyle bir şey yok. O sadece Allah için. Yani onun hedefinde ne var? Sadece C'yi memnun etmek için var. Kendisini düşünmüyor. Ben şöyleymiş, sonrası ne olacak? Onun tek hedefinde C'yi mutlu etmek var. Hedefimizde dışımızdaki insanları mutlu etmek varsa, başka bir gayemiz yoksa, mutlu etmek varsa, o zaman biz neyiz? Biz kesinlikle huzuru, mutluluğu yaşıyoruz.

kalp kapalı, sağırdıysız ve kör. Ve bu insanlar kör olarak bir amel içindeler. İşte ilimsiz sofu şeytanın maskarası. Amel var ama ilim yok. Ulaşma dileği yok. Öte yandan bu sefer de ilim var ama amel yok. Allah Teala Bakara 44'te "Et-ta'amulun nase bil birri ve temsen enfusakum." O zaman da ilim var, amel yok. İşte ilim var ve amel yok. İki ayet-i kerime, birisi Bakara 44, diğeri de Câsiye 23. Sahip olduğu ilim nasıl? Faydasız bir ilim. Yani zanlardan oluşan, batıldan oluşan, ilim zannettikleri insanların kendi zanları, onu ilim kabul ediyor. Ama aslında o ilim değil, o sadece bir fitne. İnsanları dalalette bırakan bir fitne. Öte yandan Allah'ın ilmi söz konusu. Az evvel ifade ettiğim gibi her şeyin başı kesinlikle ilimdir, kurtuluşun. Her kötülüğün başı cehalettir. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte kimler dünyaya tamah eder? Cahil olan, bilmeyenler. O zaman terazinin bir kefesinde dünya hayatı var. Terazinin diğer kefesinde Allah'ın zatı var. Dünya hayatını dileyenler için mal ve çocuklar çok önemli. Allah'ın zatını dileyenler için zikir çok çok önemli. İkisi birbirine zıttı. Onun için ey iman edenler, sakın ha sakın mal ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Yani bir tarafta zikre verdiğiniz önem, öbür tarafta mal ve çocuklar. Eğer siz mal ve çocuklara zikirden daha önem veriyorsanız, o zaman kaybedenlerden olursunuz. Allah'ın katında hüsranda kalırsınız. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ kim? Allah katında mal ve çocuklara zikirden daha değerli önem verirse, onlar hüsrandadır ve onlar kayıpta olacakları ifade ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatı, mal ve çocuklar o kadar kıymetli bir şey değil. Bakın kıymetli olduğunu nereden biliyoruz? Kıymetsiz olduğunu nereden biliyoruz? Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte pazar yerinde dolaşırken, sahabeyle birlikte pazar yerinde dolaşırken bir oğlak ölüsüne rastladı. Oğlak var ve ölü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hanginiz bunu bir dirhem mukabilinde almak istersiniz diye sordu. Sahabe, bundan daha az paraya bile olsa almayız. O bizim ne işimize yarar ki dediler. Ölü bir oğlak. Parasız verirse ister misiniz buyurdu. Vallahi esasen bu diri olsa bile kulaksız olduğundan dolayı kusurludur. Ölüyken ne yapalım dedi. Yani sağken kulaksız olduğu için pek değerli değil. Hele hele bir de bu ölü. Hiç de biz ölüyken de hiçbir işimize yaramaz, istemeyiz. Bunun üzerine Nebilal Sultanı Peygamber buyurdular ki, vallahi bu sizce nasıl kıymetsiz ve değersizse, Allah'a göre de dünya bundan daha değersizdir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz, bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. Allah'a göre dünya hayatının değeri, geçen hafta şunu söylemiştim. Dünya mel'undur. İçindekiler de mel'undur. Zikir, zikre yardımcı olan mürşit ve mürit müstesna. O zaman bu Allah-u Teala'nın bizi tabi tuttuğu eğitim, ki bu Kur'an eğitimi خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ عَلَّمُهُ, bizim için ahiret hayatı için bir okul dönemi. Dünya ahiretin tarlası olmasının arkasında bu var. Mesela biz dünya hayatında yaşıyoruz ve çocuklarımızı biz okullara gönderiyoruz. Okullara göndermekteki amacımız ne? Rahat maişetini temin etsin. Bir yerde o diploma elde etsin. O diplomayla bir yerde işe girsin ve maişetini temin etsin. Öyle değil mi?

Biz bu şekilde yapıyoruz. Nasıl okul bu dünya hayatın çocuklarımız için, yani dünya hayatı çocuklarımız için bir okul dönemi ise, bizim bu dünya hayatımız da ahiret hayatımız için bir okul dönemi. Ya gerçekten bu okul döneminde başarılı olur, gerekli olan ahiret hayatımızı tedarik ederiz veya etmeyiz, kayıpta oluruz. İşte başarılı bir ahiret hayatı ancak dünyadayken elde edilir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an geçerlidir. Bunun müfredat programı Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplardır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı, ahiretin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani bu kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Öyleyse ne yapılması lazım? Kesinlikle iki tercihten birisi bizden isteniyorsa bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'ın zatını dilememiz lazım. Dünyayı dileyenler otomatikmen ikinci olan nesne malı da isterler. Allah'ı dileyenler otomatikmen ikinci olan zikri de talep ederler. Yani nasıl Allah ve zikir birbirinden ayrılmıyorsa mal ve dünya hayatı da birbirinden ayrılmıyor. Ve sonuçta serbest irade bize veriliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte bugün insanların %90'dan fazlası dünyanın peşinden koşuyor. Dünya hayatıyla alakalı ve 7 tane ayet-i kerime Allah diyor ki tamam benden dünya isterseniz veririm ama sizin ahiretten nasibiniz yok. Hepinizin gideceği yer cehennem. Ama kim benden ahireti isterse ben ona dünyayı da veririm. Onun için Allah-u Teala dünyaya vahy ediyor. Diyor ki ey dünya kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse yine iki durumla karşı karşıyayız. Kim ahiret hayatını isterse biz ona dünyayı veririz. Ama kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasibi yok. O zaman Allah-u Teala bütün ayetlerinde, öğütlerinde ahiret hayatının dünya hayatından daha değerli olduğunu buyuruyor. Nasihat ediyor bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaaz ettiği açıklamada Ed-dini nasihatin, ed-dini nasihatin, ed-dini nasihatin 3 kere tekrar edince sahabe çok önemli bir şey olduğunun farkına varıyor. Ya Resulullah kimler için nasihat deyince bir Allah için nasihat. Yani Allah kullarına nasihat ediyor. Neyin iyi neyin kötü olduğunu söylüyor. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah'ın kitabı için nasihat. Kur'an-ı Kerim bir öğüt müdür? Evet. Ne diyor? Bunlar yasak, bunlar doğru, bunu yap, bunu yapma vesaire nasihatte bulunuyor. Başka Allah'ın Resulü için nasihat. Allah Resulü ne yapıyor? Ayetleri açıklamak suretiyle insanlar bunu yapın, bunu yapmayın. Bunu yaparsanız mükafat, bunu yaparsanız ceza. Bütün Müslümanların idarecileri için yani idareciler, mürşitler için nasihat. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da emri mahiyetindeki insanları bu şekilde teçhiz ediyorlar. Ve bütün Müslümanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz bir Müslüman toplum içinde hayatı yaşıyorsak, o toplumdaki her fert, diğer fertlere karşı görevleri vardır. Bir yanlış yaptığı zaman ona seyirci kalmak değil, o yanlışın bir daha yapılmaması istikametinde hepimizin birbirimizi karşı tarafın kalbini kırmadan uyarması söz konusu. İşte şu anda bir cemaat tatilini yaşıyoruz. Dergi hayatı bir cemaat hayatıdır. Dergi hayatı bir cemaat hayatı. Burada yapılan hatalara göz yumarak bana ne üstün körü geçmek var. Ama dergi hayatı hayır. Şu anda o yanlış yapılıyorsa diğer kardeşimize mutlaka bir negatif tesir var. Bunun bir daha olmaması istikametinde ben ne yapabilirim diye ama onun da kalbini kırmadan. Onu da kesinlikle kalbini kırmadan uyarmak, o hatanın toplumdan izalesini sağlamak. Şu anda cemaat hayatı, dergi hayatı aynı zamanda
bir zikir meclisidir, bir cennet bahçesidir. Genellikle buradaki kardeşlerimiz son tahlilde dergah hayatı dinin özünü ifade ediyor. Nasıl her şeyin bir özü varsa, çekirdeği varsa, dini hayatın çekirdeği, özü dergah hayatıdır. Şu anda ben konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Benim hedefimde ne var? Benim hedefimde sadece ve sadece Allah için sizi mutlu etmek var. Ben nasıl her birinizi mutlu ediyorsam, siz de aynı şekilde her biriniz beni ve diğer dışımızdaki bütün kardeşlerimizin mutluluğu için varsınız. Her birinizi teker teker ele alırsak. O zaman böylesi bir toplum nasıl bir toplumdur? Allah için yaşayan ama birbiri için yaşayan toplumdur. Birbirine çelme takmayan, birbirinin halinde çalışmayan, ne zaman bu noktaya hepimiz ulaşırız, istesek de istemesek de, daimi zikre. Daimi zikre ulaştığımız zaman herkes Allah içindir. Çünkü nefsin afetleri artık sıfır. Nefsin devreye girmesi mümkün değil. Tamamıyla Allah için. Allah için bakıyor, Allah için konuşuyor, Allah için yürüyor, Allah için söylüyor. Her şey Allah için. Ama henüz bu noktaya daimi zikre bir toplum tamamen gelmediyse sahabe gibi, o zaman biz ne yapabiliriz? O daimi zikirdeki insanların davranışını sergilemek suretiyle biz o noktaya kendimizi taşıyabiliriz. Henüz daimi zikirde değiliz. Ama daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek, daimi zikirdeki bir davranış nasıl bir davranıştır? Kendisini sıfırlayan. Çünkü oraya daimi zikre ulaştığı zaman ne olacak? Afetler sıfır. O zaman siz de mesela şu anda bu toplum içinde her biriniz kendinizi sıfırlayıp sırf hayatı dışınızdaki insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman gerçekten Allah'ın sizden istediği davranışı sergilersiniz. Daimi zikirdeki bir insan, afetleriyle davranmayan, tamamen hasret ve faziletlerle davranabilen ve sadece karşı tarafın mutluluğu için çalışan, kendisi yok artık. Sadece karşı tarafın mutluluğu için çalışan. İşte Efendimizin kendinizi defterden silmeniz demek bu demek. Yani kendinizi ne zaman defterden silerseniz, o zaman bu hayata kavuşursunuz. Bu hayat sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat herkesin birbiri için yaşadığı, birbirini mutlu ettiği ama aynı zamanda herkesin en zirve noktada mutlulukları yaşadığı bir hayattır. Allah'ın izniyle. Ve Allah bizden bunu istiyor. Öbür tarafta dünya hayatı, herkesin birbirine kızdığı, herkesin birbirine çelme attığı, herkesin birbirini aşağıladığı, herkesin biraz daha yeni kuyruğundan tuttuğu, sinirli, sıkıntılı, huzursuz bir hayatı yaşamak. İşte o Gallup araştırma grubunun yaptığı araştırmada stresli, huzursuz, sinirli olan insanlar yüzüne yaptığı araştırmada Türkiye nedir? Türkiye dünya ikincisi geliyor. Birbirlerine sinirlenmekte, birbirlerine çelme çakmakta, birbirlerine karşı olmakta araştırma yapılmış. Bu araştırmada Türkiye ikinci geliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu neyi ifade ediyor aslında? Bu ne kadar bizim dinden uzaklaştığımızı ifade ediyor. Çünkü huzurlu, mutlu, sulh ve sükun işleyen bir hayat Allah için yaşanan bir hayattır. Bu tasavvufla yaşanır. Bu herkesin birbiri için el ele, gönül gönüle kardeş olduğu, birbirine yardım ettiği, birbirine nasihat ettiği, birbirine örnek olduğu. Aslında örnek olmak demek ne demek? Tamamen kendinizi defterden sildiğiniz noktada gerçekleşen bir durumdur. Birbirine örnek olduğu, birbirine yardım ettiği bir durum ifade ediyor. Evet, öyleyse nasihat etmek, yardım etmek ve en son tahlilde örnek olmak. Örnek olmak, örnek insanlar kimlerdir? Onlar başkaları için yaşayan insanlardır. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Mürşidi Şeybani Hazretlerine sual soruyorlar. Zekatın hesabına 1/40 diyor. Size göre mi? Bana göre. Sana göre, bana göre olur mu? İşte zekat zekattır diyor. Hayır diyor. Size göreyse 1/40, bana göreyse ben kendim zekatım. Bir insanın kendisi için zekat olması demek ne demek? Aslında kendisini defterden silmesi demektir. Artık sadece hayatı başkaları için yaşayan bir kişi. İşte
Şeyban-ı Razi Hatleri kendisini defterden silebilmiş. Zaten Allah'ın o kişiyi irşada memur mezun kılmasının arkasında da bu hakikat var. Öyleyse Tövbe suresinin 69. ayet kerimesine baktığımız zaman Allah bize ne misal veriyor? Diyor ki sizden önceki kimseler gibisiniz diyor. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular sizden önkiler. Sizden daha kuvvetliydiler. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metana dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz eğer dünyanın peşinden koşarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman tamam, bu dünyada Allah size veriyor, faydalanıyorsunuz. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Size de Allah Teala veriyor fakat ahirette nasibiniz yok. Allah Teala diyor ki sizden öncekiler de sizden daha kuvvetliydiler. Mal ve çocuklar elde ettiler, faydalandılar. Dünya metana dalanlar siz de daldınız. Ama işte o dalanlar, dünya hayatına dalanların amelleri ne oldu? İyilik yapına yapılan her şey boşa gitti. Hepsi boşa gitti. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Yani gidecekleri yer cehennem. Şimdi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bu meyanda ne diyor? Hadis-i şerifinde dünya malını eline terk ediniz. Dünya malını eline terk ediniz demek ne demek? Dünyayı, dünyayı isteyenlere veriniz. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. Yani dünyayı isteyenlere dünyayı veriniz. Ahireti isteyenlere ahireti veriniz ama bana Allah'ım gerek. Biz neyin peşinden koşuyoruz? Biz Allah'ı diliyoruz, Allah'ın peşinden koşuyoruz. Zira ondan, ihtiyacından fazlasını alan kimse şuursuzca kendini helak etmiş olur. Evet, dünya hayatını ihtiyacınızın dışında alırsanız kendinizi helak etmiş olursunuz. İşte Allah'ın Kur'an kutsal kitaplara koyduğu iktisadiyat ki bunu en güzel Allah Kur'an-ı Kerim'de formüle etmiş. Diyor ki birinci yedili basamakta hırsızlık yapmayın. Allah'ın yasak ettiği bir hırsızlık yapmayın, zekatınızı verin. Öyleyse nerede zekat vermiyorsanız orada zannedersiniz ki tamam bir şey olmaz. Bir yerden mutlak surette gerekeni yapacaktır Allah Teala. Çünkü dünyanın sünnetullahın bir dengesi var. O denge mutlaka yerini bulacak. İşte orada hırsızlık devreye giriyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz insanları sosyal ve ekonomik açıdan geminin kameralarında bulunan insanlara benzetiyor. En üst kameradakiler, orta kameradakiler ve en alt kameradakiler. Ve diyor ki en alt kameradakinin kişinin suya ihtiyacı var. Su isteyecek, suyu yok. Nereden istemesi lazım? En üstten istemesi lazım. Üstteki de vermiyor, ortadaki de vermiyor. O zaman vermeyince hayatta kalabilmek için ne yapacak bu adam? Gemiyi delecek. Gemiyi deldiği zaman ne olur? Hepsi, üsttekiler de, alttakiler de, en alttakiler de, ortadakiler de, hepsi ne olur? Telef olur, boğulur. Öyleyse bana ne, o fakirse fakir diyemiyoruz. Aynı gemide yolculuk yapıyoruz. Aynı gemide yolculuk yaptığımız zaman o yolculardan bir tanesi gemiyi delerse ne olur? Hepimiz batarız. Öyleyse fakir ne hali varsa görsün diyemiyoruz. Fakirin de bizim kadar bu dünya rızkını alması ve hayatını idame ettirmesi lazım. Yani en üst seviyedeki zengin insanlara Allah'ın verdiği maldan fakirin hakkı var mı? Var. Bu nedir bu hak? Zekattır. Eğer zekat verilmiş olsa şu anda dünyada fakir kalır mı? Mümkün değil. Kalmaz. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz zekat veren bir gün zekat alır, yani verer duruma gelir. İşte son dönem bu dönem. Bu hidayet çağında göreceksiniz ki savaşlar bittiği zaman insanlar o silahlara, savaşlara harcadıkları paralar
insanların refahına harcanacak. Refah söz konusu olduğu zaman o kadar gelir artacak ki herkes zekat vermek için adam arayacak. Ve bulamayacak. O diyor ki ben sana zekatımı vermeye geldim. O da diyor ki tamam ben de sana vermeye geldim. O biri diyor ki ben de sana vermeye geldim. Ve zekat alanların hepsi zekat verecek duruma geliyor. Ne zaman? İşte bu savaşların bitiminden sonra. Bütün dünyada yani savaşlar nasıl bitecek? Herkes şunun farkına varacak. Evet, dinler yoktur. Tek bir din vardır. Allah bizim Rabbimizdir. Bütün insanların Rabbidir. Hepimizin sahibi Allah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi اَنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَعْبُدْ Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kul olun. İşte hepimiz Allah'a davet edeceğiz. Allah bizim Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Siz diyeceksiniz ki Allah benim Rabbim, sizin de Rabbiniz. Öbürü diyecek Allah benim Rabbim, senin de Rabbin. Allah benim Rabbim. Herkes birbirine bunu terennüm edecek ve insanları hep Allah'a davet edecekler. Ve bu davetin neticesinde kesinlikle nefs devreye girmeyecek. O zaman savaşlara, silahlara harcanan paralar insanların refahına harcanacak. O zaman da insanlar çok üst seviyede bir zenginlik edeceklerdir. Ve herkes zekatını vermek üzere adam arayacak ama adam bulamayacak. O zaman Allah Resulü diyor ki hadisinde dünya malını ehline terk ediniz. Kimdir dünya isteyen? Dünyanın peşinden koşan Allah'a ulaşmayı da onlara veriniz diyor. Zira ondan ihtiyacından fazlasını alan kimse şuursuzca kendini helak etmiş olur. Birinci yedili basamakta dedi ki zekatı veriniz, hırsızlık yapmayın. İkinci yedili basamakta ne var? Rüşvet almayınız ve biri veriniz. Yani biri vermezseniz kesinlikle rüşveti bir devre karşısında çıkacak, imtihan olacaksınız. O zaman rüşvetten kendinizi korumak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Biri vermeniz lazım. Üçüncü yedili basamakta faizi almayınız, yatırımları gerçekleştiriniz. Eğer siz o yatırımlara harcanması gereken, işsizlere iş sahası açılması gereken yatırımları ıskalarsanız, devre dışı tutarsanız, parayı bankada faize verirseniz mutlaka ceremesini çekersiniz. Onun için istisnasız üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirirsiniz ki işsizlere iş sahası açılsın, onlar da ekmek parası kazansınlar. Sosyal adalet bu şekilde gerçekleşir. Dördüncü yedili basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin, israf etmeyin. Şimdi hepimizin bir kazancı var, aylık kazancı. Misal vereyim TL olarak 10.000 TL. İhtiyacımız size 7.000 TL, öyle kabul eder. Veya bizim kazancımız 20.000 TL ama bizim ihtiyacımız 15.000 TL. 5.000 TL fazlamız var. O 5.000 TL fazlayı vermediğimiz takdirde ne olur? Ayağımıza dolanır, karşımıza bir imtihan olarak çıkar. Biz o zaman ihtiyacımızın dışında harcarız. İhtiyacımızın dışındaki harcamanın adı Kur'an-ı Kerim'de nedir? İsraftır. Kullu veşrebu ve la tusrifu. Vallahi yuhibbul musrifin. Ayet-i kerime yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Kullu yiyiniz veşrebu, içiniz ve la tusrifu, israf etmeyiniz. Vallahi la yuhibbul musrifin. İşte hangi ayet-i kerime bunu söylüyor? Arap suresinin sanıyorum 32. ayet-i kerimesi veya 31. Bakalım beraberce. ...31'e bakalım inşallah. Evet ya beni Adem'e... ...huzu zinetekum anda kulli mescidin... ...kullu veşrebu ve la tüsrifu... ...ennehu la yuhubul musrifin... ...yiyiniz... ...içiniz... ...israf etmeyiniz... ...Allah muhakkak ki müsrifleri sevmez... ...israf edenleri sevmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim... ...hepimizin bu dünya hayatını idame ettirmesi için... İhtiyacımız var ama ihtiyacından fazlası değil. Fazlası israf olarak devreye giriyor ve kesinlikle biz onun ceremesini çekiyoruz. O halde ne yapmamız lazım? Başlangıçta tercihimizi yapmamız lazım. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Herkes olayları değerlendirir ikinci basamakta. Ve bir insani değerlendirme var. Bir de Allah'ın değerlendirmesi var.
İnsani değerlendirmede insanlar kar ve zarar ölçüsüyle her şeyi değerlendiriyorlar. Bu olayda benim karım bu, bu olayda benim zararım bu. Karım bu, zararım bu. Yani hep dünyaya bakarak, dünyayı talep edenler öyle değil mi? Dünyayı talep edenler bisikleti çalınıyor. Öyle kabul ederim. Dünyayı peşinden koşanlar, ben diyor bisikletim işte değeri neyse ne 1000 euro diyelim. Öyle kabul edelim. 1000 euro kaybım var, zarar ettim. Ama o bisikleti başka birisi çalsın, Allah'a göre değerlendirmede nedir? Allah'a göre değerlendirmede başkası haksız yere o malı gasp etmiştir. Ve dolayısıyla bisikletin sahibi derecat kazanmıştır. Öbürü ise derecat kaybetmiştir. Allah'ın değerlendirmesinde derecat kaybı ve derecat kazanım var. Derecat kaybında şer var, derecat kazanımında hayır var. Allah Teala bütün insanları hayır ve şerle imtihan ediyor. Hangi ayet gereğince? Enbiya 35. Ne diyor Allah Teala Enbiya 35'te? Ya eyyühellezine amenu kullu nefsin zaikatil mevt. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Ve nebluvekum bir şerri vel hayri fitneten. Sizi şerle hayırla ne yaparız? İmtihan ederiz. Öyleyse Allah şerle imtihan ediyor, hayırla imtihan ediyor. İleyna türcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Allah Teala da burada sizi hesaba çekecek. Şerle imtihan olmak var, hayırla imtihan olmak var. Şerle imtihan olan kişi kimdir? Bisikleti çalan kişi şerle imtihan oluyor. Ama onun için bisikleti çalan kişi için şer, derecat kaybı ise bisikletin sahibi için nedir? Derecat kazanımı hayırdır. Hayırla imtihan olmak o söz konusu. Bu sefer de bisiklet sahibi neyle imtihan oluyor? Hayırla, öbürü şerle imtihan oluyor. Burada hayırla imtihan oluyor. Sabredebilirse ne olur? Kazanan taraf olur. Ne yazık ki her saniye, her an biz şerle ve hayırla imtihan oluyoruz. Bir fitne. Aynayna türcaun. Kazananlar kimler? Kazananlar kimler? Kazananlar müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki müminin her şeyi hayırdır diyor. Müminseniz her şeyiniz hayır. Hoşunuza giden bir durumla karşılaştınız. Nedir bu? Derecat kazanımı. Birisi size hediye verdi. Hoşunuza gidiyor, hediye verdi. Bir faydaya ulaştınız. Bu nedir? Buna şükretmeniz lazım. Yani o hediyeyi size aslında takdim eden kimdir? Allah'tır. O bir vasıtadır diğeri. Ama istemediğiniz bir durumla karşılaşırsanız gelip evde bisikletinizi çaldı vatandaş. İstemediğiniz bir durumla karşılaşırsanız buna da sabrederseniz nedir? Bu da hayırdır. Çünkü sabrettiğiniz an o çalan kişi derecat kaybediyor, onun kaybettiği derecatı siz kazanıyorsunuz. Öyleyse her saniye, her an hepimiz şer ve hayırla imtihan oluyoruz. Ama dünyayı talep edenler, insanlar nasıl değerlendiriyorlar? Benim bu kadar karım olduğu, bu kadar zararım olduğu. Halbuki Allah'ın ölçüsü ise kesinlikle derecat kazanımı ve derecat kaybı şeklinde ifade edilir. Üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Şimdi Allah Teala Kasas 83'te ne diyor? Tilkel daril ahiretu nec'alu lillezine la yuridune ulven fil ardi ve la fesada. Allah Teala diyor ki bu ahiret yurdunu, yani dünyayı dünya isteyenlere verdik. Şimdi ahirete sıra geldik. Allah Teala ahireti kime verdiğini söylüyor. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak, fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Üstün olmak, fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akibet, güzel sonuç kimleridir? Muttakilerindir, takva sahipleridir. Yani bir tarafta dünyayı dünya isteyenlere verdik, yedi ayet-i kerimede.
Onların ahirette nasip yok. Öbür tarafta ehli dünya, dünyada el yok, ukbada ahirette de isteyenlere ahireti verdik. Ama bana Allah'ım gerek diyen insanlar var. Üçüncü grup. İşte onlar takva sahipleridir. Bana Allah'ım gerek. Akibet, güzel sonuç muttakilerindir. Takva sahiplerindir. Yine Kasas 77'de biliyorsunuz Kasas 77'de Allah kimi açıklıyor? Karun'u. Firavun'un döneminde Firavun devletin başı, kral. Ama onun zenginliği maliye bakanı Karun. Din işleri, Diyanet İşleri Teşkilatı Belam ve teknik danışmanı da Sanayi Teknoloji Bakanı da Haman. Yani üç tane saç ayağı var. Teknik danışmanı Haman, Diyanet İşleri Başkanı Belam ve Maliye Bakanı da Karun. İşte Karun'u Allah Kasas 77'de tarif ediyor. وَبْتَهُ ف۪يمَا اَتَاكُ الْدَارِ الْاَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ اَسْلِبِكَ الدُّنْيَا. Allah Teala Kasas 77'de Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Yani sana bir mal verdi ama onunla neyi iste? Ahiret yurdunu iste. Ver insanlara ki sen de ahiret yurdunu kazan. Dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız ver. Yeryüzünde fesat isteme. Muhakkak ki Allah mufsitleri sevmez. Ne demişti? Ahireti biz kime veriyoruz? Ahireti yeryüzünde fesat çıkartmayanlara veriyoruz. Öyleyse yeryüzünde fesat çıkartmayanlar kimlerdir? Evet, zengin malı var ama o zengin malından fakirin hakkını da verebilen kişi, fesat istemeyen kişidir. Onu istiyor. Ve Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste, dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et karşılıksız. Muhakkak Allah mufsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Şimdi bununla örtüşen hadis-i şerif nedir? Mümin bir kul vefat ettiğinde, yani kafir ölebilir, mümin ölebilir. Mümin bir kul vefat ettiğinde dünyanın yorgunluğundan ve sıkıntılarından rahatlayıp Allah'ın rahmetine kavuşur. Mümin bir kul vefat ettiğinde dünya yorgunluğundan ve sıkıntılarından rahatlayıp Allah'ın rahmetine kavuşur. Günahkar ve kötü bir öldüğünde ise insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata ererler. Yani günahkar birisi öldüğünde, günahkar ve kötü biri öldüğünde insanlar rahata kavuşuyor. Beldeler rahata kavuşuyor, ağaçlar rahata kavuşuyor, hayvanlar rahata kavuşuyor. Hepsi onun şerrinde rahata kavuşuyorlar. Öyleyse görüyorsunuz ki şerli bir insan öldüğünde herkes bayram ediyor ama hayırlı bir kişi öldüğünde de herkes ağlıyor. İşte Firavun öldüğü zaman onun üzerine kimse ağlamadı diyor ayet-i kerimede Allah-u Teala. Ama Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde herkes gözyaşına boğuldu. İşte bu gözyaşına boğulanlar hayırlı olan, Allah'ın indinde en makbul olan insanlar. Ama şerli insanlar öldüğünde ise en çok varlıklar seviniyorlar. Biz ondan kurtulduk diye. İşte Efendimizin her zaman söylediği gibi ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti. Yani kendisi bu dünyada mutlu değilse etrafına da mutluluk vermiyor. İnsanlar sıkıntılı, huzursuz. Hayvanlar sıkıntılı, huzursuz. Ağaçlar ondan şikayetçi. Her türlü herkes ondan şikayetçi. İyi ki gitsin diyor. Gitsin oradan. Sevgili kardeşlerim, Bakara 11'de ise İzâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardı. Yeryüzüne fesat çıkartmayın. Kâlû innemâ nahnu muslihûn. Biz ıslah edicileriz. Ama Allah Teala hayır diyor. Siz fesat çıkarıyorsunuz. Kim bir yeri daraltır veya bir yolu keserse, bir mumunu eza ederse onun cihadı yoktur. Yani Allah'ın yolundan
İnsanlara alıkoyanların cihadı var mıdır? Hayır, cihadı yok. Nefs eskesi olmadığı için kesinlikle onun cihadı yoktur. Nefs eskesi yoktur. Onun hayatı hep kayıptadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etti. Ama dilediği an bu talebi sizde görürse, ki Allah Teala bütün kalplerdekini görüyor, biliyor ve işitiyor. Görüyor, biliyor. Çoğu kişi diyor ki Allah benim kalbimdekini biliyor mu? Biliyor tabii. Görüyor mu? Görüyor. O zaman ben ne diye konuşayım? Ama senden o talebi duymak istiyor. Senin kalbindekini işitmek de istiyor. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala kimin kalbindekini, bu talebi işitirse, işte o zaman Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerin o güne kadar ahiret gözü tamamen kapalıydı. Dünyanın kapıları açıktı. Gözü dünyaya açıktı, kulağı dünyaya açıktı, kalbi dünyaya dönüktü. Tamamen dünyalıktı o. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah bu talebi kalbinizde gördü, Rahim esmasıyla tecelli etti ve sizin ahirete dönük olan kapılarınızı da açtı. O zaman gözünüz de, eğer o engeller varsa alıyor Allah Teala, kulaklarınızda engel varsa alıyor Allah Teala, kalbinizde engel varsa alıyor ve siz artık irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsunuz. Evvelden onu kendiniz gibi alelade bir insan olarak görüyordunuz. Ama ne zaman Allah sizden bu engelleri alırsa, ki bu engelleri Allah Teala'nın alabilmesi neye lazım? Sizin kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah Teala Rahim esmasıyla size tecelli edecek. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Yusuf aleyhisselam وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ ben nefsimi ibra edemem. Nefs şiddetle kötü emreder. Hepimiz biliyoruz başlangıç noktasında nefsimizin 19 tane negatif özelliği var. Nefsimiz ayetlerden gafil, nefsimiz hüsranda, nefsimiz sağır, dilsiz ve kör, nefsimiz şirkte, küfürde, delalette, cehalette, isyanda, zulümde, birbirine düşman, sağır, dilsiz ve kör. Bütün negatif özellikler nefsimizde. Hatta Said Nursi Hazretleri ne diyor? Gençler diyor, akıldan ziyade başlangıçta, herkes bu durumda, akıldan ziyade his ve hevesi dinlerler. His ve heves kördür. Akledenler kimler? Ruhun talebine uyanlar. Akletmeyenler, cehalet içinde olanlar, onlar da nefsin talebine uyan, dünya hayatını tercih edenler. Ama bu 19 negatif özelliğin 19'unu pozitife çevirebilmek ne mümkündür? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Nefsle yaşanan hayatta mutsuzluk üzgen içindesiniz. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarda kaybettiğiniz dereceler. Ama mutluluk üzgenindeyse bir kenarı Allah, bir kenarı ruhunuz, diğer kenarda kazandığınız pozitif dereceler. Öyleyse tercihi siz yapacaksınız. Mutluluk, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhunuz, bir kenarı kazandığınız pozitif derecelerle elde edilen bir sonuçtur. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, kesinlikle Allah'ın ülkesinde ruhun talebine uymanız lazım. Devamlı hayır işleyeceksiniz, devamlı güzellikleri yaşayacaksınız. Ama mutsuz ve huzursuz, birbirine karşı stres içinde olan, sinirli olan insanların hayatı ise nefsin yaşadığı bir hayattır. O da şeytanın ülkesinde. Şeytan devamlı insanları karşı karşıya getirir. Dinde fırkalara ayrılırlar, birbirine düşmandırlar. Alabildiğine birbirinin kuyusunu kazarlar. Her türlü kötülük onlardan gelir. Çünkü nefsin kendisi zaten bu yapıda. Ama nefs iki yönlü bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ biz nefsi ahsen-i takvime ulaşsın diye yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَا وَاسْفَلِ سَافِلِينَ sonra onu esfeli safiline reddedik. Öyleyse devrin imamı Aliül Ala en zirve noktada Allah'ın tasarrufundadır. Ama şeytan da esfeli safilinde, en alt yerde şeytanın düşmanıdır.
İlk insan Adem babamız devrin imamıydı. Allah'ın Resulüydü. Asaleten devrin imamıydı. Bütün güzelliklerin sahibiydi. Ama Allah-u Teala diğer varlıklara ona secde edin buyurdu. Hepsi secde ettiler. Secde etmeyen kim? Şeytan. Şeytan Allah-u Teala tarafından Esfel-i Sabirin'e gönderildi. Şimdi Esfel-i Sabirin'deki bu varlık bütün insanları ve cinleri kendisiyle birlikte nereye davet ediyor? Cehenneme götürmek istiyor. Ama Aliül Ala'daki varlık devrin imamı ise kendisiyle birlikte herkesi nereye davet ediyor? Cennete, Allah'ın zatına davet ediyor. Allah Teala Bakara suresinin 223 veya 221'de Allah sizden sizi kendinizden bir mağfirete ve cennete davet ediyor. İblis ise kendisinden size şerre ve insanları fitne ve fesada davet ediyor. Evet. Vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfireti. Allah sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Bir izni izniyle. Öyleyse Allah bizi cennete ve mağfirete. Cennet bir dilektir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmek bir dilektir. Kim bu kalbi dileğin sahibi ise, Allah'a teslim olmayı dilerse, istisnasız Allah Teala onu hem cennetine alır. Bu dilek hem Kur'an'ın giriş kapısıdır. Bu dilek aynı zamanda cennetin de giriş kapısıdır. Ama bir de bir mağfiret. Mağfiret olayı günahların örtülmesi olarak ifade edildiği gibi aynı zamanda mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olarak da değerlendirilir. Öyleyse sıfır kayıpla biz hayatı yaşamak istiyorsak kayıplarımızın mutlaka sevaba çevrilmesi lazım. Allah böyle buyuruyor. İşte Nebi Resulü Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği hadiste mümin bir kul vefat ettiğinde dünyanın yorgunluğundan ve sıkıntılarından rahatlayıp Allah'ın rahmetine kavuşur. Diğeri ise insanlar, ağaçlar, hayvanlar ondan kurtulur ve Esfel-i Safine doğru yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, müminlerin ölümüyle kafirlerin ölümü bir değil. Ölüm de farklı. Allah Teala Nas suresinin 28. ayet-i kerimesinde bir kafir öldüğünde bakın ne diyor? Nahl suresinin 28. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمُ اَنْفُسَهُمْ Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken bakın ne yapıyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Ölürken nefslerine zulmedenler nefslerine zulmediyorlar ve vazifeli melekler gelip onları öldürüyor. Ve diyor ki o ölüm sırasında ne diyorlar vazifeli ölüm meleklerine? Savunmaya geçiyorlar hemen. Biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Yani Allah biliyor. Onlar da kötülük yapıyorlar ama savunmaya geçiyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Bu kimlerdir bu? Bunlar nefslerine zulmedenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, nefslerine zulmedenler. Şimdi gelelim müminlerin ölümüne. Allah Teala kafirlerin ölümünü Allah Teala böyle ifade ediyor. En'am 93'te, Enfal 50'de, Nahl 28'de, Muhammed 27'de. Artık melekler onları vefat ettirirken yüzlerine arkalarına vuracakları zaman. Demek ki kafirleri öldürürken vazifeli melekler ne yapıyorlar? Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar. Nahl 28'i söyledik. Enfal 50'de ise kafir olanlar vefat ettirilirken melekler onların yüzlerine ve arkalarına vururlar. Yakıcı azabı tadın. En'am 93'te alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız diyor. Kafirlerin ölümü. Şimdi müminlerin ölümüne gelelim. Nahl 32'de melekler onları tayyip ve en güzel iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinizedir. Yani müminler ölürken vazifeli melekler onlara selam diye karşılıyorlar. Selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. Fusilat 30'da aynı şekilde Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlar melekler inerler. Korkmayın, mahzun olmayın. En güzel şeyler sizlerindir. Yusuf 101'de aynı şekilde keza öyle. Öyleyse ölümleri bile eşit değil. Yani ölüm diyoruz ama bir müminin ölümüyle
bir kafirin ölümü aynı değil. Kafir ölürken Enam 93, Enfal 50, Na 28 ve Muhammed 27'de durumu anlatılıyor. Müminlerin ölümü ise Nahl 32, Yusuf 101 ve Fusilet 30'da açıklanıyor. Melekler onlara selam derler, onları en güzel biçimde karşılarlar ve onları müjdelerler. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu müminlerin müjdesine kavuşmak istiyorsanız, ölümünüzün rahat ve mükafatla geçmesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. İnancınızı imana dönüştürmeniz lazım. İnsanlar inanç sahibi olabilir ama iman sahibi değillerdir. İnsanlar iman sahibi ise mutlaka inancın sahibidirler. İnancın imana dönüşebilmesi o inancın kalbe inmesine bağlı. Dili kalbe indirmek. Siz dilinize inanıyorsunuz. Ama kalbiniz bunun dışındaysa siz mümin değilsiniz. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bunlardan bir tanesi de Maide 41'de ey Resul diyor ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman dil başka söylüyor, kalp başka söylüyor. Ama kesin mümin olabilmeniz neye bağlı? Dili kalbe indirmeniz lazım. Yani kalbinizin, dilinizin söylediğini kalbiniz tasdik edecek. Kalbinizin söylediğini diliniz ikrar edecek. Tekrar ediyorum. Diliniz söylüyorsa doğruyu kalbiniz tasdik edecek. Kalbiniz söylüyorsa diliniz o zaman ne yapacak? İkrar edecek. Yani kalbinize Allah'a ulaşma dileği var. O zaman ne yapmanız lazım? İkrar edecek. Mesela nedir? Bir misal. Ben sizi seviyorum. Kalbimde ben diyorum ben sizi seviyorum. Ama bunu size de söylemem lazım, bildirmem lazım, ikrar etmem lazım. Eğer böyle değilse o zaman bu normal size karşı olan vazifemi yerine getiremiyorum. Onun için Efendimiz bize hep ne diyor? Seviyorsanız birbirinize olan sevginizi karşı tarafa da izah ediniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Demek ki kalpte olanı dışarıya vurmak ve bunu ikrar etmek söz konusu. Dilde, kalpte kalmasın. Karşı taraf da bundan memnun olsun. Arkasından ne yapıyor Allah-u Teala? 7 inanç şartı. Neye inanıyoruz? Allah'a inanıyoruz. Meleklere inanıyoruz. Kitaplarına inanıyoruz. Resullerine inanıyoruz. Yevmül ahire inanıyoruz. Hayrın şerrine inanıyoruz. Ve bahsü mahmudete inanıyoruz. İnanıyoruz ama bunun imana dönüşebilmesi neye bağlı? Kalbimize inmesine bağlı. Eğer siz inandığınızı söylüyorsanız ama kalbinizde ekinet varsa, inandığınızı söylüyorsanız, diğer kulaklarınızda vakra varsa vesaire bunlar, o zaman sizinkisi inançtır. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. İman sahibi olabilmeniz lazım ki, inancınızı kalbe indireceksiniz, kalp şartlarının sahibi olacaksınız. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sual soruyor. Daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam ona sual soruyor. Kalemel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kalemel imanı en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve rasulihi ve tu'minu bil bahsi. İman 5 şeyle tarif etmiş Allah Resulü. Allah'a, meleklerine, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına, Resullerine ve ölümden sonra dirilmeye. Bunlardan da en önemlisi nedir? Lika Allah. Lika Allah yoksa bunların diğerleri hepsi sadece dilde kalıyor. Lika Allah varsa, kalpten Allah'a ulaşma dileği varsa ki Allah-u Teala bu talebi işitiyorsa, o zaman Rahim esması ile tecelli ederek kapalı olan her şeyi açmaya başlıyor. Onun için iman nedir? İman lika Allah'tır. 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenler. Tamam cennetlik amel işleyebilirler vesaire vesaire ama Allah'ın katında bunun bir değeri yok. Hepsi tamamen boşa gidiyor. Lika Allah'ı dileyenler, lika Allah'ı dileyenler çok günahkar olabilir. 100 kişinin katili olabilir. Ama lika Allah'ı dileyenler Allah-u Teala o lika Allah'ı dileyenlere söz vermiş.
kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E şimdi Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması 99 kişinin katiliyle olabilir mi? O zaman ne yapması lazım sözünü yerine getirebilmesi için? O 99 kişinin katilinden kaybettiği derecenin hepsinin miktarı kadar ne yapması lazım? Allah ona sevap vermesi lazım ki o şekilde kurtulabilsin. Nitekim Allah bunu yapıyor. Ve kaybıların hepsini evvela örtüyor, daha sonra da sevaba çeviriyor. İşte Allah Teala biz yeryüzünü kime tahsis ederiz? Kibirli olmayan ve yeryüzünde fesat çıkartmayanlara tahsis ederiz. Fesat çıkaranlar kimlerdir? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Kibirli olan insanlar kimlerdir? Başkalarının yoldan saptıranlar. Hatırlayın bakalım Allah Teala Araf 146'da ne diyor? Tesrifu an ayatil lezine ellezine tekebbünü yaflardi bi gayri hakkın. Ve en yere kulli ayetin la yumni biha. Ve en yere sebile rüştü la yetekiz sebile. Ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler yol edilirler. Bu onların ayetlerimize den gafil olmaları ve ayetleri yalanlamaları sebebiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hem ayetlerden gafil ulaşmayı dilemiyor, hem ayetleri yalanlıyor, müşride tabi değil. Bu iki unsur o kişide yoksa, o kişi tamamen kayıptadır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü buyuruyor ki, istisnasız, biz yeryüzünü fesat çıkartmayan, kibirli olmayanlara tahsis ederiz. Onlar kimlerdir? Fesat çıkartmayanlar, müşriklerine tabi olanlar, kibirli olanlar da, kibirli olmayanlar da, onlar tevazu sahipleri, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, yani insanları Allah'a davet edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz aslında işimiz çok kolay. Tekrar ediyoruz. Ehli dünya dünyada, dünyayı isteyenlere dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukbayı isteyenlere onları verin. Ama bana neyim gerek? Bana Allah'ım gerek. Devamlı Allah'ı talep edeceğiz. Allah'ı talep edeceğiz. Allah'ı talep edeceğiz. Allah'ı talep ettiğimiz zaman Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Tabi olduğumuz zaman 7-8 aylık süre içerisinde ruhumuzu kendisine bulaştıracak. Bunlar hepsi Allah'ın garantisinde ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Herkese bir dilek karşısında bir hediye. Herkese. Tevrat'ta bunun karşılığı lütuf. Yani Allah Teala bu Allah'ın lütfudur size. İncil'de bunun karşılığı müjde. Dileyen herkese o müjdeyi veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı hediye. Allah 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kime hediye ediyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkese hediye ediyor. Evet namazı biz kılıyoruz ama o namaz kılma olayında yardımı bize veren kim? Allah. Orucu biz tutuyoruz ama bize kolaylaştıran kim? Allah. Zekatı biz veriyoruz ama o zekat duruma bizi getiren kim? Allah, Allah, Allah. Allah'ın yardımıyla 7-8 aylık süre içerisinde Allah bizi kendisine sevgili kul ediyor, ermiş evliya kılıyor. Ama ondan sonra Allah şöyle diyor. Diyor ki benim sizin için yaptıklarım yapacaklarımın da senedidir. Nasıl doğum ölümün neyidir? Doğum ölümün teminatıdır. Her doğan insan mutlaka ölecek mi? Evet. İşte tıpkı bunun gibi doğum nasıl ölümün teminatıysa ermiş evliya olmak da fizik vücut teslimi için bir teminattır. Allah diyor ki bunu ben sizin için yaptım. Siz fizik vücut teslimi için harekete geçerseniz, ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum derseniz, bu talebi ben kalbinizde görürsem, siz bana tevekkül ederseniz, ben bunu da sizin için gerçekleştiririm. Nefsin hidayetini isterseniz, bunu sizin için yine yaparım. Ama sizin talep etmeniz ve gereğini yerine getirmeniz. Talep edeceğiz ve Allah'a vekil tayin edeceğiz. Vekil tayin ettiğimizin karşılığı sağlaması ne? Zikir, zikir, zikir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde diyor ki zikir meclisleri cennet bahçeleridir. Herkes cennetin ağacından rızıklansın ve insanlar zaman zaman kardeşlerimiz de soruyorlar. Ben bu kadar zikir yapıyorum, benim şimdi Allah katında iki yerim nedir? Allah Teala diyor ki kişi kalbinde Allah'a verdiği değere baksın. Sizin kalbinizde Allah'ın durumu neyse Allah katındaki yeriniz de odur. Siz kalbinizde 3 saat Allah'a zikrediyorsunuz. Kesin bilin ki Allah'ın katında ruhun teslimindesiniz.
Siz kalbinizde 18 saat zikrediyorsunuz. Kesin bilin ki Allah'ın katında fizik vücut teslimindesiniz. Siz kalbinizde daimi Allah'ı zikrediyorsunuz. Kesin bilin ki Allah'ın katında siz ulu'l-elbab hikmet sahibisiniz. Siz kalbinizde külli zikirdesiniz. Siz muhlislerdensiniz. Siz kalbinizde iradenizi de teslim ettiniz. Siz kesinlikle salihlerdensiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbimizdeki neye bakacağız Allah katındaki durumumuza? Zikre bakacağız. Ne kadar Allah'ı zikrediyoruz? Yani kalbimizde Allah'a ne kadar değer veriyoruz? Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah Teala bu imkanı bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Ama tabii sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor Allah'ın izniyle. Kırıkkale'den bir kardeşimiz, Zuhruf suresi 14. ayetinde geçen munkalibun kelimesinin muhtevasını açıklar mısınız? Munkalibun, iknilab etmek, değişmek manasına geliyor. Zuhruf suresinin 14. ayetinin tefsirinde muhterem efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Ama insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki diledikleri andan itibaren şu dünyadaki en mutlu insanlar olmak için ilk adımı atmış olacaklardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka sözünü gerçekleştirecek. O kişilerin ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracak. Buradaki muhtevada insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, mülaki olması Allah'ın temel emridir. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesinin insan ruhunun Allah'a mutlaka döneceğini ifade etmektedir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin ruhunun ancak ölümden sonra Allah'a ulaşması söz konusudur. İnsanlar ruhlarını ister kendileri ister Azrail yardımıyla, melekleriyle beraber ulaştırsın. Netice değişmez. Her halükarda herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu ayetteki munkalibun ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması anlamına geliyor. Çünkü munkalibun mana itibariyle bir değişimi ihtiva eder. İnkılap bu kökten türüyor. Yani inkılap nasıl bir değişimse munkalibun de değişimi ihtiva ediyor. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, nefs tezkiyesini yapması, ruhunu 7 tane gök katını yaşarak Allah'a Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında ruhun yok olması devamlı bir değişimdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, 2012 yılında tövbe aldım. O günden beri devamlı zikir yapıyorum. Yeniden tövbe almalı mıyım? Eğer zikirlerini bırakmadıysan ki 3 aylık süre içerisinde zikir bırakanlar yeniden tövbe almak durumunda. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki kim cihadı terk ederse Allah onun boynuna zillet tokasını koyar. O tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz. Öyleyse zikre başlayan sevgili kardeşlerim, siz zikrinizi 3 saatin altına indirirseniz, zikri 3 aylık süre içerisinde bırakırsanız, o zaman devrin imamının ruhu başının üzerinden alınır ve eski halinize dönersiniz. Eski halinizden tekrar mümin sıfatını kazanabilmeniz, müminlerden olabilmeniz ancak yeniden tövbe almanız da mümkündür. Allah razı olsun. Eğer böyle bir 3 aylık sürede bırakmadıysanız, yeniden tövbe almanıza gerek yoktur. Devam edin inşallah. Çanakkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşidine ihsanla tabi olmuş bir kişiyi cinler kontrolü altına alabilir mi? Sevgili kardeşlerim, eğer daha evvel cinlerin tasarrufunda değilse, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse ve devrin imamın ruhu başının üzerine yer alıp ve o kişi de zikrini yapıyorsa, yani 3 saat zikrin altına düşmüyorsa, asla cinlerin ona galip gelmesi mümkün değil. Allah'ın sözü var. Çünkü Allah Teala 4 ayette bunu söylüyor. Allah'ın izni olmadıkça şeytanın sihir büyüsü kimseye zarar veremez. Allah'ın izni olmadıkça musibetler zarar veremez. Allah'ın izni olmadıkça şeytanın fısıltıları zarar veremez. Allah'ın izni olmadıkça delalette olanlar zarar veremez. Allah'ın izni ne zaman yok? Devrin imamının ruhunu Allah başınızın üzerine gönderiyorsa Allah diyor ki artık benim iznim yok. Sana sihir büyü tesir edemez. Benim iznim yok. Şeytanın fısıltıları sana ulaşamaz. Benim iznim yok. Musibet sana zarar vermez. Benim iznim yok.
İşte eğer siz o özelliklerin sahibiyseniz. Yani daha evvel size şeytan ve

koşuldan emin midir? Güven altında mıdır? Evet. Tekrar ediyorum. Tövbe aldığınız zaman içinize cin girmediyse. Eğer içinize cin girmiş ve tövbe alıyorsanız, o zaman bir şekliyle okumayla veya bir başkasının şeyiyle o cinin çıkması gerekir. Bazen cinleri yakanlar var. Ama benim bildiğim bizim okumalarda cinlerin yakılmasından ziyade cinlerin o vücudu terk etmesi söz konusu. O oradan alınıyor, gidin diyor. Nereye giderseniz gidin ama vücudu terk edin. Dolayısıyla böyle bir şey, ama bazıları da yakıyorlar. Onlarla Allah arasında. İzmir'den bir kardeşimiz, işte koruma kalkanı, Bakara 102, izni olmadıkça sihir büyüğü zarar veremez. Maide 105, delalette olanlar zarar veremez. Tegabun 11, musibet zarar veremez. Mücadele 12, şeytanın fısıltıları zarar veremez. Devrin imamın ruhu varsa. İzmir'den bir kardeşimiz, şehit olmak için sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak ve düşman tarafından öldürülmüş olmak yeterli midir? Gerekleri nelerdir, açıklayabilir misiniz? Allah Teala öyle buyuruyor. Biz Kur'an'ın söylediğini söylüyoruz. Allah Teala Bakara 249'da Talut ve Calut olayını tarif ediyor. Aslında hangi ayetten başlıyor? 247'den itibaren başlıyor. 247'de bakın ne diyor. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için bir melik Talut'u bahsetmiş, görelim demişti. Talut dediğimiz devrin imamı. Dediler ki biz üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğine bizi ondan daha çok hak sahibiyiz, daha layıkız. Ona maldan bir genişlik, serbest bolluk verilmedi. Peygamber de muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti. Onun ilmini, bilgisini ve cismini kuvvetli kıldı. Allah mülkü dileğine verir. Yani tamam, ondan devrin imamından daha çok zengin insanlar var mı? Var tabii. Ama önemli olan zenginlik değil. Önemli olan Allah'ın kendisine verdiği ilim, önemli olan Allah'ın kendisine verdiği yetki. Allah öyle buyuruyor Bakara 247'de. Şimdi Bakara 248'e bakalım. Bakara 248. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti delili içinde Rabbinizden sekinet, Hazreti Musa ailesi ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye kalıntı bulunan meleklerin taşıdığı bir tabut var. Şu anda ahit sandığı diyorlar ya, İsrail'in ahit sandığı, bu işte bu. Tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayetler vardır eğer siz müminlerseniz. Şimdi gelelim Bakara 249'a. Bakara 249'a. Böylece Talut askerleriyle, orduyla Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Dünya hayatı bir imtihan, nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Kim de ondan doyacak kadar içmez ise, sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç, o takdirde muhakkak ki bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Dünya hayatı. Nitekim Talut ve iman edenlerle birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle, ordusuyla savaşacak takatımız yok. Yani imtihanı kaybedenler, biz savaşamayız diyorlar. Takatımız, gücümüz yok dediler. Kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını, bak burası çok önemli, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakın hasiyet edenler şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse kim galip geliyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Evet, o kendilerini muhakkak ki Allah'a mülaki olacaklarını, hayattayken Allah mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakın hasiyet edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar diyorlar ki nice az bir topluluğu kendisinden çok daha büyük bir topluluğa galip gelmiştir. Neyle? Allah'ın yardımı, Allah'ın izniyle. Ve devreye giriyor. Öyleyse kimdir şehit olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, kalp gözü ve kalp kulağı nedir?

nasıl ulaşır açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşim, nasıl fizik bedenin baş gözü varsa, fizik bedenin baş kulağı varsa, nefsimizin de kalp gözü vardır, kalp kulağı vardır. Ruhumuzun da baş gözü vardır ve kulağı vardır. Nitekim üç vücudumuz, üçü de birbirinin aynısı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz miracı neyle yaşadı? Ruhu vücuduna örtü oldu ve Allah'ın huzuruna an çıktı, an içerisinde çıktı ve Allah'la görüştü. Ama neyle görüştü, neyi nasıl gördü? Ruhunun baş gözüyle gördü ve ruhuyla konuştu. Yani normal standartlarda konuştu. Çünkü artık Allah'ın huzurunda fizik olan ruhtu ve fizik vücut ve nefs de ruhun içerisinde. Normal biz bu dünyadayken fizik vücudumuz fizik ama ruhumuz ve nefsimiz fizik vücudun içerisinde. Fakat Allah'ın huzurunda, Peygamber Efendimiz'in miracında ruh vücuda örtü oluyor. Fizik vücut ve nefs ruhun içerisinde. Ruhun kanunlarına tabi ve bu şekilde. Öyleyse nefsimizin de kalp gözü var, nefsimizin de kalp kulağı var. Bunlar daimi zikre ulaşılır. Daimi zikirden önce de açılabilir. Ama hikmet sahibi olduğumuz nokta daimi zikirde o açıldığı zaman Allah Teala o kişiyi feraset sahibi kılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Hadis-i şerifinde müminin ferasetinden çekiniz çünkü onlar Allah'ın nuruyla bakıyor. Kalp gözü, kalp kulağı açık olanlar onlar Allah'ın nuruyla bakıyorlar. Allah'ın nuruyla işitiyorlar. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek için neler yapmalıyız? Hacet namazı kılın. Kalbin ulaşmayı dileyin. Hacet namazı kılın. Allah her şeye kadirdir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanlar için şeytanın en büyük tuzağı nedir? Açıklayabilir misiniz? İnsanlar için şeytanın en büyük tuzağı nefsimizin 19 tane afeti. Her birisi birbirinden farklı. Yani sevgili kardeşlerim, Efendimiz eski sohbetlerinde öyle buyururdu. Nefsinizin bir kırtığı kalsa bile o kırtık da şeytan sizi kesinlikle mağlup eder. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bizi şeytana karşı galip getiren şey nedir? Allah'tır. Yani biz kendi imkanlarımızla iblisten, zaten ayetleri de öyle söylüyor. İblis sırat-ı müstakime oturuyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan girmek suretiyle hepsini saptıracağım. Allah Teala ne diyor? Sadece muhlis kullar müstesna. Muhlis kul kendisini ne yapmıştır? Defterden silebilmiş kişidir. Yani nefs var olduğu süre içerisinde şeytan her zaman sizi alt edebilir. Her zaman. İşte bütün mesele bizim nefsimizi tamamen devre dışı. Ne zaman nefsimiz devre dışıdır? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Nefsimizin hidayeti, nefsimizin Allah'a teslimi. Biz bunu bu şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman bu olur inşallah. Öyleyse şeytanın en büyük tuzağı nefsimizin 19 tane afetidir. Hangi birisine tabiyseniz şeytan o yolla sizi kesinlikle kendisine bağlar, mağlup eder. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir başka sohbete tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii
her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasereva.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri ve Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan neden yaratıldı? Birinci sual, Allah insanları neden yaratmıştır? Yaratılış sebebimize girerken Allah'ın insan hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta fayda var. Allah-u Teala insanlara diğer varlıklardan ayrı bir özellik olduğunu buyuruyor. Öze dikkat ettiğimiz zaman hedef insanların mutluluğudur. Allah insanları yaratılış gayemiz olarak kendine kul olsun diye yaratmıştır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kullukla insan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel ilişki var. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda Allah-u Teala'ya kuluz. O oranda da mutluyuz. Ruhumuzun teslimi, üçüncü safa kul olmak, fizik vücudumuzun teslimi, dördüncü safa kul olmak, nefsimizin teslimi, beşinci safa kul olmak, irşat altıncı safa kul olmak, yedinci safa kul olmak, iradenin Allah'a teslimi. Teslimler arttıkça mutluluğumuz da artıyor. Oysa teslimlerle kul olmak arasında ilişki olduğu gibi teslimlerle kul olmakla mutluluk arasında da paralel bir ilişki var. Her şey bütün bir Kur'an-ı Kerim buna göre dizayn edilmiştir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse o kişi mutluluğun ve dünya mutluluğun da sahibi olur. Kim Allah'ın nehilerini, yasaklarını yerine getirirse yine aynı sonuca uyar. Yani emirlerini yerine getirmek, yasaklara uymak. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak, delaletten kurtulup hidayet isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini ağırlaştırandır. Kur'an'ın bütününde Hicr 9 اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَا لَهُ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38'de. Ve ma ferettâ fil kitâbi min şeyin. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu için elzem olan ne varsa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar tüm Nebi Resullere verdiği şeriat kitaplarının hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve de bir mutluluk garantisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sual, insanoğlu Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabilir? Yine Allah-u Teala'nın hedef emirleri var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah-u Teala'nın vasıta emirleri var. 7 tane hedef emire baktığımız zaman, hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir, 12 tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak, üçüncü hedef emir ruhunu Allah'a teslimi, dördüncü hedef emir fizik vücudunu Allah'a teslimi, beşincisi nefsini Allah'a teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi iradenin Allah'a teslimi geliyor. Buna paralel 7 tane vasıta emir var. Vasıta emirlerin birincisinde yine Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkincisinde 12 tane insanla müşriklerine tövbe etmek var. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü namaz kılmak. Beşincisi hacca gitmek. Altıncısı zekat vermek. Ve yedincisi de zikir yapmak. Bunları sahabe gibi bütün olarak yerine getirenler üç cephede kavganın tamamen bittiği, kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığımız iki can saadetini ifade ediyor. Başlangıç noktasında tezkiyeden önce herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu haldeki bir yaşantı devamlı mutsuzluğu ifade ediyor. Ama ne zaman Allah'a davet olunup da daveti kabul ederse, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, bu da mutluluk üçgenini ifade ediyor. Mutluluk üçgeninin kare olabilmesi, mutluluk karesi olabilmesi ancak daimi zikre ulaşmamızla mümkündür. Bizi mutluluğa, mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi Allah'ın gözlükleriyle tanımak durumundayız. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah'a teslim olmadan mutluluğu yaşayamak mümkün değil. Kesintisiz mutluluklara bizi ulaştıracak olan daimi zikirdir. Kesintisiz mutluluk ancak daimi zikirle ulaştığımız bir hedeftir. İki ayrı cepheden mutluluk bir, Allah'la kul olmak, Allah'a kul olmak iki, Allah'a teslim olmak üç, takva sahibi olmak dört, hidayet ehli olmak beş, felah ermek altı, Allah'ın rızasına ulaşmak yedi, amin olmak. Evet, gerçekten amin olmayı da incelediğim zaman 7 safa amin olmak var, 7 safa rıza var, 7 safa felah var, 7 safa takva var, 7 safa hidayet, 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim. Bunların hepsi bir bütünü ifade ediyor. Üçüncü sual, insanlar yaratılış amacına uygun hareket etmemesinde en büyük engel şeytan mıdır? Evet. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden kopartmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. insanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Araf suresinin, daha doğrusu Araf 12'den itibaren başlarsak, Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar, cinler de secde ediyor ama cin tayfasından iblis secde etmiyor. Araf 12'de Allah Teala, ey iblis, emrime seni asi kılan nedir? İblis diyor ki, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah Teala, kibirlenenlerin katımda yeri yok, çık git buradan. İblis, قَالَ اَنْزِرْنِي لَا يُبَعَوْلَسُنْ 14. ayet-i kerimede bana kıyamete kadar müsaade ver. 15. ayet-i kerime قَالَ اَنَّكِمْ لَنْمُزَلِينَ kıyamete kadar sen müsaade verilmişlerdensin. 16. ayet-i kerimede iblis, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Dört tane emanetin teslimi var. Ruhun teslimi, ruhun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Nefsin teslimi, nefsin sırat-ı müstakim üzerinden, iradenin teslimi, iradenin sırat-ı müstakim üzerinden. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175'te ve iblis bizi, ruhumuzu Allah'a teslim etmemek için her türlü engellemeyi yapıyor, sırat-ı müstakimden saptırmak üzere. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte iblis asıl sırat-ı müstakimden insanları saptırmak için o sırat-ı müstakimin sağına soluna onları oradan ayırmak üzere avanesiyle birlikte yanlışa davet ediyor ve böylece insanların sırat-ı müstakimden sapmasına sebep oluyor. Ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik ürünün Allah'a teslimi için yine iblis sırat-ı müstakim üzerinde. Yasin 60-61 yine hedefine bizi sırat-ı müstakimden ayırmak. Nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kullarım hariç buyuruyor. Ve Hicr 41'de Kale haza sıratın aleyhi müstakim. İşte bu bana ulaşan sırat-ı müstakimdir. Nefsin sırat-ı müstakimi. Bir de iradenin sırat-ı müstakimi var. Enam 153 ve enne haza sırat-ı müstakim. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle fetebrekû biküm en sebîli. Öyleyse insan üç vücut ve serbest irade ile müteşekkil bir varlık. Ama üç vücudu da Allah-u Teala teslim etmemizi istiyor ve irademizi de. Ama iblis bunlara engel olmaya çalışıyor. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslam'ı ismini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bir başka hadisi, Mehdi bizim soyumuzdandır, ben nasıl üzerine, vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte insanları Allah'ın yolundan ayıran, fitneyi oluşturan alimler, gök kubbenin altında insanların en şerirleri, çünkü onlar fitneyi oluşturmuşlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Konumuzla ilgili hakkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır ve Allah insanın hep mutlu olmasını ister. Mutluluğun giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: Allah'tan öncelikle çok korkmakla. Önce Allah'tan korkacağız.
1: Allah'tan korkmak değil de Allah'ı sevmek desek nasıl olur?
2: Zaten Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz. Sevmiş oluyoruz. Çünkü neden? Allah'tan korkarsak hiçbir kötü alışkanlığımız olmaz. Bu da ne demek oluyor? Allah'ı sevmemiz oluyor, değil mi? Allah'a hizmet etmemiz oluyor. Çünkü eğer biz Allah'tan sırf seversek, sevelim ama her kötü hareketi işliyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yoksa herkes de ben Allah'ı seviyorum. Ama yavrum, sırf Allah'a seni korkmayacağız ki kötü bir şey yapmayalım, saygı duyuracağız.
3: Allah'a ulaşmak çok kolay, ibadetlerle, namaz başta olmak üzere, ilim öğrenerek Allah'a ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
4: En önce yetim hakkı yemememiz gerekir, insanların hakkını yemememiz gerekir. En önemlisi kul hakkını yemeden gitmemiz daha hayırlı olur bence.
1: Bir tek dilek, sizi Allah'a ulaştıracak ve mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek. Bütün Allah dostları bu duayı yapmış. Birlikte yapalım mı? Siz de ister misiniz?
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostların da velilerin arasına al. Ben onu söylerim evde. Rabbim sevdiğin kulların arasına beni de al.
0: Bir misafirimiz önce Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkarsak Allah'ı seveceğiz dedi. Allah korkusu ve Allah sevgisi bir arada olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allah'tan korkmak değil de kötü hesaptan korkmak söz konusu. İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنَ رَبَّمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَالَّذ۪ينَ سَبَرُ اُبْتِقَى وَجَى رَبَّمْ. İşte onlar kötü hesaptan korkarlar ve Rablerine huşu duyarlar. Havf ve rica, yani Allah'ın rahmetine ümit var olmak ama Allah'ın yasak ettiği fiillere de yaklaşmamak. Bütün Allah'ın Resulleri iki vazife ile gönderilmişlerdir. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve ayrıcı olarak gönderdik. Öyleyse Resullerin hepsi kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kötü hesaptan korkmayanlar için uyarıcı. Kimler için müjdeci? Kötü hesaptan korkan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Evet, gerçekten de uyarıcı ve müjdeci olarak Allah'ın Resulleri vazife almışlardır. Din adamları insanları Allah'tan korkun diye Allah'tan korkmaya davet ederler. Oysa ki Allah-u Teala'nın talebi Allah'ı sevmemizdir. Belki korku sevginin kaybedilmesi korkusu. Yani bir anne çocuğunu çok seviyor Ama kendine habersiz evin dışına kapı açıkken dışarı çıktığı zaman yüreği pırpır ediyor. Başına kötü bir şey gelir mi? İşte insanoğlu da belki iki kanatlı olarak yanlış yaparım, kaybettiğim dereceler kazandığım derecelerden fazla olursa sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm diye korkmak suretiyle Allah sevgisine yönelirse o zaman kurtuluşa erer. İşte Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyurur Rad 18'de. اِلَّذ۪ينَ اِسْتَجِبُوا لِلْرَبِّ الْمُّ الْحُسْنَى Allah'ın davetine icabet edenler için en güzeli hüsna Allah'a ulaşmak vardır. Ona icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadarı daha onların olsa mutlaka fidye olarak verirlerdi. Çünkü onlar için hesabın kötüsü var. Yani bunlar Allah'ın davetine icabet etmeyenler için kötü hesap var. Ulaike lehum su'ul hisabi. Kötü hesap onlar için. Ve yehafune su'ul hisab. Bu kötü hesaptan korkmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani kaybettiğim dereceler kazandığım dereceler fazla olursa kötü hesabın sahibi olurum ve sonsuz bir azabı cehennemde geçiririm. İşte bu kötü hesaptan korkanlar onlar Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Ve onlar Allah'ı sevenlerdir. O bizi o kadar çok seviyor ki bu sevgimizi istiyor ki ona koşmamızı istiyor. Ruhumuzu ona hayattayken ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse görevimiz Allah'tan korkutmak değil, Allah'ı sevdirtmektir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiye kulları Allah'ı sevdirtmekten geçiyor. Tasfiye Allah'a da kulları sevdirtmekten geçiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar Allah'a ulaşmaya bir vesile arasınlar, Allah'ın evliyası olsunlar. Bunun için bize verdiği reçete ise bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'a yakınlaşmak için bize Hacı Bayram Veli gibi bir evliyayı, bir kulu.
2: Mürşidi sadece seni yönlendiren, seni Allah'a yaklaştıran bir insan yani. Ben onu çok seviyorum, saygı duyuyorum.
3: Allah dostu olmak gerçekten zor bir mesele.
1: Peki o mürşitler bize neler kazandırır?
2: Bol bol zikrediyorsun. Çünkü sana onu tavsiye ediyor. Başka bir şey yok. Mürşit deyince insanlar böyle bir korkuyor, bir uzaklaşıyor acaba. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun.
1: Peki o mürşitleri biz nasıl bulabiliriz?
4: Bulamayız. En güzel Allah dostunu sabah namazına kalkarak zikrederek kendimiz yapabiliriz, kendimiz olabiliriz. Ama insanlarda artık onu bulamayız.
3: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz güzelleşeceğiz. Daha sonra Allah bize onları götürecektir.
2: Çevresiyle, yakın arkadaşlarıyla bunları bulurlar. Çünkü mürşitleri bulmak o kadar kolay ki. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana. Bakın ben mürşidimi sadece bir reklam kağıdıyla gittim buldum. Bir sohbette buldum. Herkes istediğini dilediği şekilde bulur kuzum. Yeter ki sen iste. Cenab-ı Hak onu sana gönderir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda kendimiz olabiliriz ama insanlardan artık onu bulamayız dedi. Bir insan mürşidin yaptığı vazifeleri kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Allah-u Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşeral cinni vel insi in istetâtum en temzû min aktarı semâvâti vel ard fenfuzû lâ temzû lâ bi sultân. Ey cin ve insan topluluğu semaların ve arzın çaplarında nüfuz etmeye çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin. bir sultan mürşit olmadan nüfuz edemezsiniz. Yani ruhunuz tek başınıza gök katlarına ulaşamaz. İşte Fatiha suresi, İyyâke nâbudû, sadece sana kuluruz, bu yaratılış gayemizdir. Ve İyyâke nestaîn, istâneyi, yani mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin isteriz? Ehdine sırat-ı müstakim. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. Yani hiç kimse elini kolunu sallayarak tek başına sırat-ı müstakime ulaşamaz. Ancak istane edilen Allah'ın bizim için tayinli mürşide tabi olduğu an, o zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuzla vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O olmadan olmaz. Yetmez, Bakara 151'de en üst seviyedeki devrin imamının görevlerine baktığımız zaman, o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Yani dini yaşamanın bütün safhalarında hedefe ulaşabilmek ancak mürşitledir. Mürşide ulaşana kadar ki olan ayetlerin tilavetinde mürşit yapıyor. Hacet namazını kılıp mürşide ulaşmada mürşit vazifeli. Nefs tezkiyesi mürşitle. Kur'an'ın ruhu mürşitle. Hikmetin öğretilmesi mürşitle ve hikmetin ötesinin öğretilmesi yine mürşitle gerçekleşir. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalla izehtedeytum. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Allah'ın bütün insanlara verdiği nefs tezkiyesi emrini insanların gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış. İnsanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Çünkü nefs tezkiyesini ancak mürşitler bizim için yapıyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an'da mürşit olarak adına Resul dediği kişilerin hepsinin görevleri arasında o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 129. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Alimran 164. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2. Öyleyse bizim nefsimizi tezkiye eden Allah'ın bizler için tayinli mürşid. Tezkiyeci olmadan hiç kimse tek başına tezkiye yapamaz. Ancak o mürşitler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. İzniniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Allah yarattığı insanın cennete ya da cehenneme gitmesine kendisi mi karar verir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yarattığı insanların cennete ya da cehenneme gitmesinde kendisi mi karar veriyor? Hayır. Allah insana azap etmeyi dilemediği gibi Allah insanı sadece mutlu etmek ister. Kim cehenneme gidecekse o cehenneme kendi kendisini mahkum ediyor. Çünkü Allah-u Teala kaidelerini koymuş. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse insanlar tercihlerini bu noktada yapacaklardır. Rüşt yaşına ulaşan bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun için tehlikeli safa başlamıştır. O Allah'ın yolunda değil, şeytanın yolundadır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın cennetine hak kazanır. Cennete Allah'ın yardımıyla gidilir. Cehennemi insanlar kendileri hak ederler. Çünkü Allah'ın kanunlarına baktığımız zaman seyyiatın cezası misliyledir. Ama hasenat da Allah-u Teala artırımda bulunuyor. En az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası hesapsız, sonsuz ve en üst seviyedeki ecirle. Yani tamamen pozitif istikamette Allah-u Teala artırımda bulunuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
4: Zikir yapan insanların gerçekten zikir yaptığına inanırsam çok şey değişir. Ama zikirden sonra dedikodu yapan, etrafına o kadar çok haset ve fesat yayan insan var ki.
3: Siz bir kere güzelleşeceksinizdir. Ve gittiğiniz yolda güzelleşecektir yani.
2: Boş vaktini onlarla bir defa değerlendiriyorsun. Zamanın olmuyor. Gidip de gezip hani şey yapma. Bir de Allah'a yaklaştırıyor. Sen ne kadar Allah'ı zikrettikçe öyle hissediyorsun ki Allah'a yaklaştım diye bir his, bir duygu oluyor içinde. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim herkese de yavrum.
1: Peki zikreden bir insan mutlu olur mu?
3: Tabii ki mutlu olur. Ama yeterli değil yani.
2: Kimseye zararımız olmazdı. Ne komşumuza, ne arkadaşlarımıza, ne insanlar birbirine zarar verirdi. Çünkü meşguldü, kafaları doluydu, Allah'la doluydu. Ama şimdi Allah demeyi dahi insanlar korkuyor, yaklaşamıyor. Ama bütün kötülükler de meydanda değil mi?
4: Açığım, evet. Dinimi çok yerine getiriyor muyum? Elimden geldiğince getiriyorum. Benim için zikir demek, maneviyat, yine maneviyat. Rabbim her zaman her daim arkamızda. Bir anne çocuğunu üzebilir mi? Bir baba evladını kırabilir mi? Biz Allah'ımızdan isteriz, Allah'ımız bize verir. Kün feyekün.
0: Misafirimiz zikirle mutlu olmak konusunda tabii ki mutlu olur ama terli değil. Mutluluğun Allah'ı zikretmek dışında bir yolu var mıdır? Vardır. Zikir Allah'la ilişkilerde mutluluğun bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanadı başka insanlar için yaşamak. Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyni kulübüm zikrullah ela bi zikrullahi tetmeynel kulüb. Allah'a amin ediyorlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmesek mutmain olur. Mutluluk %100 nefsimizin kalbiyle alakalı bir konudur. Bir insanın nefsindeki afetleri temizleyebilecek olan tek faktör zikirdir. Nefsimizin afetlerini temizledikçe mutluluğumuzun arttığını yaşayacağız. Zikir kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Nebile Sultan Peygamber hadis-i şerifinde size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha iyisini, düşmanla karşı karşı gelip siz onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ı zikretmektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, benim sorum, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanın yaratılış amacı mutluluk olduğuna göre yaşanan her olay mutluluk vesilesi midir? Allah-u Teala başkalarına bize hakaret etmesi için, bize bir zarar vermesi için müsaade ediyorsa, burada hedefi kul hakkından bizi faydalandırmaktır. Derecelerimizi yükseltmektir. Böylece kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimiz arttırmaktır. Öyleyse bizi üzen meseleleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsek, Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin anksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa girersek, başkalarının bize karşı negatif davranması bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. İnsanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Ama Allah'a göre bunun tam tersi. Üzücü olaylar hayır olabilir, sevindirici olaylar şer olabilir. İşte evinin önündeki arabayı çalan hırsız seviniyor, hoşuna gidiyor ama derecat kaybediyor. Şer işliyor. Mal sahibi de üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse Allah'a göre doğru ölçümleme, derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiğin her şey şer. Allah'a göre olay bu ama insanlara göre sevindirici olaylar hayır, üzücü olaylar şer. Tabii ki önemli olan Allah'ın ölçüleri. Allah'ın ölçüleri içerisinde hareket etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse ya bir fayda ya bir hayır. Yani karşı taraf için zarar hüviyetinde ama biz derecat kazandığımız için hayra ulaşıyoruz. O zaman her olay merkezinde. Çokça önce Sümbül Efendi diye bir Allah'ın dostu, müritlerinden Merkez Efendi, Sümbül Efendi bütün öğrencilerini nerede bir adaletsizlik, nerede bir kusur eksiklik görürseniz yazın bana getirin diyor. Herkes ulaşıyor ama herkes birçok hataları serdediyor, mürşidine ulaştırıyor ama orada sessiz duran birisine mürşid diyor ki evladım sen gitmedin mi? Gittim diyor. Sen ne diyorsun? Ben diyor her şey merkezinde gördüm. Çünkü Allah-u Teala'nın hemen anında seri hesap olarak olaylar yaşanır yaşanmaz devreye girdiğini, derecat zalimin derecat kaybettiğini, mazlumun derecat kazandığını ve olayın sıfırlandığını, adaleti Allah-u Teala'nın gerçekleştirdiğini görüyor. Onun için her şey merkezinde diyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Bitlis'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam. Mürşid önünde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine yaptığı tövbe arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişinin kendi kendine yaptığı tövbede şahitler yok. Ama mürşid önüne yapılan tövbede 7 tane şahit var. Bu şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşı tutan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, altıncısı kirami katibi melek, yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu gerçekleşiyor. Ama diğerinde en azından 7 şahitte Allah, onda da şahit. Ama devrin imamı burada kişinin kendi kendine yaptığı tövbede yok. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelmediği için yok. Arşı tutan melekler de yok. Mürşidin kalp gözü de yok. Sadece kişi kendi kendine yaptığı zaman kiramen kağıtlar melekleri yazıyor ve amel defterine kaydediyor. Ama diğerlerinde yok. Allah razı olsun. Tülem Hocam, insanların ayıplarını araştırmak, yüzlerine vurmak dinimize doğru bir şey midir? Hayır. Dinimiz kusurları bağışlamakta gece gibi olmayı bize emrediyor. İnsanlar yaptıklarına, kendilerine yaptığı karşı yapılan zulümleri affedebilirlerse çok daha Allah'ın güzel emrini yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla onların kusurlarını arayıp onların yüzüne vurmak, onları üzmek manasına geliyor. Siz insanları üzerseniz siz de üzülürsünüz. insanları sevindirir, mutlu ederseniz siz de mutlu olursunuz. Öyleyse kusurları araştırmak değil, kusurları bağışlamak hedefimiz olması lazım. Sakarya'dan bir kardeş muhterem hocam, 60 yaşındayım, Kur'an okumasını bilmiyorum ama namaz kılıyorum. Başka ne yapabilirim? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın bütün insanlara yaşı ne olursa olsun mürşitler tayin ettiğini görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit 5 görevli vazife olan devrin imamı. Onun altındaki mürşitler kavim resulleri 4 görevli vazifeli. Onun altındakiler veli mürşitler, maruf emreden, münkerden nehyedenler. Ve daha vekil mürşitler vesaire. Onlar bizi Allah'a davet ediyorlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmen gerekli değil. Davet sana ulaştığı zaman, ki ulaşmaması mümkün değil. Davet ulaştığı zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dile. Daveti kabul et. Daveti kabul edersen ondan sonrası gerisi Allah devreye giriyor. Senin için Allah garanti ediyor. Ne yapıyor? Hacet namazıyla mürşidini Allah sana gösteriyor. 12 tane ihsanı Allah sana veriyor. 7 nimeti Allah sana veriyor. Senin 7 tane kalp şartını sahibi kılıyor. 7 kadim eden hepsini tezke ediyor. 7 tane gök katında ruh yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sanki bütün bunlar hepsini sen yapmışsın gibi de Allah Teala 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sana hibe ediyor, hediye ediyor. Öyleyse yapman gerekenler bunlar inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak ve arkasından Allah'ın vasıta emirleri sana sevdirdiğini göreceksin. 7 tane vasıta emirle 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah 7 kademeden nefsini tezkiye edecek. Çünkü Allah Teala

Ve Mevlana sakavette akarsu gibi ol. Cimrilik afetinin evvela kontrol altına alması tezkiye ile, daha sonra kalbimizden söküp atılması da tasfiye ile gerçekleşir. Cimrilik yerine 19 faziletin sahibi olduğumuz an, o zaman cimrilik yerine cömertlik gelip yerleşir. Nefsimizin manevi kalbinde daimi zikirle cimrilik tamamen temizlenir, yerine cömertlik gelip yerleşir. Tedavisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi iledir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip tövbesini alan bir kişi kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için zikir, çünkü bizi kötü alışkanlıklara götüren nefsimizin afetleri. Şeytan nefsin afetlerini azdırıyor ve her türlü negativiteyi, negatif davranışlara bizi götürüyor. Ama siz tövbenizi gerçekleştirdiğinize göre 3 saatlik zikri zaten Allah size hibe ediyor, hediye ediyor. Allah'ın bir lütfu. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra önemli olan fizik vücut teslimi için Allah'a vekil tayin etmen. Vekil tayin edersen zikrin artar. 18 saat zikre ulaşırsan fizik vücut teslimi, daimi zikre ulaşırsan nefsin teslimi. O zaman daimi zikre ulaştığın an nefsin teslimiyle bütün kötü alışkanlıklardan kurtulur. 19 tane faziletin sahibi olursun. İzmir'den bir kardeşimiz, Müslümanlarla alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Onları Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesi, İbadirrahmani ellezîn yemşûne al-ardı hevnen izâ hatabe mücahidine kâlu selâme. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller laf attığı zaman onlara selam derler. Onlar Allah'a davet ederler. Davet edersin, daveti kabul etmezse o onunla Allah arasında hesabını Allah'a verecek. Ama alay eden kişiler büyük bir kaybın içerisine girdiklerini bilsinler. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim muhterem hocam, sevmek ve mutluluk dünyanın en önemli şeyleri olmasına rağmen günümüz din anlayışında niye bu kavramlar hiç geçmiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininde sevmek birinci sırada yer alıyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun 19 hasretinden en önemlisi sevgi. Sevgiyi terazi mikabesine koyarsanız, diğer 18 tane hasreti koyarsanız, sevgi 18 hasrete ağır gelir, galip gelir. Ama insanların genellikler muhtevası içerisinde dini öğreniyor, yaşıyorlar. Ölünce Allah'ın dinini yaşamadıkları için onların din yaşayışında hep korku hakim olmuştur. Allah-u Teala'nın dinini yaşamak sevgiyi bizi hedefe ulaştırır, sevgi hedefe ulaştırır. Ve Allah'ı sevmek asıldır. Sevgi zaten mutluluğun anahtarıdır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sonuna geldi. Başka bir Haram Kur'an, Haram Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcı

karşısında üretilen nötronlar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötronlar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötronların özelliklerinin yanı sıra çalışma, yer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötronların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşıt nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10^-13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şefaat nedir? Bu sualin cevabını verebilmek için Kur'an'daki İslam'a bakmamız lazım. Kur'an'daki İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin birlikte yaşadığı asr-ı saadet Kur'an'daki İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safada Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi olmak üzere 7 safhadan teşekkür ediyor. Şefaat olayı ikinci safhada gerçekleşen bir olgudur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın kalben ulaşmayı dileyenleri mutlaka mürşide ulaştırdığı ve mürşide tabiyetin farz olduğunu Kur'an ayetleri bizlere açıklıyor. Mürşide tabiyetin farz olduğu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşide tabi olan İsa 64, bizi Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. O nefslerine zulmettenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden bulurlardı. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz Kur'an ayetleriyle. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, Allah Teala Şura 25'te açıklıyor. Mürşid öden yapılan tövbe, Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor Allah Teala. Şu anda şefaatle alakalı olan konumuz mürşid önünde yapılan tövbeyi ihtiva ediyor. Furkan 70'te de kim mürşidin önünde tövbe eder, kalbine iman yazılır, imanı artan mümin olur ve ıslah edici ameller nefs eskesine başlarsa Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahları seyyiatleri hasanata çevirir. Yani tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasanata tebdili günahların sevaba çevrilmesidir. Ve Mümtehin 12'de Allah Teala mürşidin olan tövbenin hanımlar için de farz olduğunu açıkça beyan ediyor. Mümin kadınlar Allah'a sana hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. İşte her devirde devrin imamının mağfiret talebi tövbe eden kişi için şefaattir. Ve baktığımız zaman hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamları Allah'ın peygamberleridir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle bütün peygamberler kavimlerini rahmete ve mağfirete davet ettiklerini görüyoruz. Yani bütün peygamberler şefaate davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam bulunduğu zaman diliminde asaretin devrini mavide Allah'ın peygamberiydi. Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemde asaretin devrini mavide Allah'ın peygamberi. Hud Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Salih Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. İbrahim Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Musa Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Davud Aleyhisselam asaleten peygamber, asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. İsa Aleyhisselam asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Ve son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi. Öyleyse bütün asaleten devrin imamlarının Allah'tan tövbe eden kişi için mağfiret talebi şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Seyyiatın hasenata tebdilidir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şefaati, daha doğrusu bütün peygamberlerin şefaati hayattayken gerçekleşir. Peygamberler arasında fetret dönemi var. Yani bir dönem için peygamberler yaşadığı dönemde şefaat var da sonra fetret döneminde yok. Tabi Allah'ın el-ad esmasına aykırı olurdu. O zaman peygamberlerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi, o da vekaleten devrin imamıdır. Vekaleten devrin imamları vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Vekaleten devrin imamları vekaleten devrin imamıdır. Ama bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Devrin imamı mutlaka hayatta olması gerekiyor. Ve bütün devrin imamları Allah'ın tasarrufundadır. İşte 7 tane ayeti kerimede devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Araf 188 asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Yunus 49 Enfal 17 asaleten devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu beyan ediyor. Fetih 10 keza öyle. Necm 26 Cin 21 keza öyle. Necm 3-4 öyle. Nahl 127, Kasas 68 öyle, Tahi 109, Enbiya 73 ve Secde 24. Hem asaleten devrin imamı hem de vekaleten devrin imamını açıklıyor. Tekrar ediyorum, ister asaleten devrin imamı ister vekaleten devrin imamının mağfiret talebi şefaattir ve şefaat bu dünya hayatında. Ölümden sonra bir şefaat söz konusu değildir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? İkinci hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? İkinci hadiste Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya sesleniyor. Sevgili kızı Hazreti Fatma'ya şöyle buyuruyor. Yavrum, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Öyleyse ölümden sonra ne Resulullah'ın ne başka bir peygamberin şefaat etme yetkisi yoktur. Şefaat bu dünya hayatındadır. Bir üçüncü hadis de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan, buna rağmen hala Allah'tan iyilik temin edendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün mesele hepimizin akleden birisi olması, ölüm sonrası hayat için çalışması gerekiyor. Vekaleten devrin imamları ile asaleten devrin imamları arasında fetret dönemi var. vekaleten devri imam arasında fetret dönemi yok. Çünkü Allah kavim resullerini ard arda gönderiyor. Şimdi Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farka, 10 birbirinden farklı 10 tane özellik söz konusu. Bu sıra dahilinde yapacak olursak, evvela şuradan itibaren başlayalım. Bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamıdırlar. Bütün Nebi Resullerin 5 görevi var. Bütün Nebi Resuller insanlardan seçilir. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve aynı soydan gelirler. Aynı anda iki tane devrin imamı yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde veli resuller arasından Allah Teala vekaleten devrin imamını seçiyor. Vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resullerin 4 görevine karşılık Nebi Resullerin 5 görevi var. Veli Resuller meleklerden, cinlerden, insanlardan seçiliyor. Nebi Resuller sadece insanlardan seçiliyor. Ve farklı soydan gelirler Veli Resuller. Bütün bunları niye izah ediyoruz? Şefaati size anlatabilmek için. Bir kere daha söyleyelim, şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide farz olan 7 hediyef emriden, 7 safadan ikincisini teşkil ediyor. Ve mürşid önüne olan tövbeyi Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor. 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe eden kişi mutlaka bu tövbede devrin imamı başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelen devrin imamının ruhunun o kişi için mağfiret talebiyle tövbe eden kişinin Allah'tan mağfiret talebi mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Ve şefaat bu dünya hayatında gerçekleşiyor. Şimdi şefaatle ilgili 11 tane Kur'an'da geçen ayete bakıyoruz. 11 ayete baktığımız zaman bir bütün olarak görelim. Bakara 48'de يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْءٍ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا يُخَذُ مِنْ عَدٍ وَلَا شَفَاتٍ وَلَا مُنْسَرُونَ. Yani ondan hiç kimsenin bir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Ölüm sonrası hiç kimseye bir yardım yapılmaz. Bakara 123'te yine kendilerine şefaat fayda vermeyeceği, onlara yardım edilmeyeceği bir günden sakının. Bakara 254'te şefaatin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dileyin ve mürşid önünde tövbe edin. Bakara 255 keza öyle. Nisa 85'te de tabii ki Allah'a davet edenler var. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Nisa 85'te hayra sebep olanlar var. Aynı zamanda şerre sebep olanlar var. Hayra sebep olanlar o insanların hidayetine vesile olanlardır. Şerre sebep olanlar yine o insanların delalette kalmasına sebep olanlardır. Ve hayra sebep olan, o kişinin hidayetine sebep olan kişi, hidayete giren kişi hangi derecatı kazanıyorsa misli sebep olana da yazılır. Hangi delalette kalmasından kişi hangi derecatı kaybediyorsa sebep olan kişiye de yazılıyor. Ayetler bize kesinlikle bunu söylüyor. Ve baktığımız zaman Meryem 87 başkasının şefaati başka yani devri imamın dışında şefaate malik olmaz. Tahi 109'da başkasının şefaati bir fayda vermez. Ancak devrin imamları hariç. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şefaat bu dünya hayatında. Bir kere daha ayetlerle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görelim. Müddessir suresinin 46, 47, 48. ayet-i kerimesi. Özellikle nereden başlarım? Müddessir suresinin 39, 40, 41. ayetlerinden itibaren gelirsek şunun sonuca ulaşıyoruz. Kullu nefsin mimma kesebet rehinetün. Nefsler rehinedirler. Ruh emanettir. Fizik vücut köledir. İşte bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler. Müddessir 39'da. İlla ashabil yemin, ama yeminlerini yerine getirenler müstesna, onlar cennettedirler. Cennette olanlara yetesaülün anil mücrimin. Cennettekiler mücrimlere sual soruyorlar. Yetesan anil mücrimin. Kimdir mücrimler? Mücrimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Mücrimlere Kur'an ayetleriyle örnek gösterebilir miyiz? Evet, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala mücrimlerden bahsediyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebebillahi kaddelu delalen ba'ide. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahu liyafir lehum ve la yahdim tarika ila tariki cehenneme halidina fiha abede. İnkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, müşriklere ulaşmadıkları için uzak delalete sapmışlardı. Kafirler ve zalimler, başkalarına mürşide ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakim ulaştırmaz. Yine tariki cehenneme. İşte bunlar mücrimlerdir. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlar. Tekrar o ayeti yetesâlûne anil mücrimîn, mücrimlere sorarlar. Mâ selâkakum fî sakar, sizi cehenneme götüren şey ne? O mücrimler diyor ki kâlû lem nekum minel müselîn, biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekum mutmel müskin, ve miskinleri doyurmazdık. Ve kunnû mâ âidîn, ve batıla zannat tabi olanlarla beraber olduk. Hatta atenekel yakin, yakin hali gelinceye kadar. فَمَا تَنْشَفَهُ شَفَاعَةِ شَافِعِينَ, şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Öyleyse burada da ölüm gelinceye kadar ne yapmamışlar? Namaz kılmamışlar. Ne yapmamışlar? Miskinlerin hakkını vermemişler. Ne yapmışlar? Zanna tabi olmuşlar. Ve ölüme kadar böyle devam etmişler. Böyle de olunca şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermemiş. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Bize yakın gelen ölüm anı gelinceye kadar. Ölüm anı gelinceye kadar şefaat bu dünya hayatında mümkün. Hatta can boğaza gelmeden evvel.
1: İçinizden.
2: Geliyor ama yapamıyorsun, bazen şeytana uyuyorsun işte.
3: Ben Allah'ı her zaman sevdim. Yokluğumda da zenginliğimde de. Ben diliyorum ama nefsimiz zayıf olduğundan ötürü zayıf. Kim istemez ki? Sen istemezsin mi cumhurbaşkanı olasın?
4: Allah'ın kalpten senin çok seviyorum. Sana ulaşmayı istiyorum.
0: Evliya olmamız için Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor. Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bakara 185. Allah yürüdü bükümlüyüz, ve la yürüdü bükümlüyüz. Ve Allah-u Teala bizim için eğer zorluk dilemiyor, kolaylık diliyorsa bu kolaylık bir dilektir. Sadece bir dileğimiz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz onu dilediğiniz zaman ben onu işitirim, görürüm ve bilirim. Gördüğünüzü işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını arda arda gönderir. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah'ın yardımının onlara ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 54'te وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْتِمُ لَهُ. Ona yönelin ve teslim olun. Bir dilek ve teslim olun. Ölmeden evvel. Sonra yardım olmasınız. Öyleyse Allah-u Teala ulaşmayı dileyen teslim olmayı dileyen, ulaşmayı dileyen kişiyi üzerine rahim esması ile tecelli ederek gerekli olan tüm yardımları Allah gönderiyor. Rum 31 münibine ile yuvettakû. Yönel ona ve takva sahibi ol. Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu tettekullah yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Size Allah furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın yardımlarının bize ulaşabilmesi bizim bir dileğimize bağlı. Ama bu dilek dilden değil, kalpten. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, yani Allah'a teslim olmayı dilediğimiz an,

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk Forum'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, cennete kimler girer? Kur'an-ı Kerim'e göre kimler cennete girer? Sevgili kardeşlerim, Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde وَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları, sevap tartıları hafif gelirse onlar da cehenneme gidecek olanlardır. Sevap tartıları kimin ağır olur? Terazinin bir kefesinde sevap, bir kefesinde günah var. Günahla örtülenlerin sevap tartıları ağır gelir. Kimin sevap tartıları hafif gelir? Terazinin bir kefesinde sevapları, diğer kefesinde günahları, sevapları boşa gidenlerin sevap tartıları hafif. Şimdi mizanın iki kefesinde birisinde sevap var, diğerinde günahlar var. Günahları örtülenler cennete gidecek olanlardır. Sevapları boşa gidenler cehenneme gidecek olanlardır. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hangi halde günahlar örtülüyor? Hangi halde sevaplar boşa gidiyor? Enfal 29'a baktığımız zaman Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve yükefe ankum seyyiatikum günahlarınızı örter. Öyleyse cennetlik olan kişi kimdir? Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibi kişi. Öte yandan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبَرْ بَعَيَاتَ رَبِّ مَلِّكَائِ Cehennemlikler kimdir? Cehennemlikler de ameli boşa gidenler. Cennetlikler günahları örtülenler, sevaba çevirenler, cehennemlikler ise ameli boşa gidenler. Cennete gitmek isteyen herkes mutlaka cennete girer. Ama Allah'ın kanunu bilirse girer. Ben cennete girmek istiyorum tarzında bir dileğin sahibi olan kişi cennete gitmez. O zaman cennete gitmek isteyen kişi ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'i aramak mecburiyetindedir. Bu araştırmayı yaptığı zaman Kur'an-ı Kerim'de harika bir olayla karşılaşacak mutlaka. Allah'ın cennetine girebileceği kesinlikle fark edecektir. O zaman da onun gereğini yerine getirecektir. Basit bir dilekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İsteyen cennete gider. Cennete gitmek isteyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İstemeyen gitmez. Ulaşmayı dilememesi lazım. Ulaşmayı dileyen kişi cenneti isteyen kişidir. Ulaşmayı dilemeyen kişi cenneti istemeyen kişidir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyledir. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah bu işin gereğini yerine getirir. Bir insanın cenneti kazanmasında aile fertlerinin etkisi var mıdır? Bir insanın cenneti kazanmasında aile fertlerinin o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla. İşte Kasas 56'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını çok sevmesine rağmen ulaşmayı dilemediği için hidayete erdirememiş. Hazreti Nuh ve oğlu Hazreti Lüt ve karısı aile fertleri Allah'ın en üst seviyedeki makamlarına sahip ama o kişi Allah iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o mükafatın sahibi olamaz. Hadis-i Şerif'te bir anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiye Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği İslami terbiyenin temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kavram bütün öteki öğretileceklerimizden toplam değerinden daha büyük bir faktördür. Ama herkes ahiretini kendisi hak eder. Öyleyse aile fertlerinin bir kısmının bir yere, ikinci kısmının bir yere girmesi mümkündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kızı Fatma için şöyle buyurmuştur. Yavrum, sorumluluklarını yerine getir, kendini ateşten koru. Yaşadığın müddetçe babalık görevini eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap gününde sana bir faydam dokunmaz. Evet, ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman şefaat devreye girecektir ve kişinin hedeflere ulaşmasında muhakkak ki mürşidin, devrin imamının şefaati önemlidir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قُوَ اَنْفِسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا. Ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten hem kendinizi hem de evlad yuvanızı koruyun. Cehennemden korunmak bir dilektir. Ya Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala rahmet mahsiri tecelli eder. Aile fertlerinin onun bu sonuca ulaşmasında bir dali var mıdır? Evet. Eğer Allah'a davet ederlerse, tebliğ yaparlarsa, onu bu konuda ikna ederlerse o zaman anne baba evladının hidayetine vesile olur. Nitekim Lokman 15'te وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَا. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse eğer anne baba Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise evladına elbette bu dileği, daveti ulaştıracaktır. Davetin kabulü halinde çocuğun da hidayeti söz konusudur. Allah razı olsun. Çünkü sahabeden sadece 10 tanesinin cennetlik olduğu iddiası doğru mudur? Hayır. Tam tersi, Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin kurtuluşta olduğunu buyuruyor. Ve sahabenin yaşadığı 7 safa İslam'a baktığımız zaman hepsinin Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı diledikleri, hepsinin Mümtehin 12'ye göre Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettikleri, hepsinin Raddini 1'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, daha doğrusu Allah onların ruhunu kendisine ulaştırdı. Hepsinin fizik vücut teslimini yaptıkları, Almen 20. Hepsinin Zümer 18'e göre nefs teslimi yaptıkları, hepsinin Hücret 7'ye göre irşada ulaştıkları, hepsinin irade teslimini yaptıklarını görüyoruz. Öyleyse başlangıç noktasında iki grup insanla karşı karşıyayız. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit var olanlar. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz buyuruyor. Ama Hicr 56, Ankebut 23, Kehf 105 Rad 27'de onlar Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Delalette olanlar Allah'ın rahmetine ümit kesenler, yani Allah'ın rahmeti o kişilere ulaşmaz. Rahim esmasıyla Allah tecelli etmez, ulaşmaz. Mülaki olma inkar edenler Allah'ın rahmetini ümit kesmişlerdir. Evet, demek ki rahmete mazhar olmak mutlaka o dileğin sahibi olmayı ifade eder. Biz kalpten ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değil. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah bana rahim esmasıyla tecelli etmiştir buyuruyor. Sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girememesi bugünlere kadar ulaşabilmiş halkın kulağında çınlayan bir masal. Kur'an hakikatiyle asla yakından ulaşacaklarına bir ilişkisi yok. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin cennetlik olduğunu Araf 157'de söylemektedir. Tağut dediğimiz insan ve cin şeytanlar öyle bir uyumsuzluğun içindedirler ki başkalarını daha sahabeden bile 10 kişi cennetle müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz. Boşuna ümit etmeyin gibi safsatalar tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Sizce herkes cennete girebilir mi?
2: Bence herkes cennete giremez.
3: Onu Cenab-ı Allah bilir sadece.
4: Giremez bence. Hayır.
5: Hayır, giremez bence. Çünkü insanların günahları bir değil.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece tek bir dilekle herkesi cennetine alacağını müjdeliyor. Bu dilek hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki bu müjde hakkında ne söylersiniz?
2: Çok güzel bir şey. Yani bu dileği o zaman bütün insanlık adına herkesin dilemesi lazım.
3: Cenab-ı Allah'ın sunduğu o güzel söz ise insanların uyması ve doğrulaması daha iyi olur.
5: Herkes cehennemi yaşadıktan sonra illaki cennete gidecektir. İşlediğimiz günahların borcunu ödeyince cennete gidebiliriz.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince peki siz ne anlıyorsunuz?
2: Rüküye geldiğimde onun hisleriyle, kudretiyle, inancıyla yaşadığım duygular geliyor yani.
3: Bugün cennetin veya cehennemin kimin gideceği belli olmuyor. Bir bakıyorsun bir köşede belki bir fukaranın kıldığı namaz, zenginin belki 100 kat namazından daha faziletlidir.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır? Ruhumuz da ulaşır mı?
2: Şu an ulaşmış durumda. Zaten hani şu an biz onunla, ruhumuz onunla beraber her an her saniye. Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı.
3: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı niyet ediyorum.
1: Neler hissettiniz şu anda bu duayı duyduğunuz?
4: Maneviyat dolu. Biraz da tüylerim diken diken olmadı değil. Çok güzel bir dua. İnşallah içtenlikle, yani manevi değerlerimiz daha da artar inşallah.
0: Misafirimiz herkes cehennemi yaşadıktan sonra illaki cennete gidecektir. İşlediğimiz günahların borcunu ödeyince cennete gidebiliriz. Cehennemdeki cezadan sonra herkes cennete girecek midir? Hayır. Bu bir safsatadır. Meryem 71-72'de cehennemden çıkış yok diyor. Evet, bütün insanlar cehenneme gireceklerdir. Ama cehennem cennetlikler için bir görüntü yeri. Fakat Allah Teala cehennemlikleri orada bırakırken cennetlikleri oradan alıyor. Sırf cehennemi görsünler. Allah onları hangi beladan kurtarmış, Rablerine hamd ve şükretsinler diye. Allah Teala'nın söylediği açık ve kesin. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Meryem 71. Ama İnsanlar bir süre cehennemde yandıktan sonra cehennemden çıkıp cennete gideceğine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işaret mevcut değil. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerime cehennemden çıkış yok diyor. Aynı konu Tevrat ayetlerinde de var. Tevrat ayetlerinde de cehennemden çıkış yok. Aynı konu İncil ayetlerinde de var. İncil ayetlerinde de cehennemden çıkış yok. Yani Allah-u Teala'nın Tevrat ayetleri cehennemden çıkış yok. 14 tane ayet-i kerime. İncil ayetleriyle cehennemden çıkış yok. Kutsal kitaplar cehennemden çıkışın olmadığını açıkça beyan ederken insanların kendi zanlarıyla bir takım sonuçlar varması Allah katında bir hükmü harbiyesi yok. 7 grup hadis-i şerifte de cehennemden çıkışın olmadığını açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah razı olsun. Kalbinde zerre kadar iman kişi cehennemden çıktıktan sonra cennete girer olayı bir safsata, bir hürafe, bir bidat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan hedeflerden sapmasın diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: O örnek almamız gereken bir yol, harita.
5: Bizlere yol gösteren kişiler diye düşünüyorum. Çünkü o zamandaki insanlara yol gösteren insanlardır diye biliyorum.
3: Allah dostudur. Peygamber Efendimizin sahabeleri gibi dostlarıdır. Şu var, bir de Allah dostları zaten kalp gözleri açık olduğu için sana o yolu şey yapıyor. Bir yere insan bağlanmadığı sürece o Allah'ın yolunda gitmeyi, o güzel duyguları, o şevki tatma duygusunu hissedemez bence.
6: İlim ifade ediyor işte nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl İslamiyet'i nasıl şekilde yaşayacağımızı.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Okuyarak, araştırarak ulaşabiliriz.
1: Peki mürşidimize tabi olduktan sonra bizlere neler katabilir?
2: Diğer taraftaki yani hayatımız için çok güzel şeyler katabilir yani. Ahiretimizi kurtarabiliriz onun sayesinde.
1: Bir mürşide tabi olmayı düşünür müydünüz?
4: Yani ben genelde bu görüşü hep savunurum. Hani direkt ben hani Allah'a sadece kendim olarak aracı kullanmadan.
6: Bizim zaten bir şeyimiz var. Peygamber Efendimiz. Zaten biz onu örnek alarak yaşıyoruz onun ümmeti olduğumuz için.
0: Mesela bizim zaten bir mürşidimiz var. Peygamber Efendimiz onu örnek alarak yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sana örnek almanın göstergesi nedir? Peygamber Efendimiz'e örnek almanın göstergesi ashab-ı mübide Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a çok zikredenler için. Şimdi günümüzde Peygamber Efendimiz'e örnek alıyoruz diyen insanlar ulaşma dileğini de sahibi değiller, zikretmiyorlar da. Resul'ün ahsen bir örnek olması için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, iki Allah'a ulaşmak, üç Allah'a çok zikretmek. Üçü de yok. Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Allah'a ulaşmak da yok ve çok zikir de yok. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'ın Resulü'nü örnek alanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Resul Allah'a erdiren başın üzerindeki nimetle bir örnektir. Resul daimi zikirle bir örnektir. Zikir yoksa da hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Zikir yoksa kurtuluş yok. Öyleyse her halükarda ne yapmamız lazım? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz. Mutlaka Allah'ın bizler için tayin etmiş şeye tabi olmamız. Ve mutlaka ruhun tesliminden sonra çok zikretmemiz, fizik vücut teslimiyle de gerçekleştirmemiz asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Bir sualim olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen cennetlerin en üstü nedir? Hangi cenneti kimler gider inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kat cennet var. Kitabı sağdan verilmiş olanlar mutlaka 1. kat cennete ulaşır. Kim irşat makamına ulaştıktan sonra ustata ölmeden ölürse o 2. kat cennetin sahibi olur. 1. kat cennetil aliyetin 2. kat cennetil firdevs. Ruhunu Allah'a teslim edenlerin gideceği cennet, cennetül hud. Fizik ucunu teslim edenlerin cennetül hurafa. Nefs teslimi yapanın 5. kat cennet, cennetül meva. İhlasa ulaşanların, irşada ulaşanların cennetin naim. ve en üst seviyede salaha ulaşanların cenneti cennetine at. 7. kattaki han cennetleri söz konusu. Yunus Aleyhisselam'a açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Öyleyse 8 tane cennetten söz ediyor. Ve 7. kat cennet, cennetin han değil, cennetin han, yani han cennetleri. Öyle olunca han cennetleri birden fazla. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın daha üst kat cennetlere gidebilmesi için yapması gereken en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmek. Zikrin önemi hakkında siz neler söylersiniz?
2: Her zaman, her saniye kalbimizde, ruhumuzda onu hissetmek.
4: Zaten her şey, yer gök bence Allah'ı zikrediyor.
6: Ya tabii ki zikretmek önemli. Peygamber Efendimiz'i selavatlanmak önemli.
3: Allah'a zikretmek, Allah'a yakınlaşmaktır. Bunun yanında da şöyle bir şey var, tövbe. Ne zaman olursa olsun tövbe etmek lazımdır. Ha şu devirde de şöyle düşündüğüm zaman, şükür olmazsa, yediğimiz nimetlere elhamdülillah demezsek, yani doğru olmazsak birbirimize, zaten o şeyi, o yanlışı kendimize yapmış oluyoruz.
1: Peki siz de günün 24 saatinde Allah-u Teala'yı hiç zikrediyor musunuz?
2: Tabii ki, yani her mutlu anlamda, her duygusal anlamda vesaire, her saniyede ben aklımdan çıkmıyor yani.
1: Zikir yapan bir insanın etrafındaki insanlarla ilişkili durumları nasıl olabilir acaba?
3: Doğru yolu ve yanlış yolu bilmelerini yönlendirir.
6: Hani sıkıntılardan biraz arınırız. İşlerimiz daha kolay hallolur. Dara düştüğümüzde Allah'a anıp da dua ettiğimizde daha böyle hayırlara vesile olur.
5: Onu tam bir yargılayamam çünkü insanların ne olduğunu kimse bilemez. Evinde namaz kılıp dışarıda ne pislikler yapan insanlar da var aynı zamanda.
4: İslamiyet'in daha böyle derin bir boyut olduğu için daha hani öyle insanların ben daha hassas, daha böyle olaylara, daha derin bakıyor çünkü her şeye, olaylara.
0: Bir misafirimiz Allah'ı zikretmek, Allah'a yakınlaşmaktır. Bunun yanında ne zaman olursa olsun tövbe etmek de lazımdır. Zikir ve tövbe arasında nasıl bir ilişki var? Zikir bizi huşuya da ulaştırabilir ama zikir nefs zekesini de bize sağlayabilir. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın kendisi için taati müşterilerinde tövbe etmezse, 24 saat zikrese dahi o kişinin, o zikrin kişiye sağlayacağı huşudan öte bir yer değil. Sadece huşuya ulaştırabilir. Asla müşterilerinde tövbe etmedikçe nefs eskisini sağlayamaz. Ama ne zaman müşterilerinde tövbe ederse ve zikir yaparsa, o zaman o zikirle Allah'ın katından iki çift nur gelir. Bunlardan bir tanesi rahmet, diğeri fazıl. Rahmet, diğeri selavat. Rahmet taşıyıcı, fazıllar kapta kalıcı, selavat bağlayıcı. Bu fonksiyonları eda etmekle kişi yavaş yavaş nefs eskisini yapar. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirmek istiyorsak nefsimizin afetlerinden kurtulmamız lazım. Nefs afetlerini temizlemedikçe, nefsi tezkiye etmedikçe ve tasfiye etmedikçe daimi mutluluğa ulaşamayız. Ne zaman 14. basamakta müşidimize ulaşıp tabi oluruz? O zaman nefs eskiyesine başlarız. Nefs eskiyesi ibadetlerin sultanı zikirle gerçekleşir. Nefs eskiyesinin anahtarı zikirdir. Nefsimizin kalbinde yaptığımız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşarız. Yaşamakta devam ederiz. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelmesi birbirine paralel şekilde takip eder. Zikir arttıkça kişinin kalbindeki nurlar artar, mutluluğu artar, şeytanın üzerindeki etkisi azalır ve o kişi Allah'a yaklaşır. Hadis-i şerifte ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin, ihsan sahibi, hayır sahibi bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna şikayet eder. Kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçmediğine pişman olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam paracım. Size bir sualim olacak inşallah Efendimiz'in hizmetiyle. Kul hakkı olan bir insanın cennete giremeyeceği doğru.

Şimdi bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. Daha doğrusu hakkı, hak sahibine teslim ediyor. Ama kulla kullar arasındaki ilişkide Allah Teala mutlaka adaleti gerçekleştirir. Namaz kılmak bizimle Allah arasındaki bir ilişki. Oruç tutmak bizimle Allah arasındaki bir ilişki. Hacca gitmek bizimle Allah arasındaki bir ilişki. Vesaire. Ama zekat kulla kul arasındaki bir ilişkidir. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi devreye giriyor. Zekatını vermeyenin ne namazı, ne orucu, ne haccı, ne cihadı vardır. Malınızın zekatını veriniz. Bilin ki zekatı vermeyenlerin namazı yoktur, orucu yoktur, haccı yoktur, cihadı yoktur ve imanı yoktur. Evet, tekrar ediyoruz. Malınızın zekatını veriniz. Zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Dikkat edin, kim bir başkasının eliyle, diliyle herhangi bir şekilde zarar verirse o an kul hakkı doğar. Ama Allah'ın indinde bu kul hakkı derhal ödenir. Nasıl ödenir? Kul hakkını doğrayan olay kimin tarafından gerçekleştiyse, kim zulmetmişse o zulmün derecesi kadar derecat kaybeder. Kul hakkı doğduğu için karşı taraf onun bu derecatını kazanır. Taraflardan birisi zulme uğramıştır ama bunun karşılığı o zulmün gerektirdiği bütün derecatı kazanmıştır. Taraflardan ikincisi zulmetmiştir. Buna karşılık yaptığı zulmün bedelini derecat olarak ödemiştir. Hesap anında sıfırlanır. Allah indinde kul hakkı diye bir şey kalmaz. Bana her şeyle gelin ama kul hakkıyla gelmeyin. Olayı bir rafa olarak karşımıza çıkıyor. Allah 7 ayet-i kerimede sevil hesaptır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malınızın zekatını veriniz. Zekatı olmayanın namazı, orucu, haccı, zekatı olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Fatiha maasirevat.

gerekli işlemleri üzerimizde gerçekleştirmek suretiyle bizi yardımlarıyla teçhiz ediyor. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerrem eder. Şeytanın adımlarına tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerrem eder. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa işinizden hiçbir yok. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması o kişi için canın boğaza gelmesidir. Şöyle ki Allah can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kabul eder. İşte bu noktada özellikler vardır. O zaman sevgili kardeşlerim, aklımız başımızdayken, dünya hayatını yaşarken, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazıyla Allah'ın bizde

0: gösterdiği mürşide tabi olmak bize sonsuz faydalar sağlar. Her şeyden evvel birinci kat cennet sadece bir dilektir ve Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Enzir aşerekel akrabin bu emri aldığı zaman Hazreti Ali'ye diyor ki akrabayı talukatı Arafat'a topla, bir yemek verelim. Ve gerçekten de Arafat'a topluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor, mallarınızı gasp edecek, çocuklarınızı öldürecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. O zaman diyor madem olay bu, ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben rahmet için gönderildim, lanet için değil. Öyleyse Kureyş halkına sesleniyor. Ey Kureyş halkı, size karşı benim halim düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen vermeye çalışan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Kureyş cemaatine seslenmemiş. O diğer kabilelerin hepsine bir seslenmiş ve onlara demiş ki kesinlikle kendinizi kurtarın. Ben sizi uyarıyorum. Kalbin ulaşmayı dileyin. O hadisleri de devreye alırsak o hadisi, o zaman evet şu anda bakın ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne bir zararım. Yani kıyamet gününde ne bir faydan dokunabilir ne bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size ne bir fayda ne bir zararım verebilecek gücüm yoktur. Ey Kusey oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda veya zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin içinde yalnızca bir akrabalık bağım var. Dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yerine yapacağım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha özellikle en yakını olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin en yakını olan kızı Fatma için söylediklerine dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Yavrum, sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Sevgili insan kardeşlerim, ister bir insanın, ister bir topluluğun, ister bir başkasının kendisini ateşten koruması sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim kendisini ateşten korumak istiyorsa kesinlikle kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe innellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezine manatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar ayetlerden gafildirler ve kazançları sebebiyle gidecekler cehennem. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler? Kehf 103, 104, 105 haber veriyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, tebliğ kendisine ulaştığı zaman kalben ulaşmayı dilemezse, o zaman dilemediği için Allah hasarlarına engeller koyuyor ve o noktadan itibaren o kişi artık cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalıyor. Derken Kur'an hükmü devreye giriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onun günahlarını örtüyor ve o kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. İşte aynı muhteva burada da zikrediliyor. Hel nebikim asana amel. Yani amel bakımından ameli en çok boşa giden kişiler kimlerdir? Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. Amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davet kendisine ulaştığı zaman lika Allah'ı reddedenler, onların gideceği yer cehennemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste tekrar o Abdülmenab oğulları o şeyleri getirelim ve 7 tane hadiste de bunu da devreye koy. Bunlardan bir tanesini oraya koyalım inşallah. 7 hadiste Allah'a ulaşma dileyin. Evet. Bunu da bir hadis olarak o 7 hadise ilave edelim inşallah. Ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Ey Kusey oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Ey bunu kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korumak bir dilektir. Evet. Bir insanın kendisini cehennem ateşinden koruması bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde işte meşhur Cibril hadisi. Lika Allah nedir ya Resulullah? Dardusun iman nedir ya Resulullah? Kalil imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve rasulü ve tu'minu ba'si. Öyleyse imanın farz hükümlerden bir tanesi lika Allah'tır. Kişi lika Allah'ı dinemiyorsa o zaman amelleri boşa gidiyor, gideceği yer cehennem. 7 tane hadis bize bunu söylüyor ve bu 7 hadisi de arasına şeyi de koyarım inşallah. Bu bütün o kabilelere sesleniyor. Kendinizi ateşten koruyun. Bir insanın kendisini ateşten koruması ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle alakalı. Bunu da bir şekliyle bir sütun açalım. 8. sütun olarak da bunu devreye alalım. Şimdi görüyorsunuz ki ateşten korumak sadece bir dilektir. Yetmez şimdi Kur'an ayetlerine bakalım. Kişi 7 tane ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezse delalette kalıyor ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. Yani onlar için bir şefaat söz konusu. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onlar için bir hidayetçi yok ve ulaşmayı dilemeyenler için dünya hayatını diliyorlar Yunus 7'ye göre. Dünya hayatını dileyenler için 7 tane ayet-i kerime bunu altına ilave edelim. Dünyayı talep edenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Yani açıkça ifade ediliyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bakın Allah'a yönelmeyen, dünya hayatını dileyen kişi 7 ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Ama eğer kişi 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da Allah Teala onu için bir mürşit var ve onu ateşten koruyor. Onlar için kesinlikle cennete gidiş söz konusu. Hidayetçi var ve o hidayetçiyle birlikte mürşidine tabi oluyor. Alimin 31, Alimin 164, mürşide tabi, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2 mürşidine tabi oluyor. Kimdir mürşidine tabi olanlar? Lika Allah'ı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, başka bir deyimle kendisini ateşten koruyan insanlar. Şimdi gelelim mürşide tabiyete. 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyette birlikte şefaat olayı gerçekleşiyor ve şefaatle ilgili Kur'an'daki ayetlerin hepsine baktığımız zaman kesinlikle şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görüyoruz. Zuhruf 82, Allah'tan başka taptıkları şeyler onlar şefaate malik değildirler. Şefaate malik olan sadece devrin imamıdır. Sebe 23, izin verdiği kimsenin dışında şefaat etme etkisi fayda vermez. Müddessir 48 ve Taha 109. Nedir o zaman Allah Teala Nebe suresinin 38. ve 39. ayet-i kerimesinde يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكُ تُسَفَّ لَا يَتَكَلَّمُنَا اِلَّا مَنْ اَزِنَ اللّٰهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İşte Nebe 39 o gün, yani kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu gün, o gün ruh, devrin imamının ruhuyla arşuttan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği devrin imamı verdiği kişiden başka kimse konuşamaz ve izin verilen sadece sevap söyler. Devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini söyler. İşte o gün ruhun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a ulaşacağı günü Allah-u Teala ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha söyleyelim. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler yaptıkları ibadetlerle şefaate nail olacaklarını zannediyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman şefaat bu dünya hayatında şefaate malik olanlar kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşkül önünde tövbe eden ve bu tövbede de o kişi devrin imamın önünde yani müşkülün önünde tövbe ediyor. Allah'tan mağfiret talep ediyor. Devrin imamının ruhu da başının üzerine geliyor. Onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı ile tövbe eden kişi arasına bu olay şefaattir. Şefaat, seyyiatın hasenata tebdili, günahların sevaba çevrilmesidir. Hepinizin Resulullah'ın şefaatine nail olmanızı Efendimizin nimetiyle Rabbimizden dileyerek bugünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünya hayatındadır konferansımızı burada sunuş konuşmasını tamamlıyoruz. Eğer siz de tıpkı Resulullah'ın döneminde yaşayan kabileler gibi Resulullah'ın davetine mazhar olup kalben ulaşmayı dilemek istiyorsanız, kendinizi ateşten koruyup kalben ulaşmayı dileyenlerdenseniz, mutlak surette Allah-u Teala'nın hacet namazıyla gösterdiği müşkülün önüne tövbe etmek istiyorsanız ki hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre bilinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asal seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerine çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun Sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ve Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sabırsızlık ve sabır. Sabırsızlık nefsimizin bir afeti, sabır da ruhun bir hasreti olarak. 19 hasletten bir tanesi sabır, 19 afetten bir tanesi de sabırsızlık. Birinci sual, sabırlı bir insan olmanın yolu nedir? Nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Nitekim Allah-u Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasletleri de sabır hasletiyle parantez içine alır. Allah-u Teala herkesten sabırlı olmasını ister. Sabrın sahipleri, sabırlıların seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları olanlardır. O sabrın muhtevası içinde önce kişinin Allah'a ulaşmayı dileme, öğrenmesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar, acelecidirler. Sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. İmanın iki eşit parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Birisi yarısı sabır, yarısı da şükür. Öyleyse olaya bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa sabırdan bahsedebiliriz. İşte birinci safa sabır, Mümin'in 111'de ve Bakara 155'te zikrediliyor. İkinci safa sabır, Bakara 45, üçüncü safa sabır, Hud 111, Enfal 46'da 4. safa sabır, Hac 35'te 5. safa sabır, Ali İmran 17'de 6. safa sabır ve Hasr suresinde ise 7. safa sabırdan bahsedebiliriz. Sevgi ve sabırsızlık, sevgi ruhumuzun en büyük hasreti. Terazinin bir kefesinde sevgi olsun, diğer hasretler de her kefesinde olsun sevgi, hepsine ağır gelir. Ve Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 37'de. Kulakkan insanu min acel. Seurikum ayati felâ testercilun. İnsanı aceleci olarak, İnsan harcayan olacak yaratıldı. Size ayetlerimizi göstereceğiz. Artık benden acele istemeyin. Gerçekten de Allah-u Teala Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Senurihum ayatina fil afaki ve fensi hatta yetebeyne ennehu'l hak. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle, enfüste nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça biliyorsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Bakara 153'te ise Ya eyyühellezine aminu vesta'inu bisabri vesselati ennallaha ma'asabirin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse sabır 19 hasletten bir tanesi, sabırsızlık da 19 afetten bir tanesi söz konusu. İkinci sual, insanları mutsuz kılan unsur sabırsız olmaları mıdır? Sabır beklemeyi gerektiren bir kavramı ifade eder. Beklemek de insanların en zoruna giden olaydır. Bu sebeple Kişi bu sabırsızlık afetini hep kendisini en çok üzecek afet olarak dizayn eder. Sabırsızlık insanı mutsuz kılar. Allah'ın yardımı kişinin göstereceği sabır ve metanete dayalıdır. Sabırsızlık afetiyle karşı karşıya olan kişi sabrını geliştirmek mecburiyetindedir. Ey nefsim, sen sabırsız olsan da ben sabredeceğim demesi gerekir. İrade, sabrı kontrol altında tutan müessesedir. İradenizle sabredersiniz. Ne kadar çok sabredebilirseniz, o kadar çok başarı kazanırsınız. O kadar çok derecat kazanırsınız. Allah'ın katında o kadar kıymetli bir kul olursunuz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman gerçekten Enfal suresinin 66. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şimdi Allah içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1000 kişi olursa 2000, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Teala Âkâf suresinin 35. ayet-i kerimesinde yine bir hakikati bize bildiriyor sabır açısından. Fesbir kema sabere ulul azmi minel rasul. Ulul azm rasulleri ulul azm peygamberleridir. Kimdir bunlar? Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Nibire Sultanı Peygamber Efendimiz. Fesbir diyor. Sabret. Kema sabere ulul azmi minel rasul. Yani ulul azm nebilerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ve la testecil lekum lehum. Sakın acele etme. Kennehum yevme yerevnehu ma yuaddune lem yelbesu ila saaten min nahar. Gündüzün bir saat kalacağını düşünün. Fel hel yehliku ilel kavmil fasikin. Biz tebliğ ede o gün vaat olundukları azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bir tebliğdir bu. Artık fasıklar toplumundan başkası helak edilir mi? Nefsimizin bize oluşturduğu 19 negatif özellikten bir tanesi de helak olma. Ama bu kimler için söz konusu? Fasık olanlar için. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 46'da Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Ve la tenezzehu. Nizaha düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Fetefşelu. Ve tezhebu rihakum. Vesbiru. Allah ve onun Resul'üne itaat edin. Nizaha etmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah mutlaka sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için niçin sabır imanın yarısıdır? Yakın ise hepsidir buyurmuştur. İşte imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Burada da sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. Enam 75'te ve nuriye İbrahim'e melekutu semavati vel ard liyekunu minel mukinin. Biz yerin göğün melekutunu onlara gösteriyoruz ki yakin hasıl etsinler diye. Secde 24'te ise sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakiniye seviyesinde yakin ol sahibi oldukları için. Bütün insanların ulul albab makamında nefslerindeki bütün afetler yok olur. Sabırsızlık afetinin yerini sabır fazlı alır. Yani imanın yarısını kişi elde etmiş, aynı zamanda kişi annen yakine de ulaşmıştır. Fakat henüz sabrın sahibi olmamıştır. İmanın tamamı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakindir. Evet, sabrın imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Kişi ancak hakkal yakinle imanın kemaline erebilmektedir. Allah'ın zatının görülmesi hakkul yakin de gerçekleşir. Ve külli zikrin tesbihe dönüşmesiyle imanımız imani kamile kemalata ulaşır. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin ise hepsidir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin imanın hepsidir. Ama sabır imanın yarısı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İman iki çeşit parçadan oluşursa yarısı sabır, yarısı da şükürdür. İşte şükredenler onlar aynen yakin ve hakkal yakinin sahibi olan insanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir YouTube'umuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanlar sabırsızdırlar buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın varlığını hissetmek istiyor. Yani hissediyorum. Allah'a ulaşmaya.
3: İbadetlerimi düşünüyorum. Ona tevekkül etmeyi düşünüyorum. Yani başka ne olabilir ki?
4: İnsanın hani Allah'ın birliği, varlığı konusunda ya da işte Allah'ın kendisiyle ilişkileri konusunda tatmin olması.
1: Peki siz Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
3: Vallahi Allah kabul ederse yapıyoruz işte. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Yani kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz.
2: Namazın arkasında devamlı dua ediyorum. Tesbihat çekiyorum. Yani kalpten bir dua ediyorum. Selavatla mühürlüyorum. Hani Allah-u Teala'ya daha çabuk ulaşabilmesi için. Onları yapıyoruz.
4: Allah'ım sana dosdoğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum. Bu sayede de cennette cemalullah'a temaşa edeceğimizi düşünüyorum.
1: Bir Allah dostu diyor ki, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de kalbinizden Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Birlikte dileyelim mi?
2: Tabii isterim. İstemem olur mu? Allah'a kim ulaşmak istemez ki?
3: Keşke. Nerede öyle bir itikat bizde? Keşke olsa. Keşke yapabilsek.
4: Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarının velilerinin arasına al inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ım sana dost doğru kulluk yapabilmeyi nasip et diye dua ediyorum dedi. Allah'ın istediği bir kul olmanın yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattım. Aynı kökten türeyen ibadetle abd sanki eşitmiş gibi insanlar mütalaa etmişler. Bu doğru değil. İbadetler vasıtalardır. Abd olmak ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmaktır. Yedi safa abd olayı var. Birinci safa abd olmak, Zümer 17 Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak, Mümin 15 mürşide tabiyet. Üçüncü safa abd olmak, Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesi. Dördüncü safa abd olmak, beşinci safa abd olmak, altıncı safa, yedinci safa diye yedi safalık bir abd olma olayı var. Zümer 17, Mümin 15, Fecr 29 ve diğer ayetler. Ama abid vasıta emirleri yerine getiren kişidir. Abd ise o vasıtalarla bir hedefe ulaşmış olan kişidir. Yaratılış gayemiz Allah'a abd olmak, birinci safa abd olmak üzere 17 ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala her devirde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِيَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنِبُ تَعُوْتَ Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinav etsinler, kaçınsınlar diye Resuller bahsettik. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُمْ مَنْ اَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ bir kısmı üzerinde delalet hak oldu. İşte bu seçilenleri Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar diye seçiyor. Ama seçilmesine rağmen serbest irade sahibi kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a kul oluyorlar. Diğerleri seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Şimdi Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası vardır. İslam'ın 7 safhası içerisinde 4 kulluk söz konusudur. Kullukların ölçüsü teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıç noktasıdır. Allah'a az kul olabilmek ise daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz şöylesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah-u Teala'nın has kulları. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salihler olarak üç grup karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde sabır sahibi olan ve insanlara hidayete erdiren imamlar tayin ettiğini söylüyor ve onlara tabi olmamızı da bize emrediyor. Peki tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani tabiyet onların izinden gitmek, onların haliyle hallenmek.
3: Onun emirlerini, yasaklarını şey yaparsan, yerine getirirsen ona tabi olmuş olursun.
2: Hani diyor ya gökteki benim sahabelerim ya da şeylerim gökteki yıldızlar gibidir diye. Herkesin bir kendine göre bir mürşidinin olması lazım. Yani benimle en çok ben kendim Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Başkalarının yani dediklerine değil. Ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine. Onlara inanıyorum.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları?
3: Vardır. Her yüzyılda bir Allah dostu gelir. Ama biz görmedik bilemeyiz yani. Kimdir bilemeyiz.
1: Peki o manevi büyükleri bulduğumuzda bize neler kazandırır? Bir mürşitten ilim almanın faydası sizce nelerdir?
2: Çok şey kazandırır tabii. İnsan tek başına bütün zikirleri yapamıyor ama birinin şeyine tabi olduğun zaman onun günlük verdiği zikirleri yapıyor. Onun verdiği Kur'an-ı Kerimleri veyahut da duaları okuyor. Namazdan sonra olsun, tesbihatta olsun her şeyde yapabiliyor.
4: Yani davranışlarından kendimize hisse çıkartırız. Onların temiz ahlakıyla ahlaklanmış oluruz diye umuyorum.
3: Allah'a yakınlığı öğretir. Daha da güzel doğru yollara da olmayı öğretir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda her yüzyıl bir Allah dostu gelir ama biz görmedik, kimdir bilemeyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da Allah dostları var mıdır? Tabii ki vardır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Ali İmran suresinin 81-82. ayet-i kerimesindeki Ulul azm nebilerinden biz misak aldık. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Ki bu bütün alemler için, kainat için olan Resul. Evet, veli Resul'dür, seçilmiştir. Ama o veli Resuller arasında da Allah-u Teala'nın seçip tasarrufunu aldığı yüzyılda bir gelen vekaleten devrin imamıdır. O bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. Veli Resul olması hasebiyle kendi kavminin Resulüdür. Ama tasarruf rızasının sahibi olup Allah tarafından seçildiği için, sabrın sahibi olduğu için, bütün insanlar için Allah'ın Resulüdür. İşte Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul, tüm kainat için olan Resul'dür. Hadis-i şerifte her devirde Resul var mıdır? Evet, kesinlikle vardır. Hemen ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede kesinlikle Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resullerin var olduğunu buyuruyor. Bundan önce Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, Sıra 15, Taha 134, Kasas 47, Üzümer 71. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. Evet. Kullar, ya Rabbim sen bana bir Resul göndermedin diye bir mazeretin sahibi olamazlar. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mutlaka Resul göndermesidir. Öyleyse her devirde kesinlikle Resul vardır. Hadis-i şerifte ne diyor Allah-u Teala? Allah her yüzyıl başında bir müceddit gönderiyor. Aslında her yüzyılın başında demiyor. Her asrın diyor. Asırsa zaman anlamına gelen bir kelime. Allah-u Teala her asrın sonunda bu dini ikame edecek birini bahs eder. Vazifelendirir. 14. asır bu devrin mehdisi, 13. asrın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 12. asır ise Mevlana Halis Zülcenahin'dir. Geleceğe dair işaretler var mı? Duhan 10-15'te Mehdi Resulü Allah-u Teala'nın bir Resulüdür. Hidayetin sahibi bu devirde odur. Mühür ondadır ve o vekaleten devrin imamıdır. Kendi kavminin Resulüdür ama diğer kavim Resulü arasından seçilerek Allah'ın huzur namazında tayin ettiği vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cebbar hocamız. Size böyle bir sorumuz var. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve kusurlarını örtmekte ölçülerimiz ne olmalıdır? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanların davranışlarına sabır etmek ve kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Alimran 134'te وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَأَحْبَطَ النَّاسِ. Bunlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar fakirlerini yutarlar, onlar insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ama 135'te onlar takva sahipleri bir kötülük yaptıkları ve nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Onlar yaptıkları şeylerde bilerek hatalarda ısrar etmezler. Bir kişinin davranış biçimleri bozuk olabilir. Yanlış davranışlarda bulunabilir. Burada gerçekleştirilmesi lazım gelen konu Allah-u Teala'nın söylediğini yapmak, onların kusurlarını örtmek olmalıdır. Ama kişi çok kötü şeyler yapmış, büyük suçlar işlemiştir. Saklanması değil, açıklanması gerekir. Örneğin birisi bir cinayet işlemişse, ben onların kusurlarını örteceğim diye bu cinayeti örtmek mümkün olamaz. Her şeyin bir hududu vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala büyük günahlar ve küçük günahlar diye bahsediyor. Necm 32'de. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَبُونَ كَبَارِ الْاِسْمِ وَالْفَوَّاحِشَ اِلَى الْاَمَنْ. Onlar ki küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler, sakınırlar. İşte o küçük günahlar örtülebilir ama büyük günahlardan fuhuştan içtinab etmek o kişiye eğer müsaade edersen o zaman daha kötüye doğru gider. Dolayısıyla küçükler için bir kusur örtme olayı olabilir ama diğerlerinde mutlaka düzeltme yoluna ona yardımcı olmak suretiyle ondan yana görünerek mutlaka bildirmemiz, onu o yaptığı kötülüklerden uzaklaştırmamız, sakındırmamız lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. Sizce zikir yapmak insanı gerçekten sabırlı yapar mı?
3: Yapar. Birebir yaşadığım için biliyorum. Yapar.
2: Yapıyor tabii. Çok yapıyor.
4: Yapar. Yani doğru bir şekilde gerçekten Allah rızasına uygun bir şekilde yapılırsa tabii ki de yapar.
1: Peki zikrin faydaları hakkında bize neler söylersiniz?
3: Ya bir şeye canın sıkılır, kalkar bir tesbihat çekersin. Ne bileyim bir Allah dersin. Ferahlarsın yani.
4: Sürekli insanı Allah'la meşgul tutar. Hani mala yani işlerden bir nebze belki uzaklaştırır bizleri. Sürekli Allah'la birlikte oluruz. Kalbimiz bir nebze mutmain olur.
2: Yani ben ilk önce maneviyat olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Ben çok büyük depresyon geçirdim. Şeker hastasıyım, depresyonum var. Yani kendimi haplardan çok bu zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum.
1: Sabırlı bir insan deyince ne anlıyorsunuz?
3: Her şeye parlamayan bir insan sabırlı insan. Parlamayacaksın. O da gene zikire dayanıyor. Sizce ne zikir yapacaksın? Allah'a yönel de. Allah senin istikametini doğru kılar zaten.
1: Bütün insanlar Allah'a zikretseler ve sabırlı olsalar dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
4: Güzel bir yer olurdu. Zaten o zaman da hani Allah diyor ya işte eğer siz günahlaşmayan bir kavim olsaydınız ben sizi helak edip yerinize günahlaşmayan bir kavim yaratırdım. O zaman biz şu an var olmazdık.
0: Misafirimiz çok büyük depresyon geçirdim. Haplardan çok zikir ve Kur'an okuyarak kendimi buldum. Kur'an-ı Kerim ve zikir İnsanı manevi rahatsızlıklardan kurtarır mı? Evet. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühennasu kad ca'akum mevizetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt, göğsünüzdeki, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Ankebut 45'te de 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın isminin tekrarı en büyük zikir olarak ifade ediyor. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni Allah'a uzak kalmaktır. Bu hastalıkların sahibi olan kişiler tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyelere çıkardıkları zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinin kalmayacağını göreceklerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, Allah-u Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala sabrın sahibi olmamızı istemekle aslında hepimizi daimi zikre davet ettiği söylenebilir mi? Evet. Risalet elçiliktir ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki kavim Resulü olmasın. Kavim Resullerini Allah-u Teala Mumin 44'te ard arda gönderiyor. Ama Nebi Resulü'nün olmadığı bir dönemde bu kavim Resulü arasından seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamı olarak tayin edilir ve artık o kendi sadece kavmin Resulü değil bütün insanlar için Resuldür. Bu Resul huzur namazının imamıdır. Tasarruf altındadır. 7 ayet-i kerime gelince. Yalnız daimi zikre değil onun ötesine de davet eder. Onun ötesine davet eder. Daimi zikrin ötesinde de irşada davet eder. İrşad makamı sahipliğine davet var. Sabrın sahibi olmanın da kademeleri var. Allah-u Teala iki defa sabırdan bahsetmiş. Bir insanın normal standartlarda sabretmesi var. Bir de sabrın sahibi olması var. Sabrın sahibi olan herkes daimi zikrin üst mertebelerindedir. Yani kalbi sabrın sahibi olan kişi kalbi 19 kademede müzeyyen olmuş. Ama sabra ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. Allah razı olsun. Öyleyse Hasr suresinde 7. safa sabırdan bahsediyorsa ki bu mutlak surette bizi irade teslimine götürüyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk ve huzurumuzu arttırmak için nasıl yaşamalıyız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize öğrettiği mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler, bu zikre dayalıdır. Diğeri de insanlarla ilişkiler, bu da davranış biçimlerine dayalıdır. Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, ama Allah'a teslim olmanın da bir ikinci kanadı, başkaları için yaşamak. İşte mutluluk ve huzurumuzu artırmak istiyorsak, bir taraftan zikrimizi artırmalıyız, öbür taraftan da Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği davranış biçimlerine en güzel şekilde riayet etmeliyiz. Örneğin, bize karşı yapılan haksızlıklara, zulümlere mutlaka affedebilmeliyiz. Affedersek, onlar sebebiyle kazandığımız derecatı kaybetmeyiz. Ama yetmez, onun ötesine geçerek kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Bu sefer de onlara, o bize kötülük yapanlara iyilik yapmalıyız. İşte Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden bahsediyor. Evet. İster Rad 22, ister Mumin 96, ister Kasas 4, ister Fusuret 34. Bir, daimi zikirle kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek var ki daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki insanların davranış biçimini gerçekleştirerek, onların ahlakıyla ahlaklanarak bu noktaya ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, olayları yaşarken hayır ve şer arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşim, hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır, hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Allah cephesinden Allah'ın gözlükleriyle olayları değerlendirmek hayır ve şer ölçüsü içerisinde gerçekleşir. Ama genellikle insanlar olayları kar ve zarar ölçüsü içerisinde değerlendirirler. Bu dünyevi zarar açısından baktıkları zaman üzülürler ve bir faydaya ulaştıkları zaman da sevinirler. Ama Allah'ın dostları, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Dolayısıyla olayların hangisi bizi zikre ulaştırıyor, hangisinde biz zikirsiz kalabiliyoruz, ona göre bir hangi olay bizi zikre sevk ediyorsa o bizim için güzeldir. Ama bizi zikirden alıkoyuyorsa o bir şer fiildir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, bize kötülük yapanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kötülük yapmayın. Ama kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmeyin. Öyleyse biz kötülük yapmayacağız evvela. Nefsimize uymayacağız. Ruhumuzun talebi istikametinde herkese mutluluk vereceğiz. Ama bizim dışımızdaki insanlar hepsi serbest iradenin sahibi ve nefsleri var. Ama onlar nefslerine uyarak bize kötülük yapabilirler. İşte kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Yani kişi kendisi kötülük yapmayacak ama başkasının yaptığı kötülüğe de kötülükle mukabele etmeyecek. Davranış biçimimiz bu olması lazım inşallah. Burdur'dan bir kardeşim tutanım hocam, Peygamber Efendimiz'in kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeni nefret ettirmeyiz hadisini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şey zikirle kolaylaşıyor. Ayetlere baktığımız zaman, özellikle Duhan suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve Meryem suresinin 90 6. veya 97. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ اَلَّهَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ 97'de فَاَنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ اَلْتُبَشِرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزُرَ بِهِ قَوْمَنْ لُدَّ İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Yani Resul'ün lisanıyla kolaylaştırmak, Resul'ün açıklamalarıyla sonuca gitmektir. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Böylece biz onu, evet Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın olarak kolaylaştırılması. Ayetler bize bunu söylüyor. Meryem 97, Kuran-ı 8, Ala 6, Ala 7, Ala 8, Leyl 5, Leyl 6, Leyl 7, Leyl 8, Leyl 9, Leyl 10. Bütün bunlar bize Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın açıklamasıyla kolaylaştırdığını net olarak anlıyoruz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar birlikte aynı cennette olacaklardır. Öyleyse müjdeleyenler kimlerdir? Onlar en üst noktada cennette birlikte an cennetlerinin sahibi olan kişiler. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız olayı. Zorlaştırmak, şeytanın yolu kolaylaştırmak, Allah-u Teala'nın yolu. Çünkü Allah-u Teala Bakara 185'te yuridullahu bikumul yusr.

Öyleyse bütün kolaylıklarda kesinlikle Allah'ın yardımı söz konusu. İmkansız olan kişinin kendi hevasına, hevesine tabi olmasıyla neticeleniyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, din bilgisi olmayan ailemize nasıl nasihat etmenizi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, din bilgisine zaten gerek yok. Sahabeye baktığımız zaman 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan sahabe hiçbir noktada bir okuma yazma vesairenin sahibi değildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de okuma yazması yoktu. Fakat Allah Teala Mürşidi Cebrail Aleyhisselam'la 23 sene boyunca Kur'an ayetten indirdi. Her Kur'an ayetinin de Allah'ın emriyle onlara açıklanması, onların da bu ayetlere tabi olmak suretiyle Kur'an'ı yaşamaya başlamaları onları çok kısa süre içerisinde insanların en güzel topluluğu, güzide toplu haline getirdi. Ve hepsi asr-ı saadeti yaşadılar. Neyse kitaplardan dini bilgi elde etmek değil, Kur'an'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dinin de cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse insanlar çoğu kişi işte evvela ilmin sahibi ol daha sonra tasavvufa gir olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir saçmalık, bir bidattır. Tam tersi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a giden yolun giriş kapısı başlar ve bu herkes serbest iradenin sahibi olması hasebiyle bu dileğin sahibi olabilir. Allah bu dileği kimin kalbinde görürse ondan sonra üçüncü safhaya kadar olan Allah'ın garantisini Allah Teala mutlaka o kişiyi hedefine ulaştırır ve sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olabilir inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Şirk nedir? Allah kul olmak, kul arasına birisini koymak şirk midir? Sevgili kardeşlerim, ister birisini koyun, ister kendinizi koyun. Her halükarda ikisi de şirktir. Açık şirk ve gizli şirk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya elleriyle oynadıklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Şirk nedir? Allah'a kul arasına, Allah'la kul arasına birisini koymak şirk midir? Allah Teala tabiyeti farz kılmıştır. İster Enbiya 73'te, ister Secde 24'te biz onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat İmam olarak kendisi tayin ediyor. O zaman bu Allah'ın bir farz emridir. Şirk değil bir farz emridir. Tam tersi bunu gerçekleştirmeyenler şirkten kurtulamazlar. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam. İslam'ın hak dili olduğunu anlayabilmemiz için nasıl bir düşünce içinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, zaten İslam'dan gayri bir din yok. Nitekim son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ki bu Kur'an-ı Kerim Allah Teala Hicr 9'da enne nahnu nezzelna zikre ve enne lehu lehafizun bu zikri biz indirdik onu biz koruyacağız. Bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Fusilat 42. Öyleyse bu söylediklerim hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Allah'ın kelamı. İşte Ali İmran 19 enne dini andallahu al-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Ali İmran 85 Men yette uhul İslami dinen kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 83 Efe gayri din la yebhune onlar Allah'ın dinden gayri bir din mi arıyorlar? Ve lehu eslem mümmen semavati vel erd göklerde ve yerde olanların hepsi ona teslim olmuştur. Öyleyse olaylar buysa, ayetler bu şekilde bize anlatılıyorsa İslam'dan gayri bir din yok. Hak din ezeli ve ebedi tek bir din var.

0: Babamız İbrahim'in Hanifti Arapça adıyla İslam 7 Safa ve 4 Teslim'den başlıyor. Düşüncemizi kutsal kitaplardaki emirlere ve nehilere uyarak, itaat ederek yerine getirirsek, tıpkı sahabe gibi 7 Safa 4 Teslim yaşarsak, o zaman biz de onlar gibi günümüzde asr-ı saadeti yaşayabiliriz ki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur. İki cihan saadetinin sahibi olmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
3: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
4: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
5: Ölümden sonraki hayat.
6: Allah Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
7: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
8: Ölünce.
9: Öldükten sonra.
10: Ölünce mesela evet.
11: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
12: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümde zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Güzel misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Anan Kur'an her an bu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü programımız her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Ve birinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Hüseyin Hocam, çocukken başkalarından insanların günahlarının cezası kadar cehennemde yanacaklar cezaları bittikten sonraları alınları damgalı olarak cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler diye duyduk. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden evvel ahir zaman peygamberi Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Bütün Nebilere Allah-u Teala şeriat kitabını gönderiyor. Şeriat kitabı sadece Nebilere geliyor. Ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de yok. 7 tane ayet-i kerime. Bakın, eğer Peygamber Efendimiz son ahir zaman peygamberi ise, son şeriat kitabı kendisine indirilmişse ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de her sualin cevabı varsa 7 tane ayet-i kerime. İnne nazzalna aleykel kitabe litbiyane kulli şeyin. O diğer slaytımızı göster. Evet. Bakın, her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her sualin cevabı kesinlikle Kur'an'da var. Kim için var? Hikmet sahibi alim için var. Bilmiyorsanız ehli zikre, hikmet sahibi alime sorun. Öyleyse dinimizi hem Kur'an'dan hem de bu Kur'an'ı bize öğretecek olan hikmet sahibi alimden öğrenmek durumundayız. İşte biz şu anda size yapmış olduğumuz açıklamalar, biz dinimizi en üst seviyedeki hikmet sahibi alim devrin imamından öğrendik. Ve devrin imamının Allah'tan aldığı doğrudan doğruya öğretisi tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme, cehennemlik olarak giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Takva sahibi olanların hepsine gideceği yer cennettir. 7 safa takva vardır. Bakın, cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz, ikinci slayt. Ben vakit gel vermediği için hepsini okuyamayayım. Cehennemde çıkışı yok. Devam ediyoruz. Cehennemde çıkışı yok. Cehennemde çıkışı yok. Ve cehenneme çıkıyor. 58 tane ayet-i kerime. Tek bir ayet Meryem suresinin 71 ve 72. ayet-i kerimesi. Başlangıç noktasına bütün insanlar cehenneme gireceklerdir. Cennetlikler de cehenneme girecekler. Bakın, sizden biriniz hiçbir hariç olmamaksızın mutlaka hepiniz cehenneme varacaksınız. Muhsenin Rabbinin üzerine kesilmiş hüküm bu budur. Bu mutlaka gerçekleşecek. Sümenin necillezine takav, takva sahiplerini kurtarıp cennete alacak Allah-u Teala, zalimleri de cehennemde bırakacak. Öyleyse zalim olarak cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkması mümkün değil. 7 safa takva var. Her takvaya birinci kat cennet. Evet, 7 safa takva ve 7 tane cennet var. 7 tane de cennet var. Birinci safa takvaya cennetin aliyetin, ikinci safa takvaya cennetil firdevs, üçüncü safa takvaya cennetil hul, dördüncü safa takvaya cennetin urafa, beşinci safa takva cennetin neva, altıncı safa takva cennetin naim, yedinci safa takva cennetin alim. Cennetliklerin hepsi takva sahipleridir. Zaten onlar doğrudan doğruya cennete gideceklerdir. Ama o ayet-i kerimede takva sahipleri cehennemi görsünler, Allah'ın onlara bahşettiği nimete hamd ve şükretsinler ve Allah-u Teala onları öyle cennetine alıyor. Zalim olarak cehenneme giren, yani günahları sevaplarından fazla olan bir insanın cehenneme girmesi, bir daha oradan çıkması mümkün değil. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, yaşadığım her olaydan etkilenip mutsuz oluyorum. Bir kimsenin her zaman mesut olduğundan mutlu olabilmesi mümkün müdür? Mümkünse evet sevgili kardeşim, her zaman mümkündür. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız kesinlikle her olayda sadece mutluluğu yaşarsınız. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir ve şeytan. Şeytan da bu nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Bakın, işte bu dünyada mutsuzluk, huzursuzluk, ölüm sonrası hayata da cehenneme gidenlerin hepsi şeytanla birlikte iş tutanlardır. Kimlerdir onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim ki Kur'an'ın temel davetine uyar, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala herkese garanti veriyor. Evet, aslında Allah zatından bize ruhu üfürmekle hepimizi cennetine almak istiyor. Ama iradede insanda, serbest irade. Dolayısıyla iradesini kullanan, aklını kullanan, bakın 2 tane yol var. Hepimiz dünya hayatını yaşıyoruz. Mutlaka katından hidayetçiler geliyor. Hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten ulaşmayı dileyen kişi zikre başlar, namaza başlar, mürşide tabi olur, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Bütün bunlar hepsi o kişinin evvela tek bir dilekte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı, daha sonra 4. cennet, 5. cennet, 6. ve bütün cennetlerin sahibi olması sadece bir dileğe bağlı. Ama kim ki bu dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle onu esiri alıyor. Parayı, şöhreti, şehveti, kötü alışkanlıkları, mal mülkü, soyu devreye almak suretiyle onu cehenneme ve şeytana mahkum ediyor. Tamamen kişinin dileği. Evet, serbest iradesiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huzura ve mutluluğa ulaşır bu dünyada. Ölüm sonrası ahirete, cennete gider. Dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse bir kimsenin her zaman mesut olan, mutlu olabilmesi mümkün müdür? Evet, ne zaman? Daimi zikre ulaştığı zaman. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa şeytanın pençelerini geçirebildiği afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet de gelip yerleşir Allah'ın katından. Şeytan da faziletlere tesir edemez. Zaten insanın 2 tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri şeytan. Yunus Emre diyor ki ben korktuğumla dost oldum. Evvelden nefsi sebebiyle nefsi ona düşmanken artık nefs ruh gibi Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor ve o da dost oldu. Dost olunca şeytanın da pençelerini geçirebileceği bir etki alanı bizde olmadığı için o kişi daimi olarak mutluluğu, huzuru yaşar. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrası hayatta en üst seviyedeki cennetlere gider. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Müslüman Hocam. Müslüman Efendimiz Berat Kandili sohbetinin amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Amelleri dışında kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Yani başkası size zulmederse o zulümden dolayı derecat kazanırsınız. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah günahlarınızı örter. Onun miktarı kadar size derecat yazar. Siz mürşidinize tabi olursanız bunlar sizin yaptığınız ameller. Bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Siz namaz kılarsanız, siz oruç tutarsanız, siz zekat verirseniz, siz zikir yaparsanız, siz başkalarına ilk yaparsanız, siz maruf emriyle mükerrerine nehy, bunlar hepsi sizin amellerinizin neticesinde kazanılan dereceler. Öyle olunca da aynen doğruluğu gibi ortaya çıkıyor inşallah. Yani bizim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde innellezine la yercune likane, onlar bize ulaşmayı dilemezler ve radibul hayatü dünya, Bakın ulaşmayı iradesini kullanmıyor. Dünya hayatından razı. Onlar ayetlerden gafil. Kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse nasıl insanın kazancı kişiyi cehenneme götürüyorsa aslında en büyük kazanç da kişinin yaptığı pozitif amellerle cennete giriş söz konusudur inşallah. Allah razı olsun. Diyelim ki 80 sene yaşıyor birisi. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş ve başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet bir gün bile bunları eksiltmemiş. Hepsi tam olarak yapmış. Namaz da kılmış, oruç tutmuş, Ramazan ayı boyunca zekatını tam olarak vermiş. Bu kişinin gideceği yer neresidir sevgili kardeşlerim diyor muhterem Efendimiz. Bu kişinin gideceği yer 65 yıllık ibadetine rağmen cehennemdir. Niye? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Belki sual şöyle. Muhterem Efendimiz Berat Kadın'ın sohbetinin amelleri dışında kazanılan dereceler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan dereceler. Sual o şekilde olması lazımdı. Allah'a ulaşmayı dilemeden kazanılan derecelerin hepsi boşa gittiği için bir hiçtir, evet. Hiç hükmündedir. Amellerin dışındaki kazanılan dereceler amellere göre bir hiçtir. Allah razı olsun. Siirt'ten bir kardeşimiz, Süleyman Hocam tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşamaz diyorlar. Bu kişilere tekrardan tebliğ yapılmalı mı? Evet sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Bütün peygamberler onların mirasını devralan vekaleten bütün devrin imamları, bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler Allah'tan aldığı irşat emriyle vazifeli olanların hepsi tebliğ yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyin demişler. Tebliğ yaptıkları, bu tebliği de onlara ulaştırdıkları kesin. Nereden anlıyoruz? Zümer 71 ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinden. Hepsi tebliğ ile vazifeli. Tebliğ Resullerin görevi, 7 tane ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Ve hepsi cehennemlikler, cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran nezir veya resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama biz onları yalanladık. Bakın, tebliğ yaptığımız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz. Biz onları yalanladık. Allah'ın Resulü teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Allah onu elçisi olarak vazifeli kılmış. O elçiyi yalanlıyorlar. Elçiyi yalanlayan aslında Allah'a yalanlıyor demektir. Kişileri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Tıpkı ne gibi? Mülk suresinin 9. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah bir şey indirmemiş diyor. Kul ma nezarallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiş. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz. Bugün de aynı şeyi size söylüyorlar. Tebliğ yaptığınız kişiler ayetleri yalanlayıp Allah böyle bir şey emretmemiş. Allah bir şey indirmemiş. Hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz diyor. Bu kişiler tekrardan yapılmalı mı? Evet. Yani tebliğ yaptığınız süre içerisinde derecatı siz kazanırsınız. Onlar da akıllarını başlarına alır da Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtuluşa ulaşırlar. Ama siz tebliğe rağmen onlar bu şekilde cevap vermeleri, onlar sadece kaybeder. Ama siz kesinlikle kazanan, derecat kazanan birisi Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olursunuz. Hangi ayet gelince? Araf 164. Araf 164'te ne diyor Allah Teala? Cehennemlik kovum. Araf suresinin 164. ayet kelimesi. Bunlardan bir ümmet. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği. Yani cehenneme göndereceği, azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz? Yani tebliğ yapıyorsunuz dedikleri zaman Rabbimize bir özür olsun, belki de takva sahibi olurlar. Yani Allah bunu bize emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirelim ama belki de tebliğimizin neticesinde takva sahibi olurlar diyor. Öyleyse her zaman biz kesinlikle durdurak bilmeden tebliğimizi yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktır. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suale bir kere daha tekrar edecek olursak. İman bir kişinin hayatını nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, huzur bu dünyada huzuru, mutluluğu yaşamak, ölüm sonrası hayatta cennetlere gitmek imanla mümkündür. İmansız amelin kimseye faydası yok. İman eşittir ilim. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Amel yapıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor vesaire. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde ayetleri inkar edenlik, Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor. İmanı olmadığı için. Ama kişinin İlmi var fakat bu sefer de ameli yok. O da hem Câsiye 23 hem de Bakara 44'te kesinlikle bu kişinin de gideceği yer cehennem. Neden? Her ikisinde de iman söz konusu değil. Birisi sadece diliyle söylüyor, diğeri ise inkar ediyor. İmanı inkar ediyor. Ve diliyle söylüyor ama dilinin söylediği kalbinde yok. Her iki grubun da gideceği yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Yani iman sahibi. Helekel aminun illel amilun. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Helekel aminun illel muhlisun. Onlar da helak olur. Muhlisler müstesna. İşte ihlas sahibi kişi kesinlikle şeytanın asla yolundan saptıramadığı kişidir. O gerçek imanın sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalben dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, Allah'ın verdiği bir garanti var. Ankebut 5, men kâne yercu lika Allahi fenne acer allâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın herkese verdiği bir garanti. Kim kalben ulaşmayı dilerse. İki tür insan var, az evvel ilimleri vardı ama onlar da cehenneme gidiyor. Sebep ne? İlimleri var. İlimle amel etmiyorlar. Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz diyor Yahudilere Tevrat verdik. Ama onlar Tevrat kendilerine yüklenip Tevrat'ın farzlarını okunup sonra onu taşımayanlar, onunla amel etmeyenler. Hali ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah ayetlerini yalanlayan kavmin durumuna kötü. Yani onu yaşamıyor. Dolayısıyla imansız amelin kimseye faydası yok. İman yoksa kurtuluş söz konusu değil. İman, kişinin imanı hangi orandaysa mutluluğu o oranda yaşar. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennet, Kim mürşide tabiyete iman ederse ikinci kat cennet. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı iman ederse üçüncü kat cennet. Tüm bunlar hepsi kişinin imanıyla Allah'ın verdiği mükafatlardır. İman yoksa din yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple la imane li men la emanete lehu ve la dinen li men la ahde lehu. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Evet. Emanete riayet etmenin imanı yok. Emanet ruh kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun imanı yok. İmanı olmayanın da dini kesinlikle yoktur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kaza namazları kılınmalı mı yoksa kılınmamalı mı? Doğru olanı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi namazı kılarsanız siz derecat kazanırsınız. Dolayısıyla kaza namazı da kılsanız derecat kazanırsınız. Zikir yaparsanız derecat kazanırsınız. Eğer Muhterem Efendimiz sonradan bu yola girenler çokça borçları varsa ve o borçlarını yerine getirmek üzere kaza mutlaka kılmalılar. Ama diğeri de kılıyor veya derecat kazanıyorsa burada hayır kılmasın suali mantıklı bir sual midir? Kaza namazları. Hangi namaz, ister farz namazı kılın, ister sünnet kılın, ister kaza namazı kılın, hepsinde derecat kazanıyorsunuz. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nahl Suresi 28 ve 32. ayetleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin ve cennetliklerin ölümü eşit değil. Cehennemlikler öldükleri zaman Nahl Suresi 28. ayet-i kerimesinde hemen savunmaya geçiyorlar. Cehennemlikler, melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettikleri zaman onlar teslim olurken biz bir mi kötülük yapmadık. Hayır, muhakkak Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Aslında bu kişiler, zulmedenler Nisa 64'e göre Resul'e gitselerdi, yaptıklarından dolayı Allah'tan mağfiret dileselerdi, bakın biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi. Dünyada nefsine zulmeden milyonlarca insan var. Allah onları hangi kapıya yöneltiyor? Resul'ün kapısına yöneltiyor. Gidin diyor, Resul'ün yanında mağfiret dileyin. Resul de sizin için mağfiret dilesin. Bütün günahlarınızı sevaba çevireyim. Ama bu kişi nefsine zulmediyor bir kişi. Dedikçe zaman teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Savunmaya geçiyor. Tabii amel defterlerine kaydettiklerinin farkında değiller. Hayır, muhakkak Allah yapmış oldukları kötü amelleri en iyi bilendir. Devamlı olarak kötülük işlemiş, zulmetmiş nefsine ve gideceği tabii cehennem. Melekler vefat ettirdikleri zaman bunlara selam demiyorlar. Ama cennetliklere farklı bir muamele meleke yapıyor. Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nahl 32'de bakın ne diyor. Melekler onlara, onları tayıp en güzel iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Yani ölümlerinde bile kişi kesinlikle o müjdeyi alıyor. Melekler cennetliklere selam olsun diyor. Onları en güzel şekilde ağırlıyorlar. Ama cehennemliklere selam vermiyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Şimdi bu cehennemlikler Mümin suresinin 49-50. ayet-i kerimesinde cehennemde şiddetli azabı görünce bu cehennemlikler meleklere diyorlar ki Rabbinize seslenin biraz azabı bizden hafiflesin. 49 ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle diyor. Cehennem bekçileri melekler. Rabbinize dua edin azaptan biraz bize hafiflesin. Bakın melekler ne cevap veriyor. Cehennem bekçileri derler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmedi mi? Hayattayken Resul gelmiş ama o Resulü yalanlamış. Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duası sadece dalalettir. Yani hayattayken Resul gelmiş onu kurtarmak, azaptan kurtarmak üzere. O Resulü yalanlamış. Resulü yalanlayınca hiçbir meleğin de ona şefaati mümkün değil. Allah Teala açıkça öyle buyuruyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, yaptığınız tebliğlerde konu kime tabi olmaları gerektiği kısmına gelince kendilerine hacet namazının kılınışını tarif ediyoruz. Bazı insanlar namazın içinde geçen ayet ve sureleri bilmediklerini, bu konuda ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Bu konuda onlara nasıl cevap verebiliriz? Tamam sevgili kardeşlerim, okuma yazması olanlar o ayetleri büyük bir kağıda büyük harflerle yazacaklar ve gusül abdesti aldıktan sonra kıbleye dönüp bir yerde asıp oradan okumak suretiyle hacet namazını kılabilirler inşallah. Diğerleri ise diyelim ki okuma yazması da yok. O kardeşimizin yanına okuma yazması olan birisi, o da onunla birlikte sesli olarak hacet namazını kılacak. Sübhaneke'yi sesli kılacak, o da onun takip edecek, söyleyecek. Bismillah Fatiha'yı sesli okuyacak, o da onun arkasından yavaş yavaş tabii takip edecek şekilde. Zam-ı sureleri, 3 ayet-i kürsi, sonra İhlas Felek Nas, İhlas Felek Nas, İhlas Felek Nas. Yani okuma yazması varsa o yazıyı oraya asmak suretiyle oradan okuyup yerine getirebilir. Okuma yazması yoksa aile içerisinde bilen bir kişi, ezbere bilen bir kişi onunla beraber yan yana oturur. O yavaş yavaş söyler, o da diğerini takip ederek tekrarlar ve böylece namazı kılabilir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kaf suresi 16. ayetinin nefsinin insana ne vesvese verdiğini biz biliriz buyuruyor. Şeytanla birlikte nefse insana vesvese veriyor, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Lekad halaknal insan, insanı biz yarattık. Enne ne'lemu ma tuvesvisu bi nefse. Nefsine ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Men nehnu akrabu ileyhi min hablil verin. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnşallah. Dolayısıyla Araf 201'de şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir, o zaman hemen Allah'a sığın. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden. Hannas kim oluyor biliyor musunuz? Hannas insan ve cin şeytanlar, tağutlar. Yani tağutun vesvesesinin şerrinden. Bir şeytanlar var. Bir de şeytanların bir grubu da insan ve cin şeytanlar. Hannas diye insanların göğüslerine vesvese veriyor. Onlar insan. İnsanlar ve cinlerden, bakın. Zaten cevabını vermiş. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden. Bu Hannas insanlardan ve cinlerden, insanları Rabbine, Melikine sığınırım. İnsanların göğsüne veren vesvese inşallah. Nefs afetlerle dolu olduğu için nefsi kullanan şeytan kişiye devamlı vesveseler verir. Allah rahmeti ve fazla her şeyi kapladığı için bizleri de kaplamıştır. Bu sebeple bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple aklımızdan geçenleri de, şeytanın nefsimize ulaştırdığı vesveseleri de anında hem işitir hem bilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem hocam, ben Burdur'dan Meslek'ten. İzninizle bir sualim olacak inşallah. Ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelecek miyiz? Hürmetle, hasretle elinizden öperiz. Efendimizin himmetiyle sizi çok seviyoruz hem de kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ahirette sevdiklerimizle yeniden bir araya gelir miyiz? Evet. Bir misal olarak Allah Teala Rahat Suresinin 23 ve 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Cennetin adnın, yani ad cennetlerine girebilecek olan, yedhulunaha an cennetlerine girecek olanlar, men selaha min abahum ezvacuhum ve zürriyetuhum, babalarından eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanlar. Yani an cennetleri salaha ulaşan kişileri gideceği cennettir. Bu an cennetleri iki cennettir. Birisi her devirde devrin imamlarının girdiği bir cennet. Devrin imamları o cennete giriyor. Diğer grubu da ayrı ayrı kapılardan bir kavim resulleri var, diğer de veli mürşitler var. Bunlar da yani üç gruba bir nevi aynı katta ayrı iki kapıdan veli resuller, bir kapıdan veli mürşitler, bir kapıdan giriyorlar. Bunlar hepsi de salihlerdir. Bir de devrin imamlarının girdiği bölüm vardır. Ama diğer katlarda birer cennet var. Cennet-i Naim, o zaman kim Cennet-i Naim'e girer de onun akrabalarından, tıpkı bu ayet-i kerimede olduğu gibi, akrabalarından Cennet-i Naim'e girecek olan babaları, eşleri ve zürriyetleri onlarla beraber olacaklardır. Düşünün bir şekilde. Diğerleri de aynı şekilde. Yani aynı cennetin sahibi olan kişiler ahirette de beraber olacaklardır inşallah. Bu ayet bize onun cevabını veriyor. O zaman ahirette sevdiklerimiz, ahiret hayatı fizik, vücut ve nefs için cennettir veya cehennemdir. Ama kardeşimiz ahirette sevdiklerimize yeniden bir araya gelir miyiz? Yani cennetlikleri soruyormuş oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları, puta tapmak şeytanın pis işleridir. Ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَاللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki hadi bir de ben deneyeyim bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle kalpten ulaşmayı dileyerek Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa mutlak surette Allah Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, hayra çağırmak neyi ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim'e göre hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Ne zaman ruhumuzun istikametinde bir güzelliği vücuda getiriyorsak, yani bir hayır işliyorsak, duyduğumuz şey huzurdur, mutluluktur. Allah-u Teala'dan sadece hayır yapmakla kalmayıp başka insanları da hayra çağırmamızı Allah-u Teala emrediyor. Hayra davet edenler kendileri de başlangıçta davete icabet etmişlerdir ve de öyle bir mutluluk yaşamışlardır ki başkalarının da bu muhteşem mutluluğu yaşamasını isterler. Öyleyse bizler de insanları hayra çağıralım. Allah'ın dostu olmalarını, Allah'a hizmet etmelerini, Allah için yaşamalarını insanlara duyuralım. Onları buna özendirelim ki onlar da mutluluğu yaşasınlar. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıtal üzerinize yazıldı, farz kılındı. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh muhtevasındaki 19 tane haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Yani nefsimiz olmasaydı biz de tıpkı melekler gibi sadece Allah'ın emrini yerine getiren kişiler olduk. Ama Allah Teala sadece zatından bize ruh vermemiş, berzah alemine ait olan bir nefsi de bize vermiş. Ve nefs muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte şeytan da bu 19 hastalıkla temsil edilebilir. Yani herkesin içinde bir şeytan var. Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz zaten hadis-i şerifinde diyor ki herkesin bir şeytanı var. Sen de mi ya Resulallah diyorum ki ama benimkisi Müslüman oldu. İşte ne zaman 19 hastalığı, 19 faziletle değiştirebilirsek, o zaman nefsimiz de Müslüman oluyor. Çünkü nefs muhtevasındaki afetlere uyuyor. Afetlerin hepsi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Tıpkı ruhun zıttı istikametinde. İşte ruhumuz değişmeyeceğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Ve Allah Teala bu dünya hayatında bizden sadece bu nefsi tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Bütün peygamberler bu görevle Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Ve Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. Maruf emreden, hayra davet edenler, onlar, maruf emreden, münkerden nehyedenler, onlar irade teslimini yapanlardır ki her devirde 7 ayetle Allah kimi irşada memur ve mezun kurarsa o maruf emreden, münkerden nehyeden birisidir. O 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak maruf emreden, münkerden nehyeden ve onlar İnsanları Allah'a davet ederler. Ne yapmışlar? Onlar evvela daveti kabul etmişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruh teslimi, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve irade teslimini gerçekleştirmişler. Allah Teala onları maruf emreden, münkerden, nehyeden, hayra davet eden mürşitler kılmış. İşte evvel emirde hayra davet edenler Allah'a davet edenlerdir. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kal inni minel muslimin." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte o Allah'a davet aynı zamanda hayra davettir. Çünkü kim kalben ulaşmayı dilerse bundan sonra Allah'ın garantisinde. Dilemek sadece ona aittir ama hedefe ulaştırmak Allah'ın işidir. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarını hayra davet eden herkes için ehli hayır demek doğru mudur? Ehli hayır olabilmek için hayra ulaşmak lazım. Yani dört vasıf şartı, üç tane sonuç şartının sahibi olan ulul elbab, ihlas ve salah, bunlar ehli hayırdır. Onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Şeytan artık onlara zerre kadar tesir edemiyor. Çünkü nefslerinde afet yok. Hayır hepimiz için her an mümkündür. Her ihtiyaç sahibine bir şeyler veren insan hayrın sahibidir. Ama hayır ehli olmak daimi derecat kazanır. Hüviyette olmak demektir. O da ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsimizin afetleri yok oldukça hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içerisindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman o günden itibaren hayatın her saniyesinde derecat kazanan bir insan olduğumuz için ehli hayır olarak isimlendirilebiliriz. Öyleyse ehli hayır demek daimi hayrı işleyen, daimi zikrin sahibi kişilerdir. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak istiyor. Ama bizim de bunu dilememizi istiyor. Allah Teala bize ait olan mürşidi bize göstermek istiyor. Ama bizim de bunu talep etmemizi istiyor. Vesaire. Öyleyse bir kenarı Allah Teala, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da işlediğimiz hayır pozitif dereceler. Ancak bununla biz hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Hayra çağırmakla Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında paralel bir ilişki var. İşte 14 asıl evvel cahiliye dönemini nişan bedeviler kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı iken, kız çocuklarını diri diri gömerken, herkes arasında kavga alabildiğine hüküm sürerken, Allah Teala Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir hidayet güneşi olarak vazifeli kıldı ve hidayet güneşi Nebiler Sultanı Peygamberimize inen bütün ayetleri bir bir sahabe öğretti. Sahabe de öğrendikleriyle nefs seskesi ve tasfiyesi yaparak hepsi Yusuf 108'e göre ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Ne yapmış sahabe? Resulullah'a tabi olmuş 7 safayı yaşamışlar ve Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan 7 safayı yaşayan sahabe hepsi Allah'a davet etmişler. Ve insanların da 7 safa 4 teslim yaşamalarını onlara öğüt vererek önder olmuşlar, kılavuz olmuşlar onlara. bütün doğrulara muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsak, öğreniyorsak insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyoruz demektir. Zamanımızda herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanlara Kur'an-ı Kerim'in okuması öğretiliyor. Ve bununla Kur'an-ı Kerim öğrettikleri zannındalar, kazansındalar. Oysa ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği خَيْرِكُمْ مَنْ تَحَلَّمَ الْقُرْعَانُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir dediği zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tilavetinden değil, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası veydi ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası veydi ruhunu Allah'tan öğrenen de Evlimamı'dır, öğreten de O'dur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhu Kur'an'ın tefsiridir ve ruhu ancak Allah Teala her devirde bir kişiye veriyor. O bazıları zamanın ruhu diyor, bazıları devrin imamın ruhu diyor, bazıları şu diyor ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste adına müceddit dediği, adına imam dediği, halife dediği kişiler onlar Allah Teala'nın tasarrufunda evvela Kur'an'ın lafzını daha sonra yedi ruhunu öğrenen ve Allah'ın emriyle insanlara öğretenlerdir. Allah Teala'nın dizaynı bu. Oysa ki bu insanlar hafız da olsa Kur'an'ın ne kadar lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan Allah'tır. Allah'tan öğrenen kişi doğruyu öğrenendir. Allah'tan öğrenen kişi doğruyu öğretendir. İşte o insan hayrın sahibidir. Hayra çağırma, hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe asla imanın kemalini eremezsin. Şimdi biz kendimiz için ne istedik? 7 sabah 4 teslim istedik. O zaman kardeşiniz için de 7 sabah 4 teslimi isteyeceğiz. Kendimiz için neyi istemiyoruz? Kendimizin bu dünyada huzursuz ve mutsuz ahirette cehenneme gitmesini istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için de bunu yapmayacağız. Yani hiç kimseyi üzmeyeceğiz. Tekrar ediyorum, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyeceğiz. Kendimiz için Allah'a ulaşmayı dileme, müşride tabiat, 7 sabah 4 teslimi istedik. Onlar için de isteyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Ne yapmayacağız? Hiç kimsenin bizi huzursuz ve mutsuz etmesini istemiyoruz. O zaman biz kimseyi huzursuz ve mutsuz kılmayacağız. Az zaman ancak imanın kemaline erebiliriz. Hadis-i şerifte en hayırlınız, en çok derecet kazanınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecekti buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarının da hayra çağırmasını, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Evliyalar daha vaktiyle tabii ki Peygamber Efendimiz başlıcası. Onların izinden gittiğim sürece menfaatli sayılacağımızı düşünüyorum.
3: Bol bol sadaka vermek. Şu an bile geldim, hep Allah için geldim. Yani buradaki yatan hazretleri için değil, her şey Allah'ta.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada

0: istemişler. İşte Yunuslar, Mevlanalar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
1: Çok.
2: Bugün çok istiyorum zaten.
3: Hem de nasıl. Hem de nasıl, inanın. En çok istediğim şey.
0: O zaman Allah'tan isteyelim mi beraber?
3: Tabii, inşallah. Yaşarken Allah Teala'ya ulaşmayı. Rabbim bana, sevdiklerime, akrabalarıma, çocuklarıma, eşime, anneme, babama, bütün kardeşlerime, eş, dost, akraba, bütün hısım, ehl-i İslam, din kardeşlerime nasip etsin inşallah.
0: Nasıl hissediyorsun?
3: Ay, çok mutlu. Yani sanki adım attığımı hissediyorum.
4: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını bilmiyorum ama okurken sanki biliyormuşum gibi hayır alemine dalarak Allah'a ulaşmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim manasına varmadan Allah'a ulaşılabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an tilavetle okunmaz, hidayetle okunur. Kur'an tilavetle okunması salt okumasıdır. Manasına hiç bakmadan tecvidli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaktır ama hidayetle okumak Kur'an-ı Kerim'in manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar sadece hidayet üzere olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayetle üzere olamaz, hidayetle okuyamaz. Her şey onunla başlar. Kişi için bu kadarını bilmesi yeterlidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Mutlaka öğretir. Hadis-i şerifte kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Konumuz ile ilgili başka bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının, yani mürşitlerin olduğunu görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Ya onlar bir araç diyelim, ulaşacağın bir yere gitmek için trene ya da otobüse veya uçağa binmek gibi.
5: Onlar da bizim gibi ibadet eden, Allah yolunda ilerleyen, ilim yolunda ilerleyen insanlar yani.
1: Tertemiz insanlar. Onlar gibi olmak bizim haddimize düşmez de olamayız da zaten. Bu şeyde zaten olamayız. Dilerim Allah'tan yolumuz onlara doğru gider.
0: Peki sizce bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
3: Yani bunu biz bilemiyoruz ama vardır diye düşünüyorum.
5: Tabii ki. Çok insanlar var. Allah yolunda, ilim yolunda ilerleyen çok insanlar var.
1: Tabii ki vardır. Ama bilemeyiz nerede.
0: Nasıl bulabiliriz onları?
3: Belki hemen yakınımızda, belki sizsinizdir. Bilemiyorum yani, anladınız mı? Onu hani Rabbim nasip ederse görürüz, biliriz. Belki de bilmeden yaşarız, bilmiyorum.
5: İlim yolunda ilerlerlerse o şekilde Allah yolunda bulacağına inanıyorum.
0: Bu konuda Rabbimiz hacet namazını söylüyor bize. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
1: Hepsini yaptım. Çok şey yaşadım. Ve sadece çevreme şunu söyledim. Hani hiç kimse 2024 yılında yaşıyoruz, böyle bir şeyler yok demesin. Ben birçok mucize yaşadım.
4: Misafirimiz mürşit konusunda onlar gibi olmak bizim haddimize düşmez ama ilerim yolumuz onlara doğru gider. Her insan mürşit olamaz mı? Bir kişiyi sıfır noktasına alıp Allah'ın dostu, daha sonra yakın bir dostu, en sonunda bir mürşit haline getirecek olan bir tekamül bütün insanlar için Allah-u Teala'nın temel emridir. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim herkesi kendisine dost olmaya davet eder. Peşinden mürşit olmaya davet eder. Herkes bu yola, Allah'ın yoluna sıfırdan başlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek bir dilekle başlar ki bu dileğin arkası ard arda gelecektir. İşte bu yol, mutluluk yolu, kişiyi mürşit vasıflarını kazandırma yoludur. Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Öyleyse birinci basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde Allah'ın zatını görerek Allah'ın irşadına memur ve mezun kıldığı kişi ard arda basamakların öğrenilip yaşanmasıyla gerçekleşiyor. Evvela öğrenmek, ilim ibadetini ve sonra onu yaşayabilmek. 14 asıl evvel sahabe hep bu standartlar içerisinde hedefe ulaştılar. Allah Resulü ayet bir ayet onlara Kur'an'ı öğretti ama öğrendikleri ayetleri bir bir hayatlarına tatbik ederek onlar yaşadılar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, ben Denizli'den inşallah Bekir Enli. Yüksek müsaadenizle Efendimiz zimmetiyle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bize karşı kötülük yapan insanlara da hayırla mukabele etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.

0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük yapan insanlara karşı da hayırla mukabele etmemiz önemli midir? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmıştır. Ve mutlu olmak hayır yapmaktan geçer. Düşmanımız da bizim ona İyilik yapmamızın bir sebebidir, vasıtasıdır. Allah Teala o iyiliği kime yaptığımız önemli değil. Önemli olan Allah Teala'nın emrettiği o hayrı işlemektir. O düşmanımız olan insanı Allah'a davet ettiğimiz zaman biz hayrı kazanıyoruz, mutlu oluyoruz. Allah Teala bunun vesilesiyle bizi mutlu kılıyor. Ama o bize ondan düşmanlık yapıyor. Onunla Allah arasında. Allah Teala bizi yaptıklarımızdan sorumlu tutuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de tam 4 tane ayet-i kerime kötülüğe karşı hayırla mukabeleyi Allah emrediyor. Affetmeyi emrediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi 4 tane ayet-i kerime ve de kısası. Ama insanla Allah arasındaki ilişkilere henüz nefs sezgisini yapmayanlar için kısas, nefs sezgisini yapanlar için af ve nefs tasfiyesini yapanlar için kötülüğe karşı hayırla mukabele etme Allah-u Teala'nın bir farz emri olarak Kur'an'da yer almıştır. Allah'ın kanunları var. Eğer iyilik ekerseniz oradan iyilik fışkırır. Eğer kötülük ekerseniz kötülük fışkırır. Marifet bizi kötü davranan insanlara da en güzel davranışlara cevap verebilmemizdir. Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek bir unsurdur. Başkası kötülük etmesine rağmen siz ona iyilik ederseniz, hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiğiniz dereceleri kazanırsınız, hem de ona iyilik ettiğiniz için yapılan iyiliğin karşısında olan dereceleri kazanırsınız. Yani kötülüğe iyilikle mukabele edenler Allah'ın güzelliklerini yaşayanlardır. 2 kat kazananlardır. Bir, kötülükle yaptıkları için siz derecat kazanıyorsunuz. Karşılık vermeyip de iyilik yaparsanız bir kere daha derecat kazanıyorsunuz. Yani kısacası 2 katlı ekmek kadayıf. Ve 2 yönden derecat kazanıyorsunuz. Allah-u Teala'nın da bizden istediği bu. Bu şekilde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama iblis ne istiyor? İblis de kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi istiyor. İyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Çünkü ibliste iyiliği yapabilecek bir unsur yok. İblis bir cin tayfasından, fizik beden nefs, serbest irade ve aklın sahibi. İblis isyanı sebebiyle kendileri hayırlaşmayı dilemeyen başkasının, yani Allah'a kul olmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar Allah'tan böyle bir talep sahibi olmuş. Bana müsaade et, göreceksin ki sen onların yoluna oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Hepsini saptıracağım. Yani iblis insanları Allah'ın yolundan saptırmakla meşgul. Öyle olunca her gün biraz daha kötülüğü artan bir dizayn içinde dile gidiyor. Ondan bir iyiliğin sadır olabilmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü iyiliği oluşturabilecek bir yapı artık ibliste yok. Ve iblis öyle bir varlık ki kötülüğe karşı mutlaka kötülükle mukabele eden ama iyiliğe karşı da kötülükle mukabele eden. Çünkü onun iyiliğe karşı iyilik yapabilecek bir ruhu yok. Devamlı kötülük yapıyor. İşte Allah-u Teala da bunun tam tersi. İyiliğe karşı iyilik ama kötülüğe karşı da İyilikle mukabele etmemiz ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Allah'ın izniyle. Öyleyse 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Önemli mi? Çok önemli. Onları da mutlu etmiş oluruz. Allah'ın izniyle. Ve tabii üst seviyede en çok mutlu olan biz oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Zikir kalbin cilasıdır, ruhun aynasıdır. Allah-u Teala'nın isimlerini özellikle isimleriyle zikir yaparsak en eftalı, en makbulüdür.
3: Ruhunu temizler, yani beden olarak temizlenirsin, kalbin açılır, kalbin ferahlar.
4: Zikiri bilmiyorum ama kendimce hani herkesin yaptığı, ya bak bu tür hepsinin şeyleri kendini rahatlatmak.
1: Peki nasıl hissediyorsunuz Allah'ı zikrettiğinizde?
2: Ya çok güzel bir duygu. Rabbimle baş başa olduğumu hissediyorum. Burada şu an o kadar çok insan var ki, ya şimdi konuşurken dahi, o şekilde hissedebiliyorum yani elhamdülillah.
4: Rahat olduğumu hissediyorum. Kuş gibiyim, ruhum şey.
1: Peki zikreden kişi de neler değişir? Davranışları değişmeye başlar mı? Düşünce tarzı?
3: Düşünce tarzı değişir, davranışları değişir. Zikirli bir insana baksanız, eline yüzüne baksanız ne kadar güzel. Ama zikirsiz bir insana baktığınızda gerçekten yani belli oluyor. Her insanın halinden belli oluyor.
2: Sabırsızsa biraz daha sabırlı olmayı öğrenir. Öfkeliyse biraz daha güler yüzlü olmayı öğrenir.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Fakir bir insan kalmazdı diye düşünüyorum.
2: Çok mükemmel olur. Çok mükemmel olur. Günümüzde sadece ben. Ben diyoruz. Bu ben demeyi bırakabilirsek her şey daha güzel olacak.
0: Zikir kalbin cilasıdır diyor bir misafirimiz. Ruhun aynasıdır. Özellikle Allah'ın isimleriyle zikir yaparsak en makbulu odur. En eftalı odur. Allah isimleri zikretmenin faydası nedir? Allah Teala Araf 180'de bizzat emrediyor. Lillahil esmaül husna fed'uhu. Yani Allah Teala en güzel ismi Allah'ındır. O esmalarla onu çağırın. Dua ediniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismi esması 99 tanedir. Allah-u Teala bu 99 esmasıyla bizlere hazine sunmuştur. Allah'tan hangi istikamete yardım almak istiyorsak Allah'ın esmasını kullandığımız zaman bizi o güzel hedefe Allah çok daha çabuk ulaştırır. Allah isminin zikriyle Allah'ın esmasının zikri arasında fark vardır. Allah ismi nefsimizin kalbindeki bütün afetlerde azaltma yapar. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. İbadetlerin sultanıdır. Allah'ın ismini Allah Allah diye arda arda tekrar etmek en büyük ibadettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam ben uçaktan İlmi Kulle. Şu an kardeşlerim adına o maregelerinden hürmet ve hasret döper sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam benim sorum başkaları için hayır olarak ulaştıracağımız şeyler mutlaka maddi şeyler mi olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim suali bir kere daha tekrar edecek olursak başkalarına hayır olarak ulaştırdığımız şeyler mutlaka maddi şeyler mi olmalı? Hayır. Maddi manevi insanların talep duyduğu şeyleri onlara ulaştırabilirsek, onlara yardım edersek o zaman biz en güzel mutluluğu yaşarız. Elimizdekiler başkalarını memnun edebilmemiz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçük tebessüm, biriyle ilgilenmemiz, o insana değer vermemiz, bir isteğini karşılamamız, hepsi başkalarını mutlu etmeye sebep olan bir muhteva taşır. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığımız andan itibaren bilemediğimiz bir huzur bizi kaplar. Ayrıca bir noktayı daha da dikkate almamız lazım. Sahip olduklarınızdan ne kadar verirseniz kesin olarak bilin ki Allah size verdiğinizden çok daha fazlasını verecektir. Allah'ın istediği bu. Öyleyse biz verebilirsek Allah Teala da bize verecektir. Tekabül suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala ne buyuruyor? Fettekullaha mesetatum. Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar takva sahibi olun. Fettekullaha mesetatum. Vesme'u dinleyin. Vati'u itaat edin. Ve enfiku hayrin li enfusikum. Ve kendiniz için hayır infak olarak infak edin. Men yuka şuka li nefsi fe ulake muhlun. Kim nefsinin cimrinden kendini korursa o takdirde işte onlar felaha erenlerdir. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Haşr 9'da وَالَّذ۪ينَ تَبَدُّ الدَّارِ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحُبُّونَ مَنْ هَجَرَ اِلَيْهُمْ Onlardan önce Medine'ye yurt edilmiş olup kalplerinde imanı yerleşmiş olanlar yani Ansar kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Üstün tutarlar. Kim nefsinin cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha erenlerdir. Bir tarafta ensar var, bir tarafta muhacirin var ve muhacirin ensar muhacirine verilen ganimetlerden dolayı kendileri ihtiyaç içinde dahi olsa bir talep sahibi değiller. Çünkü onları kendinden öne geçirenlerdir. Ensar muhacirin kendinden öne geçiriyor. Muhacirin ensarı kendinden öne geçiriyor. Ve her sahabe bir başkasının kendisinin dışındaki herkesi kendine öne geçiriyor ve üstün tutuyor. İşte asr-ı saadet bu muhteva üzere yaşanmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her devirdeki yaşayan insanlarla Allah'ın kanunlarına uyar hayatımıza tatbik edersek, veren el olabilirsek biz de asr-ı saadeti bir kere daha yaşayabiliriz. Hepinizin hem ahiret hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin Mehdi Yüce Rabbimizden dileyerek bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Seni çok seviyorum.
8: Allah'ım seni çok seviyorum.
9: Ben seni çok seviyorum.
10: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
11: Çok seviyorum, çok seviyorum.
10: Her an için, her gün, her gece gündüz.
12: Allah'ım seni çok seviyorum.
13: Seni çok seviyorum.
14: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
15: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
16: Ölmeden önce
17: emanet olarak verdiğin ruhumu
18: yaşarken
19: bu hayatı yaşarken
17: dünya hayatını yaşarken
19: sana ulaştırmayı diliyorum.
20: Sana ulaşmak istiyorum.
21: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
22: Kalpten diliyorum.
23: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
24: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
25: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
26: Dost olmak istiyorum.
27: Dostlarından olmak istiyorum.
28: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
29: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
30: Kabul et inşallah amin.
31: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş misin diye sen böyle dua edincik yani.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar mürşidini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir, alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan. Ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Ve insanlar şeytan tarafından kendilerine bir takım telkinler yapıldığının farkına bile varmadan bu telkinlerin kendi düşünceleri olduğunu zannederek hayatlarını mutsuzluk içinde geçmesine sebebiyet verirler. Allah Teala diyor ki başkalarının davranışları bizi mutsuz etmeye yetmez. Bizi mutsuz eden o davranışların bizim üzerimizdeki tesirleridir. İnsanı mutsuz eden şey sadece ve sadece nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamız da mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici amelli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Adem oğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkesi olabilir mi? Hemen ekrana bu ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamızdan mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyeciye %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyeciye, o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, müzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane haslet, nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah ile ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefse ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hilmeti Revcu Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Fatiha mahasarava.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Huşu, Kur'an kavramlarından bir tanesidir. Birinci sual, huşu ne demektir? Muhterem Efendimizin öğretisiyle huşu, bir insanın Allah'ı hatırladığı zaman tüylerinin diken diken olması, kalbinin, göğsünün, içinin ürpermesi halidir. Bu genel anlamda huşunun en açık tarifidir. Huşu Allah'ın varlığından kesin şekilde emin olarak sağlanabilen bir muhteva içeriyor. Allah'a inanmak, huşu sahibi olmak için yeterli değil. Huşu, o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin yakin hasıl etme noktasında oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse huşu sahibi olması mümkün değil. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşuyu unutmuştur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan ilk kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Sevgili kardeşlerim, emanet Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Emanetin sahibi olan Allah'a iade edilmedikçe o kişi İslam'ın da Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman huşu sahibi olmaz. Huşu içerisinde kılınmayan bir namaz, Allah'ın istediği bir namaz olmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, namazın Kur'an'da iki şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Müminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi, قَتَّفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Müminler felaha erenlerdir. Hangi müminler? Namazlarında huşu içerisinde olan müminler kurtuluşa erenlerdir. Ama öbür tarafta namazlarında gafil olanlar var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı bir insan dilemiyorsa o kişi huşu sahibi olamaz. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir başka hadiste. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte hidayetten mahrum olanlar, onlar huşu sahibi olmayanlardır. Camiler dolup taşamayacak ama kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İkinci sual, huşunun artışı nasıl gerçekleşir? Hadid suresinin bir ön huşudan bahseden ayetleri de dile getirelim. Kaf 33'te Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir huşu, ön huşu ve bu huşu ile kişi hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösterir. İkinci sual, huşunun artışı nasıl gerçekleşir? Huşu tek yönlü bir muhteva değildir. Hem bir inanç muhtevasını devreye alır hem de nefs seskesinden evvel kalbimize Allah'ın bir tek nurun girerek kalbimize yerleşmesi ve kalbimizde nurlanmanın başlangıcını temin etmesi halidir. Kalbin içine Allah'ın kalıcı nurlarının girmesi ise mürşidimize ulaştıktan sonraki safhadır. Zikrimiz arttıkça zikrimizin kalbindeki nurlar ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlara tırmanacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah'a teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Evet, nasıl 7 safa amin olmak varsa, peşinden nasıl 7 safa rıza varsa, 7 safa felah varsa, 7 safa takva varsa, 7 safa hidayet, 7 safa kul olmak ve 7 safa teslim varsa 7 safa huşu da vardır. İşte 7 safa huşuya baktığımız zaman ayetleri şöyle sıralayabiliriz. Mesela Yasin 11'de اِنَّمَا تِنْزِرُ مَنْ اَتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِي الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ. Sen zikre tabi olan ve gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Zikre tabi olmayanlar zaten huşu sahibi olamazlar. İkinci safa huşu hadis 16'da gerçekleşiyor. Birinci safa huşu gaybde Rahman'a huşu duymaktır. İkinci safa huşu kalpte %2'lik nurun girmesidir. Üçüncü safa huşu ise %51 nura sahip olmak. Dördüncü safa huşu Fatır 28'de kullarından ulema alimler Allah'a karşı huşu duyar. Beşinci safa huşu İsra 109. Onlar çeneleri alanları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Ahzab 35'te ise 6. safa huşu ifade ediyor ve 7. safa huşu Beyne 8'de zikredilmiş. Üçüncü sual, huşumuzun artmasında aldığımız ilmin etkisi var mıdır? Allah Teala İsra 109'da fizik vücudun tesliminde ulaşan bir huşudan bahsediyor. Alimran 109'da ama Maide 83'teki huşu çok farklı. Huşunun başlangıcı sadece ilmel yakini ihata eder. İman mütevası adım adım yükseldikçe o kişinin Allah ile olan ilişkileri de en güzel standartlara doğru yaklaşacaktır. Kişinin hissiyatı giderek daha üst seviyeye bir huşuya ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ım huşu duymaz bir kalpten dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefsen, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Faydasız ilim, doymak bilmeyen nefs, huşu duymaz bir kalp ve kabul olmayan bir dua asıl şu duymaz bir kalp, kabul olmayan bir dua, doymak bilmeyen bir nefs, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Veya tekrar o hadisi ekrana getirebilirsek, Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olmayan, görmeyen duadan ve duymayan nefsten sana sığınırım. Ey Allah'ım bu dördünden de sana sığınıyorum derdi. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin ifadesi. Allah razı olsun. Konumuza ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an'da huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşır mı? Nasıl ulaşır?
2: Şimdi hanımefendi ulaşır diye düşünüyorum ama tam kesin de bilemiyorum.
3: Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması değil de kısa süreli iletişimler, böyle hisler olması mümkün.
4: O kadar ibadet falan yapıyoruz. Mesela namaz kılarken hani o kadar Allah'la bir iletişimimiz falan oluyor. Hani ruh ölmeden önce gittiğini düşünmüyorum ama ufak da olsa bir iletişimimiz oluyor bence.
2: Kur'an'da geçiyor. Biz Müslümanca yaşamak için bunu bize tavsiye ediyorlar, Müslümanca yaşamamız için.
1: Emaneti ehline teslim edin. Peki bize ölümü mü emrediyor sizce?
4: Ölümü emretmiyor ama çeşitli ibadetlerle iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Peki siz de ermiş evliyalar gibi ölmeden önce ölenlerden olmak ister miydiniz?
2: Dualarımızda dua ediyoruz, ulaşalım diye hanımefendi. Ama Yunus Emre'nin filmini seyrediyorum şu ana kadar. Daha öyle bir şey yapmadılar, dokunmadılar.
4: İsteriz. Yani böyle içim öyle bir ferahlıyormuş gibi geliyor. İsmi bile yeter hani. Hani öyle özellikle bir duaya gerek yok. Hani Allah kelimesini ağzımıza almak bile benim içimi rahatlatıyor. Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an'da geçiyor. Müslümanca yaşamamız için onu bize tavsiye ediyorlar. Müslümanca yaşamamızda Allah'a ulaşma dileğinin rolü nedir? Zaten bu dilek yoksa din yoktur. Allah'ın ezeli ebedi tek dini üç esaya dayalıdır. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tek dini ifade ediyor. Tevhid tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat tevhidi ifade ediyor ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Müslümanlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a teslim olmak demek, İslam olmak demektir. Dikkatle baktığımız zaman ölçünün hep aynı hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek. Niçin Allah'a ulaşmak? Allah'a teslim olmak için. Niçin Allah'a ulaşmak? İslam olmak için. Öyleyse bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilir. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Bir sahabi geliyor ya Resulullah. İslam'a gireyim sonra mı savaşayım yoksa savaşayım sonra mı İslam'a gireyim? Deyince Allah Resulü önce İslam ol sonra savaş. Ve gerçekten de Allah'a ulaşmayı diliyor ve o savaşta da şehit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesi işte şu anda kaynak olarak da geldi. Kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden sonra pişman olan Usari tepeden tırnağa silah almış bir halde Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulullah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Peygamber Efendimiz şöyle önce Müslüman ol sonra savaşı buyurdu. Bunun üzerine Usayr Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Usayr için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Öncelemek ki İslam olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha sonra Resulullah'a tabi olarak da cihad etmek. Öyleyse bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilir. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina ediliyor. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala huşu sahibi olanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlere de ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ermiştir. Tabii ki Allah'ın indinde. Onun yolunda gitmek bize örnek olur hanımefendi.
5: Ya mürşide şeytan ilişmiyor sana. Öldüğün zaman Rabbim tabii ki orada sana yardımcı oluyor. Mürşit bu yani.
1: Siz de dininizi bir mürşitten öğrenmek ister miydiniz?
3: Neden olmasın? Dinimle ilgili benle daha iyi bilgili olan birisinden öğrenmek fena olmaz konuyu. Böylelikle yanlış bilgilerden uzak durabilirim.
4: Arkadaşıma katılıyorum. Hani daha bilgin birisinden öğrenmek daha iyi olur. Hem öğrenmediğim şeyleri bana öğretin. Nelerden uzak durmalıyım, nelerden uzak durmamalıyım, neler yapmalıyım. Onları bana daha geniş bir şekilde açabilir.
5: İsterim. İsterim de yapıyorum da çünkü. Gizli ceryan gibi kötü huylarını attırıyor. Mesela ceryan nasıl gizli geliyor yerin altından? O da öyle günahlarını arıttırıyor. Elhamdülillah Rabbime evvelallah ulaştırıyor bu yani.
2: Tabii ki mürşit ermiş insanlar, Allah'a yakın insanlar. Biz de dua ederiz her zaman Allah'a yakın olalım hanımefendi.
4: Öyle zor durumda kaldığımızda mesela hem Allah'a sığınıyoruz ama aklımızda ne yapacağımız tam belli olmuyor. Ona da gidip sorabiliriz.
3: Bir daha önce deneyimi olmuş ve öğrenmiş birisi ve beni yanlış bilgilerle yanlış yola, o aynı şeyi denerken yanlış yola sapmaktan uzak tutabilir.
0: Bir sahibi müşrik konusunda zor durumda kaldığımızda Allah'a sığınıyoruz ama ne yapacağımız belli olmuyor. Ona da gidip sorabiliriz. Müşriklere danışılmasının önemi nedir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bir fazlemedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Yani müşride sormaktır. Ehli zikir de dört vasıf şartı ve üç sonun şartının Kur'an ahlakının temsilcisidir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, yedi sabah dört teslimi yaşayan birisidir. Allah-u Teala bu hususu bilmiyorsanız işte müşride sorun diye ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de, Enbiya 7'de ve Bakara 186'da. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar ve Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. O zaman ne olur? O kişinin derdine Allah derman olur. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahibi olan Ulelvav kademesindekidir. Yani irşad makamının sahipleri. Hepsinin kalp gözü ve kalp kulağı açık. Nitekim bilmiyorsanız ehli zikre sorun ayetindeki ehli zikir ifadesi zikir ehlinin Allah'la devamlı konuşabilme imkanı olduğunu gösteriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamünaleyküm rahmetüle bereketli Cahpar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Size bir sualim olacak inşallah. Bir insanın iştiyak arttıkça huşusu da artacak mıdır? Esselamünaleyküm rahmetüle bereketli Cahpar Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın iştiyaki arttıkça huşusu da artacak mıdır? Huşunun artışı iştiyakın artışı ile paraleldir. İştiyakın artışı liyakatın artışı ile paraleldir. Liyakatın artışı mükafatın artışı ile paraleldir. Öyleyse evvela huşu iştiyaki artırıyor, iştiyak liyakatı artırıyor, liyakat artışı mükafatı devreye koyuyor. İnsanın iştiyakın artması Allah'a karşı duyduğu huşunun da artmasını mutlak olarak gerektirir. En yüksek iştiyakın sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Huşunun son noktasına ulaşmış olanlardır. Onlar da kendi aralarında gene kademe kademe farklı sonuçlar oluştururlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Abi zikir her zaman Müslümanların ibadetidir hanımefendi. Her zaman zikir yaparız, dua yaparız. Allah'a ulaşmak için, günahlarımızı affettirmek için. Yalnız bir şeyi affettiremiyoruz, o da kul hakkı.
5: Allah'a ulaştırmayı sağlar kızım tabii ki. Rabbimle baş başa oluyorsun zikir demek. Ne demek Rabbimle baş başa oluyorsun? Rabbime ulaşıyorsun, kalbin temizleniyor.
4: Evet, mesela ismini anmamız bile onunla bir iletişime geçmemiz yeterli. Sadece ibadet ederek değil, dua ederek de olabilir. İsmini anarak da olabilir. Herhangi bir cümlede ismini kullanmak ya da onun bize sunduğu imkanları söylemek bile olabilir.
1: Vele zikrullahi ekber, en büyük zikir yapmaktır diyor. Siz bu konuda neler söylersiniz? Zikir yapmak neden bu kadar önemli olabilir?
2: Çünkü hep kalbini Allah'a şey yapıyorsunuz. Başka şeyler düşünmüyorsunuz yani kafanızda. İşte şunu yapayım, bunu yapayım, bunlardan ne diyorlar, müneser oluyorsun. Hep Allah'ı düşünüyorsun, onun için Allah'a ulaşmak istiyoruz.
1: Oldukça iyi bir şey ve içimi rahatlatır diye düşünüyorum sürekli. Allah Allah dersem.
4: En basitinde başımız derde girdiğinde hani yani direkt şey diye dua ediyoruz. Allah'ım sen bana yardım et. Dua etmesek bile içimizden söylüyoruz, dışımızdan söylüyoruz.
0: Biz ömrümüz Allah'a ulaşmak için, günahlarımızı affettirmek için her zaman zikir yaparız. Yalnız bir şey affettiremiyoruz. O da kul hakkıdır. Allah kul hakkını affetmez mi? Allah Teala Nümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde "Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taqnutû min rahmetillâh. Allahu yaghfiru zunûbe cemîen." Bir kere Allah seriül hisaptır. Yaşadığımız her anı Allah Teala hesabı gören hasebiyle değerlendirir. Her insan ya derecat kaybeder ya derecat kazanır. Üzerinde Allah'ın vazifeli kıldığı 4 tane melek, 2 tanesi onların o kişinin düşüncesini filme alırlar. 2 tanesinin de aksiyonları, düşüncenin filmi onun niyetini, aksiyonların filmi onun amelini veriyor. Niyet amelden üstün, ameller niyete tabi. İşte 3 tür davranış biçimi var. Kısa saf, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Birisi başka birine zulmettiği anda kul hakkı doğar. Kul hakkı doğduğu anda zarar veren kişi, verdiği zarar ne kadarsa taammüt derecesine göre derecat kaybeder. Kul hakkı doğduğu için zarar gören taraf da zalimin kaybettiği dereceleri otomatik olarak kazanır. Görüyorsunuz ki kul hakkı doğar ve anında ödenir. Mal alıcıya satılır. İşte bu Allah'a davetin dilenmesidir. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Gerçekten de burada da görüyoruz. Kul hakkı hemen anında ödeniyor. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Allah hesabı çabuk görendir. Zulüm yapan derecat kaybetmiştir. Zulmü gören mazlum derecat kazanmıştır. Hesap kalmamıştır. Kul hakkı diye bir şey kalmaz. Birisi Allah'ın kul hakkıyla gelmeyin diye bir şey söylemesi söz konusu değildir. Bu tamamen insanların bir uydurmasıdır. Merkez Efendi kıssasına baktığımız zaman Merkez Efendi Allah-u Teala'nın mürşidi müritlerine diyor ki gidin nerede bir haksızlık görürseniz gelin onu bana anlatın. Herkes bir şeyler anlatıyor ama orada susan birisi var. Evladım sen gitmedin deyince ben de gittim. Sen olsaydın neyi değiştirirdin? Hangi haksızlıkları gördün? Ben olsaydım diyor. Her şey merkezinde. Çünkü adı Merkez Efendi olacak kişi Allah-u Teala'nın seriül hesap olduğunu, her an hesabı gördüğünü ve hesabın kapandığını derecat itibariyle hesabın kapandığını biliyor. Öyleyse İki taraf zalim, zulmeden kişi mazlum, zulme uğrayan kişi. Ama zalim derecat kaybediyor, zalimin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Dolayısıyla fiillerle derecat sistemi eşitleniyor. Anında hesap ödeniyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berkatüm Muhtıracım. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. İnşallah Allah razı olsun. cezbe sahibi olmak huşunun bir göstergesi midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Cezbe sahibi olmak huşunun bir göstergesi midir? Cezbenin geçtiği 6 tane ayet var. O ayetlere baktığımız zaman, evet 7 tane ayet. Bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Nevel suresinin 3. ayet-i kerime وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ. Bir insanın tahakkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe bir insanın kalbiyle beraber bütün vücudunun titremesi halidir. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine bu cezbeyi verir. Yani kalpleri titreyen insanlar kalplerine Allah-u Teala'nın ihbat koyduklarıdır. Allah'a zikre başlamışlardır. Kalplerine Allah'ın nurları ulaştıkça huşu sahibi olurlar. Huşu sahibi oldukları zaman zikir yaptıklarında kalplerin titreme olayı başlar ve o güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yoktur. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur bu. Evet, demek ki cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman kitabın tamamına iman eden herkesi sevenler var. Enfal 2'de Allah zikredildiği zaman kalpleri titreyenler, Hicr 52'de keza öyle. Hac 35'te onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Mü'minun 60, onların kalpleri titrer. Meryem 58, secde 15. Ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar. Zümer 23'te bu ifade ediliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak,

0: haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an ve her an mutluluk programının pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi inşallah. Pazar sohbetlerinde dinimizin yegane kaynağı Kur'an, ayetleri ve bu Kur'an'a uyan hadisleri inşallah vaaz ederek sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinin Fussilet suresinin 34. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. La testevil haseneti illa seyye itfe billeti yahsen فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٍ كَاَنَّمَا وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَاقَ اِلَّا الَّذ۪ينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَاقَ سُحَزٍ عَز۪يمٌ Fussilet 34'te şöyle buyuruyor Allah-u Teala. İyilikle kötülük bir değildir. Siz, size kötülük yapana da iyilikle cevap verin. Böyle yaparsanız, size düşman olan kişi, candan bir dost olur. Ama bunu sadece sabredenler ulaşır. Buna sadece sonsuz hazın, sonsuz mutluluğun sahibi olan insanlar ulaşır. Ne diyorduk pazar sohbetinde? Ayetler ve bu ayetlere uyan hadisler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bak hadisi ne diyor bu konuda? Bu ayetle örtüşen hadiste. Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenalık yapanlara da fenalık yapmak meziyet değildir diyor. Yani birisi size iyilik yapıyorsa siz de iyilik yapıyorsunuz. Kötülük yapıyorsa siz de kötülük yapıyorsunuz. Bu meziyet, bu fazilet değildir diyor. Asıl meziyet size fenalık yapanlara karşı aynı şekilde mukabelede bulunmayıp iyilik yapabilmektir. Demek ki asıl Allah'ın bizden istediğine kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Yani iyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Kötülüğe karşı kötülük zaten şeytanın taraftarlarının işi. Ama Allah bizden ne istiyor? Allah bizden kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. Yine bir başka hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Zarar vermek yok ama zarara zararla karşılık vermek yok. Öyleyse etrafımızdaki insanlar hepsi birer Allah'ın temsilcisi. Onlara zarar vermeyeceğiz. Kim olursa olsun. Ateist olsa dahi ona zarar vermeyeceğiz. Ateist bize zarar verebilir mi? Evet. O zaman o zarara zararla karşılık vermeyeceğiz. Allah'ın ahlakı bunu gerektiriyor. Kur'an ahlakı bunu gerektiriyor. Eğer Allah Resulü Kur'an ahlakıyla ahlaklanın, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyorsa, o zaman istisnası ne yapmamız lazım? Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz gerekir. Fussilet 34 bu konudaki Kur'an ayetidir. Ama bu ayetle örtüşen hadiste az evvel size söyledim. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük bir meziyet değildir. Asıl meziyet, asıl güzellik kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmektir.

Mürşitlerin üç temel vasfından bir tanesi hakka davetidir. İkincisi ise kitabın bütününe tabi olmaktır. Ve üçüncüsü kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Yani hangi Allah'ın mürşidi Allah tarafından tayin edilmişse o kişinin düşmanı yoktur. İnsanlar ona düşman olabilir. Ama o mürşit hiç kimseye düşman olamaz. Çünkü o nefsin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Neyi temizlemiş? Kini, küfürü, yani kinmen nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Bu afetlerin hepsini kalbinden temizlemiş. Neyle? Zikirle. Zikir bir şifredir. Allah'ın katından nurları kalbimize taşır ve devamlı zikrettiğimiz zaman Allah'ın kalbimize gönderdiği nurlarla, ama tabii bunun gerçekleşebilmesi için ne lazım? O kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Mürşidine tabi olmayan, tövbe etmeyen insan Allah'a ulaşmayı dilese sadece bir çift nur alır. O bir çift nurun o kişinin kalbine taşıyacağı rahmet %2'den öteye geçemez. %98 karanlık kalır. %2 ve o %2'lik rahmetle o kişi sadece huşu sahibi olur. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle sadece huşu sahibi olun demiyor. Tam tersi, faziletli insanlar olun. O zaman ne yapmamız lazım? Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize tabi olmamız, onun önünde tevbe etmemiz lazım. Ondan sonra zikir yaparsak bu sefer bir çift nur daha eklenir. Birinci çift nur da rahmet ve fazıldı. İki çift nur rahmet ve selavat. Üç nur birden beraberce bir fonksiyon eda ettiği zaman kalbimiz nurlanmaya, kalbimiz temizlenmeye başlar. Daimi zikirle kalbimiz %100 nurlandığı zaman artık Habil'in davranışını sergiliyoruz. Neydi Habil? Kardeşi Kabil, ben seni öldüreceğim dediği zaman Habil dedi ki ben sana ayak kaldırmam. Sen beni öldürebilirsin. İşte Kabil, Habil'in düşmanıydı. Ama Habil'in düşmanı yoktu. Çünkü Habil Allah'ın daimi zikriyle nefsin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemişti. Onun Kabil kardeşi kendisini öldürmeye gelen Kabil'e duyduğu tek şey sevgi. Ya insan düşmanını sever mi? Evet, işte dinin esası bu. Onun için İncil'de ne diyor Allah Teala? Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size hakaret edenlere, daha doğrusu lanet okuyanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Yani her şeyin kötülüğe karşı hayırla mukabel etme dizaynı içerisinde, o zaman Allah'ın bir sevgilisi, o zaman en üst seviyedeki Allah'ın dostu olursunuz. O zaman demek ki bizim temel hedefimiz ne olması lazım? Fusulet 34'teki gibi kötülüğe karşı hayırla mukabel etmemiz lazım. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi, kötülüğe karşı kötülük tağutların işi. Ama Allah dostlarının işi nedir? Allah dostlarının işi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evet, Allah bizden kesinlikle bunu istiyor. Öyleyse meziyet iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük değil. Asıl meziyet kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmektir. Allah hem Fusulet 34'te hem de Resulullah'ın vaaz ettiği Tirmizi'den nakledilen hadiste bunu buyuruyor. Hazreti Ebubekir bu konuda ne buyuruyor? Hazreti Ebubekir bu konuda diyor ki olgun insan affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz bilir. Evet, kamil insan, Allah'ın dostu olan insan affetmeyi borç. Zaman zaman kardeşlerimiz serzenişte bulunuyorlar. İşte kardeşimiz, ben karşı hata yaptım, nefsime uydum ama farkına vardım. Gidip kendisinden özür diliyorum.
af diliyorum, o benim affımı kabul etmiyor. Aslında Allah dostu olan kişinin davranışı ne? Affetmeyi borç. Öyleyse hepimizin başka insanlara karşı kesin borcu var. Nedir o af? Her saniye, her an insan nefsine uyabilir, hata edebilir. Ama eğer biz ona karşı borçluysak o zaman ne yapmamız lazım borcumuzu ödemek için? Affetmemiz lazım. Şartlar ne olursa olsun. Affedeceğiz. Onun için Allah ne buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e? Araf 199'da buyuruyor ki Huzul avfe ve amr bil urfi ve arit ener cahili. Sen affet, marufla emret ve münkerden nehyet. Cahillerden yüz çevir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu an 8 milyar insan var dünyada. 8 milyar insana karşı bizim af borcumuz var. 8 milyar insana karşı da ne borcumuz var? İyilik etmek. İşte 8 milyar insana karşı af borcumuz, iyilik yapma borcumuzu Allah-u Teala hangi ayette söylüyor? Araf 199'da. Ne diyor peygamberine ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz? Kainatsaldır, evrenseldir. Ne diyor? Diyor ki sen affet. Ne demiş oluyor? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığa gelmişti. Ve eğer Allah ona emrediyor, sen affet diyorsa o zaman Peygamber Efendimiz ne diyor? Benim herkesi affetme borcum var. Allah öyle buyuruyor. Sen affet. Yine herkese iyilik yapma farzım var. Marufla emret. Bu kadar güzel, bu kadar muhteşem bir evrensel kanun Allah Teala bize söylüyor. Bize düşen ne? Bize düşen işimiz de. Ne diyor Yunus? Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Öyleyse yapılması gereken şey ne? Dışımızdaki bütün insanlar. Ne olursa olsun affedici olacağız. Ne olursa olsun iyilik edici olacağız. Affetmek ve marufla emretmek, iyilik yapmak. Allah'ın bize farz kıldığı muhteva bu. Böyle yaparsak kavga olur mu? Hayır. Böyle yaparsak, affedersek iç huzura ulaşırız. Yani deneyin. Eğer siz karşı tarafı affetmezseniz ne olur? Kim söyleyecek? Kin oluşur. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Öyleyse affetmezsek sevgili kardeşlerim biz vazifemizi yapmadığımız zaman kin oluşur. Kin devamlı iç huzursuzluğu ifade ediyor. Şuur altı birikimi hatta ya başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an karşınızda kimse yok. Ama siz o yastık üzerinde kimle kavga ediyorsunuz? O hizmet duyduğunuz kişiyle kavga ediyorsunuz. Ben ona şöyle söyleseydim, böyle yapsaydım, şunu yapsaydım. Tamamen. Halbuki affetseydiniz, bitmişti. İç huzura kavuşmuştunuz. Onun için hepimizin üzerinde durması gereken hakikat ne? Şartlar ne olursa olsun. Affedebilmek, affedebilmek, affedebilmek. İşte Hazreti Ebubekir bu açıdan çok güzel bir mesaj veriyor bize. Kamil insanın davranış biçimi affetmeyi borç, iyilik yapmayı farz bilen kişidir. Yani Araf 199'u yaşayan kişi Allah'ın izniyle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 grup insandan bahsediyorum. Ne diyor? Fatır 32'de Sümme evresnel kitabe ellezi estefeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsi ve minhum muktasid ve minhum sabikun el hayrat. Biz diyor bu Kur'an'ı seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Bir kısmı kendi nefsine zulmediyor.
Bir kısmı muktesit, bir kısmı da hayırlarda ileri geçen. Şimdi o nefsine zulmedenler kimler? Hemen bakalım. Ne diyordu Nisa 64'te? Ama Arsallam'ın Resulü ila yutabizinle. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Ve inzelemu enfusem, o nefslerine zulmedenler. Cauke, sana gelselerdi. Festağfurullah, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Ve estağfirullahim Resulü, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Levecedallahu tevvaben rahime, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse kimdir nefsine zulmeden insan? Tövbesini gerçekleştirmeyen. Tövbeyi gerçekleştirmek bu kadar önemli mi? Evet, bu dinin üç saç ayağı var. Yani Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlara farz kıldığı din üç saç ayağı var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. Tevhid, mürşid önünde tövbe etmekle. Teslim ise zikir, çok zikir ve daim zikirle. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İşte 14 asıl evvel birbirinin can düşmanı bedeviler bu düsturla, bu kanunları hayatlarına tatbik etmekle asr-ı saadete ulaştılar. İşte Fatır 32'de 3 grup insandan bahsediyor. Onlar nefslerine zulmedenlerdir. Nefslerine zulmedenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenler. E bu neyle mümkündür? Çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey, bir dilek. Sadece o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleriyle oynadıklarına tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk, karıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk, kişinin nefsini ilah edinmesidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. İşte o nefsini ilah edinen insanlar var gizli şirkte. Aynaya geçiyor, karşısına bakıyor, nasıl kendisini beğeniyor. Malına bakıyor, öyle bir güveniyor ki. Makamına bakıyor, ya benden daha üstte bir de kimse var mı? Alabildiğine Allah'tan uzak, sadece kendisiyle meşgul olan, kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen kibir abidesi insanlar. İşte onlar nefslerini ilah edinenler. Allah Teala hangi ayette söylüyor? Câsiye 23'te ne diyor Rabbimiz? اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهَوَاهُ. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onu derhalde bırakmıştır. İşte bu bahsettiğini sabah şeyde İslam 5 şartını yerine getiriyor. Ama Kur'an ilmi yok. İlim üzere Allah onu delalette bırakıyor. Ve ne diyor Allah Teala o delalette bıraktığı kişi, cennetlik amel işleyen kişi? Ve hatama ala semi ve kalbi ve ceala ala basar muşahabtan. Allah Teala diyor ki onun kalbini ve kulaklarını mühürledik. Basar asır üzerinin kışafını perdeye yerleştirdik. İşte bu nefsini ilah edinenler kör nefslerine tapan insanlardır. Sannusi Hazretleri çok güzel bir tespitte bulunuyor. Gençler diyor akıldan ziyade his ve hevesi dinlerler. Nefsi dinlerler yani. His ve heves nefs kördür. Akıbeti görmez. Bir dirhemlik dünya zevkini sonsuz ahiret hayatına tercih eder diyor. Bir dirhem. Ama o bir dirhemlik zevke karşı terazinin bir kefesine bir dirhemlik zevki koyun. Öbür tarafta terazinin diğer kefesine sonsuz ahiret saadetini koyun. Ama kişi nefsini ilah edinmişse ne yapıyor o? O zevki tatmak için o sonsuz ahiret hayatını elin tersiyle itiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Yani çok zikredin. Zikirden başka nefsimizin hakkından gelebilmek mümkün değil. Allah diyeceğiz, Allah diyeceğiz, Allah diyeceğz, Allah diyeceğiz. Ebela
Tek bir dilekle Allah Teala bize 3 saatlik zikri hibe ediyor, hediye ediyor Rabbimiz. Sonra kesinlikle erimiş evliya olduktan sonra, ruhumuz Allah Teala'ya ulaştırdıktan sonra bu sefer zikrimizi artırmanın gayreti içinde olacağız. Çok zikir ve çok zikirle, 18 saat zikirle Allah'ın izniyle nefsimizin manevi kalbi %81 nurlanacak. %19 karanlık. Bir insanın kalbinde %18 karanlık ve %81 nur varsa, o insanın davranış biçimine veya başka bir deyimle belki merak ettiniz. Ya bu %81 kalbin sahibi olan nur, sahibi kişi kimdir? Merak ediyorsunuz. Kim olduğunu anlamak istiyorsanız, o insanların davranış biçimlerine bakmanız lazım. Siz o insana kötülük yaparsanız, kalbinde %51 nur bulunan insan ile kalbinde 181 nur olan insanın davranış biçimi farklı mı? Evet. Kalbinde %81 nur bulunan insana siz gidip tokat atarsanız o size öfkelenmez. Öfkesini yutar. Onun için Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Ama %51 kalbinde nur bulunan insan size tokat atarsa düşünür yani. Size karşılık vermese bile içinden alabildiğine sayar gider. O halde demek ki davranış biçimlerimizin Kur'an ahlakıyla ahlaklanma noktasında olmak istiyorsak bunun yolu zikirden geçer, Allah'a teslimden geçer. Zikredeceğiz, zikredeceğiz, çok zikredeceğiz ve daimi zikre ulaşacağız. Aslında burada da bize düşen ne biliyor musunuz? Bize düşen şu dünya üzerinde bize düşen dik yokuşu aşabilmek. Yani bu fizik vücudu Allah-u Teala'ya teslim edebilmek. Fizik vücudu Allah-u Teala'ya teslim edebilmek için Allah'ın bize bahşettiği 3 saatlik zikri 6 kat arttırmamız lazım. Evet. Kim Allah'ın kendisine tek bir dilekle hibe ettiği, hediye ettiği 3 saatlik zikri ki istisnasız herkes için geçerli. Yani bugün ateist bile gelse, kalpten Allah'a ulaşmayı dilese, Allah ona zikri sevdirir. Allah ona mürşidi sevdirir. Allah ona namazı sevdirir. Allah ona bütün ibadetleri sevdirir. Ve bu ibadetleri sevdirmek öyle İslam 5 şartını yerine getirenlerin istediği biçimde değil. İslam 5 şartını yerine getirenler tamam diyorlar. Çoğu kişi kuşluk namazının haberleri yok. Çoğu kişinin teheccüd namazının haberi yok. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafileler de yaklaşır. Ben onu seversem onun işiten kulağı, gören gözü, yürüyen ayağı, tutan eli, idrak eden kalbi ve olurum diyor. O artık benimle işitir. O benimle görür. O benimle tutar, o benimle yürür. O benimle idrak eder. Bu neyi ifade ediyor? Bu en üst seviyedeki tasarrufu ifade ediyor. Ama ben seversem. Öyleyse Allah-u Teala'nın farz ibadetlerin dışında Resulullah'ın sünnetine uyan her devirde bir kişi var mı? Var. O tasarrufta olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Teala kendisine Peygamber Efendimiz'e geceleyin kalk teheccüd namazını kıl bu sana bir nafile namazdır diyorsa devrin imamı da diyor Allah Resulü bunu yaptıysa ben de yapacağım. Ve o da aynı şekilde yapıyor. Biz de onun tabiinleri olarak başımızın üzerinde devrin imamın ruhu varsa devrin imamın ruhu olduğuna göre o yapıyorsa bizim de ne yapmamız lazım? Bizim de yapmamız lazım. Ve örnek alıyoruz ve 5 vakit namaz değil 7 vakit namaz. Sabah namazından öğle namazından 1 saate ve sabah namazından 1 saat sonraki devrede kuşluk sünnetini kılacağız. Öğle namazının borcu, ikindi namazının borcu, akşam namazının borcu, kuşluk namazını kılacağız. Ne oluyor? 11 rekat. Ama geceleyin de teheccüd namazını kılacağız. Yine yaz saati uygulamasına birden sonra.
Şu an işte birden sonra ne yapıyoruz? Hepimiz kalkıyoruz. Sabah namazının borcu, yatsı namazının borcu ve vitrin borcu. O da 9 rekat. Yani toplam kuşluk ve teheccüdle birlikte ne oluyor? Bir günlük borç namazı ama aynı zamanda Resulullah'ın sünnetini yerine getirmiş oluyor. Bütün kardeşlerimiz hepsi bunu kesinlikle gerçekleştiriyor. Sadece Ramazan aylarında değil, her perşembe günü oruçluyuz biliyorsunuz. Neye göre? Resulullah'ın sünnetine göre. Her kandil günde de yine oruçluyuz. Muharrem'in 10'unda da oruçluyuz. Neye göre? Resulullah'ın sünnetine uygun olarak. Kazancımızın %2,5'u zekat. Ama biz %2,5 değil. Hepimiz kazancımızdan ne veriyoruz? %5. %2,5 zekat bize haram. Ama bir de paranın kiri var. %2,5. Yani onlar ne yapmışlarsa biz de aynısını yapıyoruz. Bu bize ne sağlar? Bu bize Allah'ın hedef gösterdiği iki cihan saadetini sağlar. Onlar 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler. Bu reçeteyle ne oldular? Asr-ı saadete ulaştılar. Biz de Resulullah'ın sünnetini, reçetesini hayatımıza tatbik edersek bu dönemde biz de asr-ı hidayeti yaşar mıyız? %100 yaşarız. O döneme asr-ı saadet dendi. Bu döneme de inşallah Teala asr-ı hidayet. Her devirde aslında insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Allah'tan uzak bir yaşantı içinde dünyevileşmiş, şeytana tapar vaziyette bir hayat yaşıyorlar. Ama bu dönemde farklı olacak. Bu dönemde bu fark nereden kaynaklanıyor? İnsanlar fark edecek, anlayacak ki dinler yoktur. Tek bir din vardır. İşte şu anda Tevrat'ı inceliyoruz. Aynı hakikatleri Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vermiş. İncil'i inceliyoruz. Aynı hakikatleri Allah-u Teala Hazreti İsa'ya vermiş. Kur'an'ı inceliyoruz. Aynı hakikatleri Allah-u Teala Peygamberimize vermiş. Hazreti İbrahim'in kitabı da bizde olsaydı ne olacaktık inceleseydik? Aynı hakikatleri onunla görecektik. Hazreti Nuh'un kitabı bizde olsaydı ne görecektik? Aynı hakikatleri orada görecektik. Bunu bize ispat eden bir ayet var mı Kur'an'da? Var. Hangi ayet? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Şura 13? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Teala buyuruyor ki وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ, dinde sizi bir şeriat sahibi kıldı. Bu şeriatın muhtevası ne? Bu şeriat Allah'ın Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğini, Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğini, Hazreti Musa'ya vasiyet ettiğini, Hazreti İsa'yı vasiyet ettiğini sana dava eder şeriat kıldı. O zaman sevgili kardeşim şeriatlar aynıysa dinler farklı olabilir mi? İmkansız. Ama ne yapmış insanlar? İnsanlar nefslerine uyarak hep kendilerine yontuyorlar. Mesela dikkat edin çocuklar kavga ederlerken ne diyor? Benim babam senin babandan büyüktür. Halbuki ikisi de babadır yani. Ama işte o yapı. Çok enteresan yani. Yan yana iki koltuktaki iki kişiyi düşünelim. İkili bir koltukta ikisi de oturuyor. Birisi diyecek ki benimki çok daha sert, seninki daha yumuşak. Ya aynı işte. Ama nefs devreye girdiği zaman ne oluyor? Devamlı olarak bu yapı kendisine yontuyor. İşte bu yapı, kendisine yontan yapıdan kurtulmak neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dilemek, vahdet akidesi mutlaka farzdır, şirkten beri olmak. İkincisi tek başımıza bu nefse biz baş edemeyiz. Vekil tayin etmemiz lazım. Her devirde Allah'ın yeryüzünde bir vekili var mı? Var, o kimdir? Devrin imamı. Nereden biliyoruz? Allah Teala açıkça ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki o senden yüz çevirenler, seni biz onlar üzerine vekil tayin etmedik. Sen onlar üzerinde muhafız değilsin. O zaman mefhum muhalifinden hareket ettiğimiz zaman nasıl Resulullah'tan yüz çevirenler, Resulullah onlar üzerinde vekil değilse, muhafız değilse, o zaman mefhum muhalifinden harekette itaat eden kişi ne oluyor o zaman? İtaat eden kişinin üzerinde Resulullah nedir?
ruhu sultanisi hem vekildir hem muhafızdır. İşte sevgili kardeşlerim, vekil tayin ettiğimiz zaman mutlaka bu tövbe ile gerçekleşir. Şu an dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar kim ikinci safhada Allah'ın kendisi için tayin etmiş önünde tövbe ederse mutlaka tövbe eden kişinin başının üzerine ne gelir yerleşir? Devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Devrin imamının ruhu ona ne yapar? Birinci derecede muhafızlık görevini yapar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Yani şeytan denilen insanların baş düşmanı. Bu her devirdeki eğitimden geçmiş bir varlık. Yaratıldığı günden Allah'tan müsaade istemiş, kıyamet gününe kadar hayat hakkı yaşıyor. Şu an dünya üzerinde gelmiş geçmiş ne kadar ölü insan varsa hepsinden tecrübe kazanmış. Onlarla mücadele etmiş, onları kendisine bağlamış ve tecrübe kazanmış. Böyle bir varlık iblis. Ama biz bundan kurtulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Onun sahibine sığınmamız lazım. Eski Allah dostları diyorlar ki, siz bir padişahı ziyaret edeceksiniz. Ama kapısının önünde devamlı bir bekçi havlayan köpek var. Siz eğer ona ulaşmak istiyorsanız, elinizdeki taş ve sopayla o köpekle mücadele ederseniz asla başarıya ulaşamazsınız. O zaman nasıl başarıya ulaşacak? Nasıl sahibine, o padişaha ulaşacak? Sahibini çağıracaksınız. Sahibini çağırdığınız zaman artık o köpek ne yapmak durumunda? Susmak durumunda. İşte sevgili kardeşlerim, biz sahibini çağırıyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bu talebi kalbimizde görürse o zaman şeytana artık diyor ki senin artık yetkin sıfır. Sen benim kullar üzerinde bir sıfır yetkinin sahibisin. İblis asla ve asla kalben ulaşmayı dilemeyene, dileyene yaklaşamaz. Dört ayet-i kerime bunu söylüyor. Birincisinde ne diyor Allah Teala? Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 9'da ne diyor? Tevekkül edenlere Sebe'in sultanlığı yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Sebe 21'de mümin onların üzerinde sultan yok. Zümer 17'de ulaşmayı dileyenlerin üzerinde senin bir sultanlığın yok. Bitti. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla üzerinize tecelli etmek suretiyle şeytanın sizin üzerindeki etkisini sıfırlıyor. Ne zamana kadar? Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracağına kadar. Söz vermiş mi Allah Teala? Kesinlikle söz vermiş. Allah mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, tabii ki kalpten dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun aksi söz konusu değil. Mürşidin gösterilmesi Allah'a aittir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması Allah'a aittir. 7 Furkan'ı ona vermek Allah'a aittir. 12 tane ihsana kişiyi ulaştırmak Allah'a aittir. 7 kademedeki nefs eskesini yapmak Allah'a aittir. 7 tane gök katının yükselmesi Allah'a aittir. Her şey Allah, Allah, Allah, Allah. Neyle yapıyor o üzerimizde? Rahim esmasıyla yapıyor. Ve sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısıyla bizi mükafatlandırıyor sevgili kardeşlerim. Ondan sonra mı? Ondan sonrası kesinlikle ne olmasıdır? Bizim ötelere geçmemiz lazım. 4. kat cenneti istiyorsak Müslümanlara merhamet edeceğiz. 5. kat cenneti istiyorsak daimi zikre ulaşacağız. 6. kat cenneti istiyorsak şartsız herkesi kendimizden daha fazla seveceğiz. Şartsız. 7. kat cennet, bu sefer Allah-u Teala'nın Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kişi, 7. kat cennetin sahibi, an cennetinin sahibi olan kişidir. O, Allah onu kesinlikle ilmi insanlara yaymakla vazifeli kılmıştır. Bütün peygamberlerin, bütün resullerin görevi nedir? Tebliğ yapmak. Ayetlerle insanlara dini anlatmak. İşte sevgili kardeşlerim, Fatır 32'de 3 grup insan var. 1. Nefsine zulmedenler. Bu zulümden kurtulmak istiyorlarsa ne yapmaları lazım? Kalbin ulaşmayı diledikten sonra mutlaka Allah'ın kendisi için tayin-i müşriğinde tövbe edip zikre başlamaları lazım. Bir de 3. grup insan var. Ve minhum sabikunel hayrat.
bir kısmı muktesit, henüz daimi zikre ulaşmamıştır. O kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim eden birisi ise, öbürü ise sabikun el hayat, hayırlarda ileri geçen, daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi kişiye şeytan artık dokunabilir mi? Hayır, daimi zikrin sahibi, şeytan onun elinde bir oyuncaktır. E uğraşmayacak mı? Şeytanın uğraşmadığı insan var mıdır? Hayır. Ama şeytan uğraşsa dahi, daimi zikir, muhlis ve salah sahibi kullarla uğraşsa dahi devamlı mağlup olur. Onlar devamlı galip gelir. Neden? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı vekil tayin edin diyor. Siz Allah'ı vekil tayin ederseniz, zikirle daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytanın sizin üzerinizdeki etkisi sıfır. Yani şeytan sizinle yine uğraşır ama hep mağlup olur. Ulul elbab kullara karşı mağluptur. Muhlis kullara karşı şeytan mağluptur. Salih kullara karşı şeytan mağluptur. O zaman şeytanın etkisi sadece kimleredir? Şeytanın etkisi sadece kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Evet, şeytanın etkisi iki grup insana vardır. Fatiha'da bunlar anlatılıyor mu? Evet. Kur'an'ın özeti olan Fatiha'da eğer insanlar idrak edebilirlerse bunu Allah-u Teala söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala Fatiha 7'de? Sıratellezine en'amte aleyhim. Üzerine nimet verdiklerini diyor. Ama bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. İki grup insandan bahsediyor. Gadap duyulanlar. Bu Allah'ın gadap duydukları insanlar kimler? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Hangi ayet bunu açıklıyor? Nisa 167, 168, 169. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine keferu ve saddu an sebilillah kad dalu dalalen baida. Onlar kafirdirler. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalettedirler. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekun la yaghfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. Ve la yatim tarika. Tariki müstakime ulaştırmaz ila tariki cehenneme. İşte Allah'ın gadap duydukları bunlar. Yani Allah'la savaşanlar kendileri ulaşmayı dilemiyorlar. Başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Allah-u Teala'ya yoluna oturarak onları Allah yolundan saptırıyorlar. Bir grup insan var, onlar da seçilmiş. Her devirde insanlar %90'dan fazlası ne oluyor? Seçiliyor. Ama bu her devirde Allah tarafından seçilen %90'dan fazla insanın ancak %10'u Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan %80'i seçilmiş olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve kime meylediyor? Kalbi hasta olanlara meylediyor. İşte Sebe suresinin 21. ayet-i kerimesine bakın Allah-u Teala bu insanlara İbrahim 21'de ne diyor? İbrahim 21'de Allah-u Teala diyor ki hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere. Kibirlenenler kimlerdir? Kibirlenen, kendini ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Zayıf olanlar kimlerdir? Seçilmişlerdir ama henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte bu zayıf olanlar kibirlenenlere şöyle diyorlar. Muhakkak ki biz size tabi olduk. O kibirlenen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunlar da seçilmiş olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyince ne oluyor? Onlara tabi oluyor. Biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz diyor. Onlar da diyor hayır diyor. Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi elbette biz de sizi hidayete erdik. Ama sabretsek de sabretmeseydik de bizim için aynıdır. Artık bizim üzerimize azap sözü hak oldu diyor. Ve böylece treni kaçırıyorlar. İmtihanı kaybediyorlar. Sırf nedir? Sadece o dileğin olmaması. Kalpten ulaşmayı dilemek. Çünkü dilek bize aittir. Geri kalan kimin garantisinde? Allah'ın garantisinde. Daimi zikre ulaşmak kimin garantisinde yine? Yine Allah'ın garantisinde. Sadece ve sadece bizim için imtihan olan Allah koruyucu kalkanı kaldırdıktan sonra dik yokuşu aşmak ve fizik ucudu nedir? Allah'a teslim etmek. İşte aslında kişinin ayarı budur. Yani hangi insan bu dünya hayatını yaşarken fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim ediyor veya hangi insan durumunu koruyabiliyor veya hangi insan
Hidayete erdikten sonra tekrar fıska düşüyor. Var mı öyleleri? Evet vardır. Allah Teala bakın ne diyor. Hem Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesinde. Kişi hidayete eriyor. Ermiş evliya oluyor ama fıska düşüyor. Niye? Zikirden yüz çeviriyor. Zikirden yüz çevirince sebep ne? Dünya hayatına daha önem veriyor. İşte ayetler. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç. Fakat kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, göğsünü küfre açarsa işte onlar kesinlikle kalpleri tabi edilenlerdir. Nahl 107. Bunun sebebi zalike bi enneme hasabül hayatı dünya alel ahireti. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Bir tarafta ahiret hayatı var, bir tarafta dünya hayatı var. Allah Kur'an'da ne diyor, bize öğüt veriyor? Diyor ki ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Öğüt veriyor Allah Teala. 7 ayet-i kerime. Ama Allah Teala bu öğüdü vermesine rağmen ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır diyor. O kişi ne diyor? O kişi diyor ki hayır, benim için dünya hayatı ahiretten daha iyi. Ve böyle olunca da o zaman zikre değer vermiyor. Zikir azalması ve kişinin fıska düşmesine sebebiyet veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Diyor ki Allah niyeti ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti dünya olana ahireti vermez. Yani sizin niyetiniz dünya ise, mesela Yunus 7. Yunus 7'de kişinin niyeti nedir? Kim söyleyecek? Evet. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onun niyeti biz değiliz diyor Allah Teala. Verâdû bil hayâti dünya. Onun niyeti dünya. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti veriyor mu? Hayır, gideceği yer cehennem. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor mu? Evet, kesinlikle. Allah Resulü 7 ayet-i kerimede de bunu söylüyor. Sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. O zaman ahiret hayatının giriş kapısı, cennetin giriş kapısı, Kur'an'ın giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. İşte üç grup insan: ulaşmayı dileyenler, Kur'an onlara miras bırakılmış, ulaşmayı dileyenler, muktesitler ve de sabikun hayrat. Yani Kur'an kime miras bırakmış biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an ruhunu Allah'a teslim edenlere, Kur'an fizik vücudunu Allah'a Teala'ya teslim edenlere, Kur'an nefsini Allah'a teslim edenlere. Ruhunu Allah'a teslim edenler bu ayette ne olarak anlatılıyor? Nefslerine zulmedenler. Fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edenlere bu ayette Allah'a ne isim veriyor? Muktasitler. Nefsini Allah'a teslim edenlere Allah-u Teala ne isim veriyor? Hayırlarda iyi geçen, sabikunel hayrat. Yani Kur'an üç grup insana miras bırakılıyor. Ruhunu teslim eden, fizik vücudu teslim yapan, nefs teslim yapan. İrade tesliminin fonksiyonu ne? İrade tesliminin fonksiyonunda Allah-u Teala diyor ki biz onlardan misak aldık. İlmi kesinlikle saklamayacaklarına ve yayacaklarına dair. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Âl-i İmrân suresinin 187. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala ayet 187'de? Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar ve onu az bir değere sattılar. Öyleyse görüyorsunuz ki misakımızın da bir görevi var. Yani irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman iradesini teslim edenlerin görevi ne? Görevi Allah'ın kendilerine vermiş olduğu ilmi, irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini ne yapmak? Herkese açıklamak. Herkese vermek. Allah Teala sana ilim vermiş, sen insanlara vereceksin. İrfan mı vermiş, sen insanlara vereceksin. Hikmet mi vermiş, sen insanlara vereceksin. Hikmetin ötesini sen insanlara vereceksin, vereceksin, vereceksin, vereceksin. Allah sana vermesi için verdi. Zaten eğer biz insanları idrak edebilirsek, sahip olduğumuz her şey aslında bizim dışımızdaki insanlara verilmek üzere verilmiş. Sevgili kardeşlerim, biz alır da vermesek ne olur? Alır da verirsek ne olur? Biz alır verirsek sevgili kardeşlerim,
Allah'ın filtresinden geçmiş olur. Şimdi normal işte şehir suyu var. Şehir suyunu birçok insan içmek istemiyor değil mi? Ama filtreden geçtiği zaman kişi içmek ister mi? Evet. İşte tıpkı bunun gibi. Yani Allah'ın filtresinden geçtiği an ne alırsanız o sizin için bir şifadır, mutluluktur, huzurdur. Çünkü Allah'ın filtresinden geçiyor. Ama siz eğer onu alır kendiniz kullanırsanız ve Allah'ın hakkını ödemezseniz, Allah'ın emrine uymazsanız, işte Efendimiz buyuruyor, Allah size para verir. Para isterseniz para verir ama hangi şartla verir size? O parayı Allah için vermeniz kaydıyla. Allah'ın filtresinden geçtiği an ne kadar Allah'tan para isterseniz o para size zarar verir mi? Hayır, vermez. Ama Allah'ın filtresinden geçmesi kaydıyla. Siz vereceksiniz Allah Teala'nın rızası gereğince, Allah daha size verecek ve o verdikleriyle siz öyle bir hayat mutluluk yaşayacaksınız ki tarifi gayrimümkünsüz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu reçete bu reçete Allah'ın izniyle. Öyleyse ne yapılması lazım? Yapılması gereken şey şu. Evet. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde biliyorsunuz her devirde kavim resulleri var. Ve o kavim resulleri arasında Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişi var. Devrin imamı. Allah'ın nebileri her zaman hayatta değil. Hayatta olmayan Allah'ın nebilerine Allah-u Teala ne diyor? Onların arasından bir vazifeli tayin ediyor. Vekaleten devrin imamı. Bugünkü zaten konularımızın arasında sizin sohbetinizde ayetlerden bir tanesi de secde 24. Ama bu ayetle, size okuduğum ayetle örtüşen bir başka hadis de şöyle. Kim bir kötülük görürse diyor, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmese, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmese, kalbiyle düzeltmeye başlasın. Bu imanın en zayıf derecesidir. Sevgili kardeşlerim, evet, biz Allah yolundaysak, etrafımızdaki insanlar eğer henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, nefslerine uyacaklardır. Nefslerine uyan her insan ne yapacaktır? Başkasına karşı kötülük yapacaktır. Osmanlı'da biliyorsunuz bir söz var. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Eğer kişi kendisi nefsine uyarsa rahat ve huzur bulamaz. O rahat ve huzur bulmayan bu kişi etrafına da rahatsızlık verir. Bu konuda size bir kısa anlatmak istiyorum. Padişahın birisi evladına devamlı, evladım kalk namaz kıl, oruç tut, işte Allah'a ulaşmayı dile, bütün bu size anlattıklarımızı sahibi bitiriyor. Oğlu da hep cevap vermiş. Her koyun kendi bacağından asılı, sen bana karışma. Bir diyor, iki diyor, üç diyor. Bakıyor ki laf anlamıyor evlat. Anlamayınca vezirini çağırıyor. Diyor ki gidin şu yatan evladım şu odada yatıyor. Bir koyun kesin. Yaz sıcağında da bir direk dikin oraya. Bu koyunu o bacağından asın oraya. İç organlarını çıkartmadan. Tabii yaz sıcağında dışarıda da olunca iç organlar da temizlenmeyince bir iki saat içinde hemen kokmaya başlıyor. O odada yatan evlat rahatsız olmaya başlıyor. Bağırıyor, çağırıyor, bekçiler onu oradan alın. Beni rahatsız ediyorsun, dün gece uyuyamadım, şuydu buydu falan şu bu. Onlar da bekçiler diyor ki bu koyun kendi bacağından asılmış. Yahu tamam bacağından asılmış buraya da ama beni rahatsız ediyor. Valla diyor babanın emri var. Biz babanın emri olmadan kesinlikle bu koyunu buradan almayız. Babasına koşuyor. Ne hakla diyor. Bu zulmü bana yaparsın. Ben dün gece hiç uyuyamadım. Kokudan hiç şey edemedim. Baba gülümseyerek evladım gel bakalım biraz diyor. Ey gafil diyor. Sen Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmemekle etrafındaki insanlara verdiğin huzursuzluk, mutsuzluk, o kötü kokuyu niye düşünmüyorsun? Sevgili kardeşlerim, hepimiz sosyal hayatta dışımızdaki insanlara karşı sorumluyuz. Kime ne rahatsızlık verirsek aslında etrafa o kötü kokuyu salıyoruz. Hani nasıl
bir pislik bir yerde insanlar ne yapıyor? Hemen şey diyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediliyor. Sahabeyle birlikte Mescid-i Kuba'ya gidiyorlar namaz kılmaya. Yolda da bir ölü hayvan var. Ölü köpek. Bütün sahabe kaçışıyor. Burunlarını tutuyorlar, kaçışıyorlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz gülümseyerek hiç istikametini bozmuyor, gidiyor ve sahabeye diyor ki o köpeğin ne kadar güzel dişleri vardı diyor. Sahabe ne yapıyor? Henüz o idrak seviyesinde. Sadece onların ondan duydukları nedir? O kötü koku. Ama Allah Resulü ne yaptı? O kötü kokudan bir güzellik çıkarttı. Ne güzel dişleri var dedi. İşte aslında bizim de hayata bakış açımız ne olması lazım? Etrafımızdan yine yüzlerce, binlerce eleştirebileceğimiz şey olabilir. Marifet onlardan ne yapmak? Onlardan ders çıkartmak, onu kesinlikle kötülüğü hayra çevirebilmek. İşte Allah'ın Resulü bu şekilde yapıyor. Oysa biz etrafımızdaki insanlar bir yanlış yapıyorsa evvela elimizle düzelteceğiz. Mesela şu an dergi hayatı. Dergi hayatında işte bir sürü hizmetler var. Bazen kardeşlerimiz yahu hep ben yapıyorum. Niçin o da yapmıyor? O da taşın altına elini koymuyor falan şu bu diye düşünebilir. Ama Efendimiz de bir misal veriyor. Muhterem Efendimiz ne diyor? Yunus diyor dergahın işlerinde sadece neleri arardı bakardı? Boşluk yerlere. Kimsenin yapmadığı şeye Yunus hiç kimseye sormadan ne yapardı? Kendisi yaparmış. Sen niye yapmadın? Sen şöyle yaptın, bunu yaptın. Hayır. O sadece yapmakla meşguldu. İşte Yunus'un davranış biçimi etraftaki kardeşlerimizin nefslerine uyarak bıraktığı hasarları kim düzeltiyordu? Yunus düzeltiyordu. Sen niye öyle yaptın? Hiç onlara sormadan. İşte bize düşen de böylesi durum söz konusu ama ne yapmamız lazım? Elimizle düzeltmemiz lazım. Yunus gibi. Bunu olmazsa ne yapmamız lazım? Dilimizle düzeltmemiz lazım. Nasihat yoluyla. Bunu yapmazsak ne yapmamız lazım? Kalbimizle, yani Allah Teala ayeti kerimede Hud suresinin 114. ayet kerimesinde yanılmıyorsam, zalimlere gönülden meyleden ona da ateş dokunur. Yani bir yanlışlığa siz görüyorsunuz. Dilinize düzeltemiyorsunuz. Elinize yapamıyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Kalbinizle buğz etmeniz. Yani keşke o olmasa. Böyle yapmasa. Ay siz de oh dediğiniz zaman ne oluyor o zulme? O zaman size de ateş dokunur. Dikkat ederseniz insanlar var. Bazıları hakkındaki kötülüklere kendisine prim addediyor. Yani aslında kendisi kızıyor ona. Kızıyor ona. O kızdığı kişinin başına bir bela geldiği zaman içinden düşüyor. Bak bana şöyle yaptı, bana şöyle. Ben onun için, o sebeple. Halbuki hiç alakası yok. Allah Allah. O kişi arasında. Yani biz insanlar nefsten kurtulmadığımız süre içerisinde bu dünyada rahat ve huzur bulamıyoruz. Ama nefsten kurtulmanın da vasıtası var. Zikirdir ve davranış biçimleri. Bir kere etrafımızdaki insanları seveceğiz. Mesela şu anda birbiriyle kavga edenler. Sevgili kardeşlerim, insan olduğu için bu dünyada iki şey çok önemli. Birisi özgürlük, diğeri güvenlik. Herkes için. Özgürlük ve güvenlik. Özgürlüğün tadını zikirle, güvenliğin tadını da sevmekle. Siz kendinizi şu dünyada en güvende hissetmek istiyorsanız o zaman herkesi sevin. Öyle mi değil mi? Siz herkesi severseniz o zaman en güvende olan kişi siz değil misiniz? Sevdiğiniz an düşmanınız yok. Lan düşmanınız yoksa en güvende olan kişisiniz. Ama sevmezseniz vazifenizi yapmadığınız için kendinize düşman üretiyorsunuz. Düşman üretiyorsunuz bu sefer de Allah'ın reçetesini yerine getirmek yerine gidip silah alıyorsunuz. Silah tüccarlarını zenginleştiriyorsunuz.
haram helal demeden numara çekiyorsunuz da şu anda şu dünyadaki sıcak savaşlara bir bakın bakın. Herkesin arkasında ne var? Sadece ve sadece bu dileğin olmaması var. O kadar muhteşem bir güzellik var ki Allah'ın hakikatlerinde. Tek bir dilek. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyin ey insanlar. Şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insan için dünya barışı gerçekleşir mi? Evet. Nasıl gerçekleşecek diyeceksiniz? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyecek herkes. Kalpten ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala bir kişinin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracak. Onun ruhunu Allah Teala'nın kendisine ulaştırması, sözünü yerine getirmesi için onun kalbini %51 nurlandıracak. Onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Kalbi %51 nurlanan bir insan bundan sonra ne yapmayacak? Eliyle ona buna tokat atamayacak. Öyle mi değil mi? Efendimizin verdiği çok güzel bir misal var. Tasavvufa yeni giren kişi mürşidinden emir alıyor ama mürşidi diyor ki evladım bugün imtihanın başladı diyor. Şu anda o 3 tane oda var. Her odada Kur'an okumakta olan bir kişi var. Birinci odayı gidip ensesine tokat atacaksın. Neleri yaşıyorsan gelip bana anlatacaksın. Tamam diyor. İkinci odada yine Kur'an okuyan birisi var. Onun da ensesine tokat atacaksın. Neyi yaşıyorsan gelip bana anlatacaksın. Üçüncü odada da yine Kur'an okumakta olan birisi var. Üçü de Kur'an okuyor. Onun da ensesine tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın. Birinci odaya girdiği zaman ensesine tokat attığı zaman ne yapıyor? O da ona aşk ve şevkle bir tokat atıyor. Neydi Allah Resulü demişti? Meziyet iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük değil demiş değil mi? Asıl meziyet kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. E şimdi birinci odadaki kişi Kur'an okuyordu. Tokat yiyince hangi davranışı sergiledi? Birinci kişideki davranışı sergiledi. Kısa tatbik etti. Hakkı var mı? Var. Ama Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü diyor hayır diyor bu meziyet işi değil. Bu faziletli bir davranış biçimi değil. O zaman faziletli davranış biçimini ne yapmak lazım? İşte ikinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi tokat atmıyor. Yukarıya bakıyor, gülümsüyor. Diyor ki Rabbim sen beni imtihan ettin. Ben de bu imtihandan kazançlı çıkacağım. Ben kesinlikle cevap vermeyeceğim. Ve affettiği için kazanıyor mu? Kazanıyor, affettiği için kazanıyor. İşte bu affeden kişi kimdi? Bu affeden kişi nefs tezkiyesini yapan. Nefs tezkiyesini biz mi yapıyoruz? Hayır, biz diliyoruz sadece. Biz diliyor ama Allah bize hediye ediyor. Tevrat'ta bunun adı lütuf. İncil'de bunun adı müjde. Kur'an'da bunun adı hidayet, hediye. Üç kitabın üçünde de sadece Allah insanlardan diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Ben bu niyeti kalbinize göreceğim. Geri kalanı kesin ben gerçekleştireceğim. Ne yapıyor? Elimizi kendisi koruyor. Kim koruyor? Allah koruyor. Neyle koruyor? Kalbimize koruyor. %51 nurla. Çünkü o bize hibe ediyor, hediye ediyor. %51 nuru bize, kalbimize koyuyor. Kişinin kalbinde %51 nur varsa bir başkası kendisine tokat attığı zaman içinden homurdanır. Ama tokat atmaz. Affeder. İkinci imtihanda üçüncü odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman ne oluyor? O kalkıyor, ayağa kalkıyor diyor ki kesinlikle ensem senin elini acıttı. Tokatı atar. O fakat tokatı yiyen kişi diyor ki ensem senin elini acıttı senden özür diliyorum diyor. İkincisi bu tokatı bana atmakla muhakkak ki belki sana değil ama başka zaman başka bir yerde başka bir insana ben bir kötülük yapmışımdır ki bunun karşılığını şu anda kefaret olarak alıyorum. Yine bir kere daha özür diliyorum bana hatamı söyle ben düzelteyim kendimi. Üçüncü olarak bugün Allah'ın yoluna girdin. Ben sadece sana yardım etmekle vazifeliyim. Evet sevgili kardeşlerim, hepimizin hedefi dışımızdaki herkese yardım etmek. Ne olursa olsun, inancı, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun yardım etmek, yardım etmek, yardım etmek. Neden? Çünkü Allah bize farz kılıyor. Hangi ayette farz kılıyor? Saf 14'te. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu kunu ensarallahi kema kâlellezine isim ve meryem. Men ensari ilallah. Kâle'l havariyyun nahnu ensarullah.
Ne diyor? Ey amen olanlar, siz de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi Allah'ın yardımcı

Biz Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklarının gayreti içinde ve Allah'ın yardımcıları olarak Allah'ın hakikatlerini insanlara öğretiyoruz ve onların mutluluğu için çalışıyoruz. Allah'ın yardımcıları. O zaman biz bu yardımı yaptığımız zaman Allah ne yapıyor? Allah da bizim düşmanlarımıza karşı bize yardım ediyor. Var mı düşmanımız? Nefsimizin %51'ini Allah nurlandırdı. Geri kalan nefsimizde %49 karanlık yok mu? O %49 karanlığı da kalbimizden temizlemek ancak kiminle gerçekleşir? Allah ile. Allah yardım etmezse sevgili kardeşlerim, nefsimiz bir enerji bedenimizdir. Biz bu fizik elle o enerji bedenimiz olan nefs üzerinde bir işlem yapamıyoruz. %100 Allah'a ihtiyacımız var. %100. Mesela şu anda fizik vücut üzerindeki 5 duyu organ üzerinde kumanda bizde. Ben şu anda işte size bakıyorum. Öbür tarafımı görmüyorum. Konuşmak belki sizinle konuşuyorum, başka bir yerle konuşmuyorum. Yani fizik vücudun uzuvlarının kumandası nedir? Bizim elimize verilmiş. Ama nefs öyle değil. Biz nefsimize kalbine iman yazabiliyor muyuz? Biz nefsimiz ya biz hoşlanmıyoruz bu 19 tane afet neyin nesi çıksın gitsin bizim hayatımızdan diyebiliyor muyuz? Hayır, Allah'a ihtiyacımız var. Allah her şeye kadir, Allah'a ihtiyacımız var. Ve kesinlikle diyoruz ki Rabbimiz sen biz yardım edeceğiz neyle? Bize verdikleriyle. Allah bize ne vermiş? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmini vermiş. Sen de diyor etrafa insanlara ver. Ver ki ben de senin düşmanına karşı sana yardım edeyim. Yani bizi o nefsin elinden yine kurtaracak olan kimdir? Allah. Birincisinde nefs tezkiyesi, ikincisinde nefs tasfiyesi. Nefs tezkiyesi bir dilek, nefs tasfiyesi de sevmek. Kimi? Herkesi sevmek. Ne kadar insan varsa seveceksiniz, seveceksiniz, seveceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Seviyorsanız onlara sevginizi izhar edini söyleyin. Ha ben seni seviyorum. Ama bazı tipler var. Ya Allah bilmiyor mu ben kendisini sevdiğimi? Biliyordu ama seninden de duymak istiyor. Bizzat dilinle ben seni seviyorum ya Rabbim. İşte bütün Allah aşıkları bunu söylemişler. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Ne diyor Yunus? Benim işim dava için değil. Ben onu bunu şikayet etmeye gelmedim. Benim işim sevi için. Ben herkesi sevmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Öyleyse sevgili kardeşlerim tekrar ediyoruz. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Diyor ki bir takım yanlışlar olacak. Ama o haksızlıkların olduğu yerde elinizle düzeltin. Ne olacak bu elinizle düzeltmek için? Tezkiyeye ihtiyaç var. Dilinizle düzeltin. Dilimizle bunu gerçekleştirmek için ne lazım? İnsanlara bu nasihati Allah'a davet etmemiz lazım. Bunu da yapamadık. Elimizle de yapamadık. Dilimizle de yapamadık. Elimizle yapamadık için ne yapmak lazım? Tezkiye ile onlara karşılık vermemek. Dilimizle bunu yapmak için ne lazım? Bu daveti insanlara Allah'a davet etmemiz lazım. Bunu yapamıyorsak ne yapmamız lazım? Kalbimizde o yanlışın olmaması istikametinde bir hissiyatın içinde olmamız lazım. Eğer biz bu hissiyatın içinde değilsek, o kötülük olmuş istediği kadar hatta daha niye daha fazla olmadı diye içimizden geçiriyorsak Allah cevabını veriyor Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde zalimlere gönülden meyletmen ona da ateş dokunuyor. Evet, Hud suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Ne diyor Allah-u Teala? Zalim olan kimselere meyletmeyiniz, o takdirde size de ateş dokunur. Öyleyse asla ve asla kalbinizden meyletmeyeceksiniz. Mesela şu anda söylüyorum, seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kime meylediyorlar? Zalimlere. Öyle mi değil mi? Nisa 167, 168, 169 ne diyordu Allah-u Teala? اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُ وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ لَا قَدَّلُوا لَلْعَالَمَ اِذَا Bunlar kafirdirler ve onları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzaktır hayata. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُ وَزَلَمُوا Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا لَا يَغْفِرْ لَمْ Bunlar asla mağfiret etmez. O zaman bu zalimlere gönülden meyleden ne oluyor? Ona da ateş dokunuyor. Bu zalimlere gönülden meyledenlerin Kur'an'daki adı ne? Kalbi kas.

0: hasiyet bağlayanlar. Şeytanın ilk ağları nerede? Bu insanlar üzerinde hükmü ferma. Hangi ayet bunu söylüyor? Hac 53. Hac 53'te ne diyor Allah Teala? وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ Kalplerinde de maraz, hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlayanlar, şeytanın ilkaları onlar üzerinde hüküm fermadır. Birisi kendisi zalimdir, öbürü de zalime gönülden meyleden birisi. Ama Allah Teala ne diyor? Bir yanlışlık, bir zulüm hukuk bulduğu zaman zulmetmeyin ama zulme zulümle karşılık da vermeyin. Öyleyse olduğu zaman ne yapmamız lazım? Onu kesinlikle elimizle karşı çıkmamız lazım, tezkiyeyle. Dilimizle karşı çıkmamız lazım, kesinlikle tasfiyeyle başkasını da o güzelliğe ulaştırmak için. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bakın ne diyor? Ebu Hüreyre'den radıyallahu'nun ilahiyat edilen bir hadise. Üç şey vardır ki onlar çıktıkları zaman daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olmamış kişiye imanı hiçbir yara sağlamayacak. Nedir bu? Güneşin battığı yerden doğması. Deccal ve Dabetül Arz. Üç şey vuku bulduğu zaman daha önce iman etmemiş de kişi onun imanı ona fayda vermez. Güneşin battığı yerden doğması. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde öldüğü zaman o kişi için aslında güneş battığı yerden doğar mı? Çünkü Allah Teala Rahman suresinin 19. ayet-i kerimesinde iki doğudan ve iki batıdan bahsediyor. Rabbil meşrikeyni vel mağribeyni febi eyyi alati ve rabbikuma tükezziban. Allah iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Buradan ne anlamamız lazım? Buradan evvela cinlerle insanları anlamamız lazım. Hem doğunun da iki doğun batı hem de cinlerin doğusu yok mu? Var. Cinlerin batısı yok mu? Var. İnsanların doğusu yok mu? Var. İnsanın doğusu batısı da var. Ama insanı tek başına ele alırsanız fizik vücudun doğusu, fizik vücudun batısı, nefsin doğusu, nefsin batısı. Ölünce ne oluyor o zaman? Ölüm yeni bir hayatın başlangıcı. Kim için? Nefsimiz için. O zaman ne oluyor? Güneş ne oluyor? Batıdan doğuyor tersine. Batıdan doğmuş. O noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse Firavun'un imanı gibi. Firavun ne yaptı? Firavun hep Hazreti Musa'ya karşı çıktı. Ta ki Allah Teala Hazreti Musa'ya emretti Allah Teala asasını denize vurdu. Denizden yol açıldı. Hazreti Musa ve tabinleri denizden tıpış tıpış yürüdüler, geçtiler. Firavun da onların peşinden gidip onları yakalamak istediği ne oldu? Boğuldu. Boğulmadan önce ne dedi Firavun? Amenna bi Rabbim Musa ve Harun'a. Allah ne buyurdu? İş işten geçti, treni kaçırdın ey Firavun. Artık bitti. İşte burada da aynı şekilde. Ulaşmayı dilemeyince kesinlikle o sekerat halinde ben ulaşmayı diledim, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım ama fayda vermiyor. Hatta zaman zaman ölülerin yanında bazı tipler var. Ellerini tutuyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. Sıkı sıkı ya hadi getir bakalım. Getir. Zannediliyor ki onu söylese hemen gerçek. Halbuki Allah Teala o parmağa mı bakıyor? Nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalbe bakıyor. Kişinin kalbi talebi önemli. Yani Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbe bakıyor. Sen o kalbi bir dilekle açmasan, o kalbe nuru koymasan, Allah'ın nuruyla kalbi pürüpak etmesen, o zaman sen imtihanı kaybedenlerden oluyorsun. Olay bu. Yani sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın bir mahlukuyuz. Yaratan O, bizim sahibimiz O. O bizi yaratmış ve sahibimiz, biz O'nun kölesi durumunda, O'nun kulları durumundayız ve O'nun emirlerine İtaat etmekle vazifeliyiz. İtaat edersek mükafat, itaat etmezsek paşa gönlümüz ne olur? Hem bu dünyada ceza görürüz, hem kabirde ceza görürüz, hem de cehennem hayatında ceza görürüz. Ve Allah-u Teala'nın diğer ayet-i kerimeyle ötüşen bir başka Resulullah'ın hadisi, siz öyle bir zamandasınız ki, çok muhteşem bir mesaj veriyor. Siz öyle bir zamandasınız ki sahabesine diyor. İçinizden kim emredildiklerin onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki yaşayanlardan kim emrolunduğunu onda birini yaparsa kurtulacaktır. Hadi bakalım şimdi. Allah bize neyi emretmiş? Yani kim söyleyecek? Allah Allah şimdi neyi emretmiş? Müşriklere tabi olmayı emretmiş. Ruhun teslimini emretmiş. Fizik vücut teslimini emretmiş. Nefsin teslimini emretmiş. İrşada ulaşmayı emretmiş. İrade teslimini emretmiş. Öyle mi değil mi? Vallahi Resulü cevap veriyor. Bakın diyor ki sizler öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, sizden öyle bir zamandasınız ki, içinizden kim emredildiklerin onda birini bırakırsa helak olur. Sahabenin hepsi emredildiklerin yedi safhanın yedisini de yaşamışlar mı? Yaşamışlar. Ayetler gayet açık hemen. Ama diyor ahir zamanda öyle birileri gelecek ki yaşayanlar, size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazlarsa gidecekleri yer cehennem. O zaman burada neyi anlamamız lazım? Allah Resulü ne buyuruyor? Emredildiklerin onda biri ne oluyor? Evet, ulaşmayı dilemek. Emredildiklerin onda birini yapmadığı takdirde, ulaşmayı dilemedikleri takdirde kesinlikle amelleri ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siz diyor, bu işte bak çok önemli. Siz alimlerin çok, hatiplerin az olduğu bir dönemde yaşıyorsunuz. Sahabenin hepsi alim değil miydi? Siz öyle bir zamandasınız ki alimleri çok. Bütün sahabe alim. Hatipleri az. Bir yerde yaşıyorsunuz. Sizden kim bildiğini onda birini terk ederse ayağa kayar. Ama helak olur. Ama yine öyle bir zaman gelecek ki alimleri azalacak, hatipler çoğalacak. O dönemde kim bildiğinin onda biriyle amel ederse kurtulur. Sevgili kardeşlerim, gayet yani iki hadis de bizi çok güzel bir noktaya ulaştırıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini yapmazsa helak olur. Ama ahir zamanda öyle yaşayanlar olacak ki size tebliğ ettiğimin, farz kıldığımın onda birini yaparsa kurtulur. Bu iki hadiste de Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Ama hemen akabinde amel devreye gidiyor ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizin zamanınızda alimler çok, hatipleri az. Ama ahir zamanda öyle bir dönemi gelecek ki hatipleri çok, alimleri az. Ve size yapmanızı emrettiğim şeyin onda birini yapmasanız helak olursunuz diyor. Alimler çok, hatipleri az olduğu bir dönemde yaşıyorsunuz. Sizden sonra sizden kim bildiğini onda birini terk ederse helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki alimler azalacak, hatipler çoğalacak. O dönemde kim bildiğini onda biriyle amel ederse, bildiğinin onda biriyle amel ederse kurtulur. Evet.
1: Üstad, Rabbül Maşrikayni ve Rabbül Mağribeyni anlatarak yani güneşin batıdan doğacağını izah ediyor. Onu

0: Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Bir tanesi Duhan fitnesi. Bir tanesi Dabetül Erz. Bir tanesi güneşin batıdan doğması. Diğeri de Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Ve 5 şey daha söylüyor. Bunlar da doğal afetler. Zelzeleler, yangınlar, musibetler alabildiğine. Ama önemli olanlarını ilk beşe koydum. Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Bir ümmet düşünün ki başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa aleyhisselam olan ümmet helak olmaz. Başında ben diyor. Ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa aleyhisselam olan ümmet helak olmaz. Şimdi gelelim. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz biliyoruz ama Mehdi aleyhisselamın döneminde ne var? Mehdi aleyhisselamla ilgili Resulullah'ın vazettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanların nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Bu fitne hangi fitne? Bu fitne Duhan fitnesi. Allah Teala hangi ayette söylüyor Duhan fitnesini? Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylüyor. Allah Resulü bu ayetleri okuduğu zaman kendi döneminde başı öne eğiliyor masum bir şekilde. Sahabe anlıyor ya Resulullah bir şeyler ters gidiyor. Nedir, niye, seni üzen şey ne? Diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah biz ilmi Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? O zaman şunu cevap veriyor. Yazıklar olsun size. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte az evvel söyledik. Ne söyledik? Bakın bir kere onunla da örtüşe anlatalım. Daha güzel oldu inşallah Resulullah'ın hadisiyi. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emrediklerini onda birini bırakırsa helak olur. Onda birini bırakırsa helak olur. İşte bırakılan onda birini bırakılan şey ne? Allah'a ulaşma dileği. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince 19 negatif özelliğin sahibi mi? Evet. Mesela şimdi onları çıkartalım ekranda. 19 tane negatif özellik. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen kişi ayetlerden gafil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalben dilemeyen kişi hüsranda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehennemlik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu. Bütün bu negatif özellikler hepsi nedir? Onda var. Onun için siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerini, Allah'a ulaşma dileğini Allah-u Teala emretmiş mi? 12 kere farz kılmış ayetlerle. Emredildiklerini onda birini bırakırsa öyle bir zaman yani gideceği nedir? Bırakırsa helak olur. Ama sonra öyle bir zaman gelecek ki o zaman da yaşayanlardan kim emrolunduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. İşte onda birini yapan kurtulur. İlmin tekrar insanlara kazandırılması neyle mümkündür? Bu dilekle. Onda biri olan bu dilekle. İşte Mehdi aleyhisselam unutulan bir Kur'an-ı Kerim var. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri. Ne diyor Allah Teala bu ayetlerde? Yevme tesi'i sema bi duhani mubin. Semanın bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. Bu bir fitne. Yakşan nasa haza azabın elim. İnsanlar korkacak, bu elim bir azaptır. Rabbin nekşef enel azab enne muminun. O gün yaşayan insanlar derler ki bu azabı bizden kaldır, biz müminleriz. Ve enne lehumu zükre. Kad cakim resulü mubin. Hayır. Nerede onlardan öğüt almak? Bir Resulümüz gelmişti. Fen tevellev anhum, ondan yüz çevirmişlerdi ve kâleymi muallimin mecnun, ona öğretilmiş deli demişlerdi. İşte Kur'an'ın unutulduğu bir dönem. Kur'an şu anda İslam'ın beş şartını yerine getirenler tarafından unutulmuş mu? Unutulmuş. Ne var? Kur'an'ın bütün insanlar tarafından sahabe gibi farz yerine getirmesi gereken 7 tane hedef emir var. Bakın sahabe Resulullah döneminde neyi yapmış? 7 ise. Sahabenin hepsi Zübeyr 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a biat etmiş, tövbe etmişler mi? Sahabenin hepsi Rad 21'ye göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik ruhunu Allah'a teslim etmişler mi? Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini teslim etmişler mi? Sahabenin hepsi Hücurat 7'ye göre irşada ulaşmışlar mı? Sahabenin hepsi tövbe 100'e göre irade teslimini yapmışlar mı? Ayetler gayet açık ortada. Bunlar bizim sözlerimiz, onun bunun sözleri değil. Bunlar Allah'ın sözleri. Allah sahabeyi açıklıyor o şekilde. Öyleyse 7 safhanın 7'sini de farz kılmış ve sahabe yerine getirmiş. Ama diyor ahir zamanda öyle birileri gelecek ki bunlar bunu yapmayacaklar. İşte kimdir bu yapmayanlar? Ulaşmayı dilemeyenler. O zaman bu duhan fitnesinin sebebi ne? Duhan fitnesinin sebebi kişi Allah'ın kendisi için taati müşride tabi değil. Kimdir müşride tabi olmayanlar? 10 ayet bize cevap veriyor. 10 ayet mürşidine tabi olmayan delalette. Hangi ayetler hemen gösterelim. Hatta diyoruz ki yahu bakın biz bu ayetleri size gösteriyoruz. Siz de resmini çekin gidin Kur'an'la karşılaştırın bakın. Ali İmran 164, Arap 186, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Zümer 23, Casiye 23, Akaf 32 ve Cuma 2. 7 ay 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalette. Öyleyse kişi mürşidine tabi değilse Kur'an ona ne oluyor? Kapalı oluyor. O insanların öğrendiği zanları söylüyor. Ama Allah'ın hakikatlerini söylemiyor. Allah Teala Kur'an'da ne diyor? Hicr suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 87. ayet-i kerimesi. Bakın Allah Kur'an için ne diyor? لَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْعَانِ الْعَزِيمِ Sana tekrarlanan yediliği, yani ne demiş oluyor Allah Teala burada? Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhunu sana verdik. Şu andaki İslam aleminin Kur'an öğretisinin içinde bu yediliği var mı? Yedinin yedisi de yok. İşte unutulmuş. Ama bunu kim bize getiriyor? Mehdi Aleyhisselam. Evladı Resul, işte o. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da vahiy üzere, yani Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte de Mehdi Aleyhisselam'la insanların kurtulduğu fitne nedir? Duhan fitnesi. Şu anda hamd eder şükrederiz. 8-9 bin saat sohbetle Allah-u Teala'nın Resulü Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza kazandırdı mı? Hepimiz neyle konuşuyoruz artık? Kur'an'la konuşuyoruz. Ve Kur'an'a uyan hadislerle. İşte şu anda sohbet aşağı yukarı 1-1,5 saattir devam ediyoruz. Bizim ayet ve hadislerin dışında size söylediğimiz bir şey var mı? Onu söylüyoruz, onu anlatıyoruz, onu söylüyoruz, onu anlatıyoruz. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ya gelecek şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam indiği zaman da ne olacak? Deccal'i öldürecek. Deccal ne? Allah-u Teala'nın Resulü cevap veriyor. Diyor ki hadisinde bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ama İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anlayacaklardır ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Bakın mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan insanlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. En şerli insanlar kimler? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnsanların en şerlileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte bu Deccal fitnesi. Allah-u Teala ayetlerde hangi ayette söylüyor? Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesi. Hangi ayette söylüyor? Saf suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede? Yürüdün el yutfun nurulay bi efvayim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. O kafirler istemese de Allah ne yapacaktır? Nurunu tamamlayacaktır. Ağızlarıyla söndürdükleri nur ne? Allah'ın mürşitleri, Allah'ın dostları, Allah'ın velileri. İnsanlar Allah'a davet ediyorlar. Diyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştırsın. Sizi ermiş evliya kılsın diyorlar. Onlar ne diyor? Onlar diyorlar ki hayır, ne münasebet. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanla Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşması yok. Mevlana ne diyor? Mevlana diyor ki ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ne değildir? Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Yani bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah neden garanti ediyor dergaha alınacağına dair? Çünkü mürşidin tayini ve göstermesi kime ait? Allah'a ait. Allah onu garanti ediyor. Öyleyse Mevlana aslında o kadar güzel ifade ediyor ki sadece bir dilek. Ne olursan ol. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuşsan yine gel. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. O zaman bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka zikri sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah namazı sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi orucu sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zekatı sevdiriyor. Her şeyi sevdiriyor. Severek o kişiyi yerine getiriyor ve hayranlıklar içerisinde Allah'ın kendisine bahşettiği güzellikleri yaşamaya başlıyor. Şimdi gelelim güneşin batıdan doğması. Ne demiştik? Tekrar iki tane fitne. Deccal fitnesi, Hazreti İsa bunu hak edecek, Deccal'ı öldürecek. Duhan fitnesi Kur'an'ın kutsal kitaplarının unutulması, Mehdi Aleyhisselam gerçekleştiriyor. Bir de güneşin batıdan doğması. İki mana itibariyle ifade edebilir. Birincisi, daimi zikre ulaştığınız zaman daimi zikirde sizin için artık güneş batısından doğmuş mudur? Evet. Manevi açıdan gerçekten daimi zikir %100 aydınlatan bir güneş değil midir? %100. Batmayan bir güneş. Hatta Abdülkadir Geleni Hazretleri buna batmayan güneş diyor. O noktaya geldiğiniz zaman. Öyleyse güneş batıdan doğma Allah yolunda olanlar için bir daimi zikir noktası. Ama bir de kim için geçerli? Ulaşmayı dilemeyenler için geçerli. Hangi ayet bunu söylüyor? Secde 11 ve 12. Secde 12'de Allah ne diyor? Secde 12'de o günahkarlar diyorlar ki Rabbimiz tekrar bizi nereye gönder? Dünyaya gönder. Ayet-i kerime şöyle. Rabbena, Rabbimiz. Ebsirna, biz gördük. Semina, işittik. Fercina, bizi tekrar dünyaya geri gönder. Ne yapacaklar geri gelip? Ne'mel salihan, zikir yapacaklar. Salih amel işleyecekler. O zaman bu pişmanlığın içinde olan kişiler kimlerdir? Bu pişmanlığın içinde olan kişiler için güneş nereden doğmuştur? Batıdan doğmuştur. Treni kaçırmışlardır. Tekrar bir kere dünyaya geri gelmeleri mümkündür. Hayır, mümkün değil. Tekrar dünyaya geri gelmeleri mümkün değil. Allah Teala Mümin'in suresinin 85. ayet-i kerimesinde de bunu söylüyor. 7 ayet-i kerimede kesinlikle o imanı sağlamamış olan kişilerin imanı onlara fayda vermez. Mümin'in değil, Mümin suresinin 85. ayet-i kerimesi. Evet, bizi dünyaya geri gönder. Mümin 85'e baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin 85. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti böyledir. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Yani Allah'ın azabı görülmüş. Kişi diyor ki tekrar beni dünyaya, Firavun yani. Firavun beni kurtar. Amenna bir Rabbi Musa ve Harun'a, ben şimdi iman ettim, beni kurtar diyor ama Allah Teala hayır diyor. Ama Firavun için ayrı bir istisna var. Firavun diyor, ey Firavun, Hazreti Musa 9 mucizeyle sana geldi. Sen ders almadın. Ama bugün seni insanlara ibret kılacağım. Senin cesedini topraktan çürütme etkisini alacağım. Ve sen secde vaziyetindeki bu halinle insanlara hep seni görecekler, ibret alacaklar. Gerçekten şu anda bir türümüzde kimin cesedi var secde halinde? Bu Firavun'un cesedi var. Yani Firavun insanlara ibret kılınmış ama Firavun'un talebi kabul edilmiş mi? Hayır. Kanun herkes için geçerli. Artık sen treni kaçırdın. Senin için böyle bir şey söz konusu değil diyor.
1: Güneş batıdan doğdu.
0: Evet. Güneş batıdan doğdu. Artık yok, bitti. Allah. Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabii bu sohbet hep böyle devam edecek ama bir de zamanımız var. Bu pazar sohbetinin son noktasına geldik inşallah. Ve diyoruz ki hepinizin bütün güzelliklerin sahibi olmanızı Efendimizin ve Yüce Rabbimizden diliyoruz. Ve sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. Evet. Balıkesir'den bir kardeşimiz, müteffimizin inat afeti 19 grup afetin hangisine gidiyor, açıklayabilir misiniz? İnat afeti 19 afetin kümülatif toplamıdır. Tekrar ediyorum. İnat afeti 19 afetin kümülatif toplamını. İnat afetinin Kur'an'daki adı ne? Kim söyleyecek? Heva. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 19 afetin verdiği bir isim var. O ismin adı Heva. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Hevanıza tabi olmayın. İşte hevalarına tabi olanlar. Sakın hevanıza tabi olmayın. Hevasına tabi olanlar, onlar hüsranda olanlardır. Onlar gideceği yer cehennem olanlardır. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Yani Araf 176 bunu söylüyor. İbrahim 43 bunu söylüyor. Kehf 28 bunu söylüyor. Bunlar hepsi inat afetinin sonucudur. 7 ayet-i kerimede ve hepsi hevalarına tabi olmuşlar ve kaybetmişler. Allah Teala hayır diyor. Hevanıza tabi olmayın. Hevaya tabi olmamak neyle mümkündür? Kim söyleyecek? Bir dilek. Ruhun talebine uymak. Hevanın talebi nefsin talebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek kimin talebidir? Ruhun talebidir. Çünkü nefs Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatından üzerinden ruh ve Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Yanlış şeyler düşünmemek, hep güzel şeyler düşünebilmemiz için neler yapabiliriz? İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bugünkü kıssasını anlattım size. Sahabesiyle birlikte Kuba Mescidi'ne gidiyor. Ölmüş olan bir köpek var. Etrafa koku saçıyor. Her taraf şey içerisinde sahabe hepsi burunlarını tutuyorlar. Orayı buraya kaçışıyorlar. Allah Resulü istifini bozuyor mu? Hayır. İstikametini değiştiriyor mu? Hayır. Aynen olduğu gibi devam ediyor. Ve sonra mescide geldikleri zaman herkes işte ya Resulallah ne kadar kötü koku vardı, şöyleydi, böyleydi falan. Başlıyorlar konuşmaya. Allah Resulü ne diyor? O köpeğin ne kadar güzel dişleri vardı diyor. İşte her şeyde Allah'ın güzelliğini görebilmek. Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Güzel görürseniz güzel düşünürsünüz. Güzel düşünürseniz hep insanlara faydalı olursunuz, onları seversiniz. Severseniz üzmezsiniz. Üzmezseniz, mutlu ederseniz siz mutlu olursunuz. Olay bu. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tasavvufu anlatabilmek için nasıl tebliğ yapmalıyız? Tasavvufu anlatabilmek için Efendimizin bize öğrettiği ayetler ışığında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamağında Bakara 216. İkinci basamakta Şura 13. Üçüncü basamakta nedir? Ankebut 5. Dördüncü basamakta Yusuf 53. Rahim Esması ile Tecelli. Beşinci basamakta Enfal 29. Altıncı basamak, yedinci basamak Enfal 29. Sonra Tegabun 11. Sonra Zümer 22. Sonra daha doğrusu Enam 125. Sonra Zümer 22. Sonra Hadid 16. Sonra Bakara 45-46 Hacet namazı ile mürşidin Allah'tan istenmesi. Sonra Allah'ın kendisine mürşid göstermesi. Sonra 4 ayet gelince mürşid önüne tövbe etmek. Bazı insanlar diyorlar ki yahu bu tövbeyi nereden çıkartıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biz hiçbir yerden çıkartmıyoruz. Kur'an'dan çıkartıyoruz. Bakın ayetler gayet açık. Bu tövbe kişinin kendi kendine yapacağı bir tövbe değil. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar itaat etsinle gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Resulullah'ın şefaatinden bahsediyor. Resulullah'ın şefaati ne? Resulullah'ın şefaati bu dünya hayatında. Tam 11 ayet şefaatle ilgili ayetlerdir. Ve 11 ayetin 11'inde de Şefaat bu dünya hayatında. Ölümden sonra bir şefaat olayı yok. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yok. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Ve 11 ayet. Öyleyse nedir şefaat bu dünya hayatında? Siz Allah'ın dizaynı içerisinde 12 kere üzerimize farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah da kesin garanti ediyor. 12 tane ihsanı size vermek suretiyle sizi mürşidinize ulaştırıyor. Mürşidinle tövbeyi yaptığınız an şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu nedir olay? Şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. 4 ayet bunu söylüyor. Şefaat günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse hepiniz için bu kapı açık. Günahlarınızı bugüne kadar işlediğiniz günahların hepsinin sevaba çevrilmesini istiyorsanız tövbeyi gerçekleştireceksiniz. Hatta bir kısa anlatılır. Menzil şeyhine bir kişi tövbe etmeye gitmiş. Tövbeyi yaparken diyor ki inşallah keşke yapmasın, inşallah bir de yapmayacağım. O da diyor ki keşke yapsaydım. O diyor keşke yapmasaydım, o keşke yapsaydım. Bitince artık bitiriyorlar tövbeyi. Ya diyor sen ne biçim adamsın ya? Sen diyor ki bana gösterilen ben gördüm. Onun için keşke yapsaydım. Çünkü bütün günahlarımı Allah ne yaptı? Sevaba çevirdi onun için. Çok daha fazla günah işleseydim o zaman ne olacaktı? Onların hepsini Allah-u Teala sevaba çevirecekti. İşte onun için söylüyorlar. Keşke yapsaydım. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah daima kapısı bize açık. Yeter ki biz Allah'ın emrine uyalım. Ama Allah'ın bütün emirlerin hepsinin kutsal kitaplarda Allah'ın kelamıyla bize ulaştığını hiç unutmayın. İnsanlar kendi zanlarını da Allah'ın ayetleriyle karıştırıyorlar. O Allah. O Allah ne diyor? Bir şey yapmak istediği zaman ne der? Sadece ol der. Sen ise zanına tabi olarak belki bir şey yapmak istersin 10 sene geçer. Yapamazsın. Sen bir mahluksun. O ise Halim. Hepimizi yaratan o. Hepimizin sahibi o. Ve biz hepimizin sahibi Allah'a itaat etmekle, kul olmakla vazifeliyiz. Allah'ın izniyle. İşte ayetler bunu söylüyor. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah'la ilişkiler nasıl düzeltilir açıklayabilir misiniz? Allah'la ilişkiler gayet basit açık. Dinin esası, 3 asas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, tek cemaati oluşturmak ve teslim. Allah'ın tekliği, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Tevhid, tek cemaati gerçekleştirmek, tövbe ile gerçekleştirir. Allah-u Teala'nın size gösterdiği müşide. Tabi olacaksınız, tövbe edeceksiniz. Kim gibi? Mevla'nın Şems'e tabi olduğu gibi. Kim gibi? Yunus'un Tapduğa tabi olduğu. Kim gibi? Osman Gazi'nin Şehvada'ya tabi olduğu bir. Kim gibi? İkinci Murad'ın Hacı Bayram'a tabi olduğu bir. Kim gibi? Fatih'in Akşemsi'ne tabi olduğu. Kim gibi? Herkesin müşine tabi olduğu gibi. Tabiyet yoksa din yok. Tabiyet yoksa kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Tabiyet yoksa kimse vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi bir bir açıklamış Allah'ın izniyle. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Başımıza gelen küçük imtihanlardan nasıl ders çıkartmalıyız? Burada hatayı kendimizde mi aramalıyız? Bizim dışımızda gelişen başımıza gelen olaylarda Allah bize bir şeyler mi söylüyor? Efendimizin buyurduğu gibi her olayda 100 tane sebep vardır sözünde ne anlamalıyız? Asıl olan sebepler değil sevgili kardeşlerim sonuçlar. Asıl olan sebep sonuçlar. Her olayda eğer Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa yaşadığı her olaydan Allah'ın o kişiye mesajı nedir? Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'a ulaşmayı dilemesi ise ondan sonra yaşayacağı her olay nedir? Mürşidine ulaştırmak. Mürşidine tabi ise ondan sonra yaşayacağı her olayla Allah ona ne ders veriyor? Ruhunu teslim et. Ruhunu teslim eden bir insansa yaşadığı her olayda Allah'ın muradına fizik gücü teslim yapmak. Fizik gücünü teslim etmişse ondan sonra yaşadığı her olayda Allah'ın muradına daimi zikri nefs teslimi. Onu yapmışsa her olayda Allah'ın muradına irade teslimi. Yani Allah abesle iştigal etmez. Olaylar yüzlercesi olabilir. Ama hedef ne? Hedef. Onun için hedeften hiçbir zaman hem unutmayacaksın hem şaşmayacaksınız. Ne diyor? Hedefi belli olmayan bir gemiye hiç kimse rüzgar edemez. İslam'ın 5 şartıyla amel edenler neden kurtuluşta değil? Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hedefler yok. İblis hedefleri unutturmuş, vasıta emirleri hedef emirlerini yerine geçirmiş ve insanlar da tıpış tıpış bu vasıtaları yerine getiriyor ve zannediyorlar ki kurtuluştalar. Halbuki değil. Sadece vasıtaları yerine getiren insan. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Şu anda diyelim ki benim hedefim Türkiye'ye gitmek. Çeşitli vasıtalar var. Uçakla da gidebilirim, otobüsle de gidebilirim, kamyonla da gidebilirim. Gidebilirim, gidemiyorum yüzlerce vasıta. Ama eğer bu vasıtalardan birisine biner de Frankfurt'un içinde dönem onu dolaşırsam ben hedefime ulaşmış olur muyum? Yine vasıtaya biniyorum yani. Yine arabaya biniyorum ama devamlı burada dolaşıyorum. Hedefime ulaşamam. İşte sevgili kardeşlerim, gaye hedefe ulaşmak. Allah diyor ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi Allah farz kılmış. İslam dininden murat bu. E şimdi siz hep bu hastaları yerine getireceksiniz ama hedefler sizin için yok. O zaman Efendimizin buyurduğu gibi ne diyor? Kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kayık nereye bağlı? Kıyıya bağlı ama o kayın içerisinde insanlar ne yapıyorlar? Devamlı kürek çekiyorlar. O zaman kıyıya bağlıysa bu çektikleri kürek onlara fayda verir mi? Hiç yok. İşte İslam alemi bunun farkına varacak. 14 asır evvel sahabenin hepsi bunu gerçekleştirdi. Osmanlı bunu gerçekleştirdi. Yükselme dönemi padişahların hepsi mürşitlerine tabidiler. Biz de aynı şekilde. Ya mürşidi biz tayin etmiyoruz. Kalben ulaşmayı dileyin ve hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan isteyin. Allah Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın üzerindeki etkisini sıfırlıyor mu? Sıfırlıyor. Öyleyse kalben ulaşmayı dileyen huşu sahibi bir insan hacet namazı kılması halinde şeytan o kişinin rüyasına girebilir mi? Karışabilir mi? Hayır, 4 ayet gösterdim. Allah Teala diyor ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığı yok. Tevekkül edenlere senin bir sultanlığı yok. Ayetler gayet açık. Hem Allah böyle buyuracak hem de kardeşim şüphe edecek. Ay ben namaz kılarsam şöyle olur mu? Ya bunu Allah söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam birinci suali. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde bana benden deme. Ben benden değilim. Bir ben var bende. Benden içeri diyor Yunus. İşte bu mukaddes sırrın sahibi olmak demek. Bu sözler Yunus'un vahdet-i vücut sırrının sahibiydi diye buyuruyor. Vahdet-i vücut kuddüsü sır. Manası nedir açıklayabilir misiniz? Evet. Efendimiz açıkladı mı? Öyleyse biz de Mevla'nın cevabıyla verelim size. Ben ol da bil demiş. Öyle de devam ediyor. İkinci suali. Böyle tembellik yok. Yaşayacaksınız. Yaşayarak ulaşacaksınız. Zekatın zamanının ölçüsünü kişinin aldığı maaşın ne kadarını vermesi gerektiğini, zekat verilmezse neler olacağını açıklayabilir misiniz? Tövbe 103'te ayet-i kerimede onların mallarından sadaka al ki onların zekatından bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, gerçekten zekatla ilgili Resulullah'ın çok bahsettiği hadisler var. Zekatı olmayanın namazı, zekatı olmayanın orucu, zekatı olmayanın cihadı, zekatı olmayan hacı yoktur diyor Allah Resulü. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Ve ayetlerde de bunu örtüşüyor. Öyleyse biz kursağımıza aldığımız lokmanın helal olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Kazancımızdan mutlaka zekat vermemiz lazım. Kazancımızın Hanefi mezhebine göre %40'ta 1'i veya %3'ü. Pardon %2'ü. 40'ta 1. Şafii mezhebinde ise bu daha fazladır. Ama siz her halükarda kazancınızın belli bir miktarını Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu kul borcudur. Kul borcuna riayet etmek hepimizin üzerine farz. Tıpkı Hazreti Ebubekir'in ne diyor? Affetmek borç ama iyilik yapmak farz. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam Hristiyanlık, Musevilik, Yahudilik diye din isimleri nasıl ortaya çıkmış? Bu din isimlerini kim adlandırmış diye sordular bana. Bu sorulara nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her noktada bizim cevabımız Kur'an'dan olması lazım. Allah Teala Kur'an'da Hazreti Musa'nın döneminde ona tabi olanların verdiği isim ne? Yahudiler, Yahudilik. Ama Yahudilik de ehli kitap olarak hepsi bir değil. İşte insanların anlamadığı nokta bu. Amerika'dayken biz bir takım gruplarla beraber ders yapıyorduk. Mesela bu derslerden bir tanesi tövbe. Aslında Tevrat'a bakarsanız tövbe var. İncil'e bakarsanız bu bahsettiğimiz tövbe var. Kur'an'a bakarsanız tövbe var ve biz bu tövbeyi işliyorduk. Onlardan bir tanesi pastör dedi ki ya Kur'an-ı Kerim'de şu ayette Hazreti Davud ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla Yahudilere lanet edilmiş. Siz buna ne diyorsunuz? Ya dedim bakın Allah indinde insanlar grup gruptur. Yani şu anda kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkalarının dilemesine mani olan insanlar Allah anlatmıyor mu? Bunlardan içerisinde Yahudiler de yok mu? Var. Kendisi ulaşmayı dileyen, daha doğrusu pardon, seçilen ama ulaşmayı dilemeyen, kalbi kasiyet bağlayan her inanç grubunun içinde yok mu? Var. Ama bir de her inanç grubunun içerisinde Resulullah'ın tarif ettiği gibi kendisi ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar da var. Onun için Allah Resulü ne diyor? سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلَّا فِي النَّارِ اِلَى وَحَيْدَةً Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi nereye gidiyor? Cehennem. Ama bir tanesi hariç. İşte sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü o fırkayı naciye kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah Resulü ben dediği zaman kimi kastediyor? Mürşidi. Resulullah'tan daha üst seviyede mürşit var mı? Ve sizin gibi. Sizin gibi dediği sahabe. Sahabe Resulullah'a A'dan Z'ye kadar biat etmediler mi? 7 ayet-i kerime, şu an 10 tane ayet-i kerime de bunu anlatıyor. Ayetler. Öyleyse ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde Allah tarafından seçilenlerin içerisinde ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren, tövbesini gerçekleştiren insanlar, onlar kurtuluştadır. Onun için Allah-u Teala Yahudilerden de, Hristiyanlardan da bahsederken, hangi ayette bahsederken? Al-İmran 113 ve 114. Ne diyor Allah-u Teala bu ayetlerde? لَيْسَ سَوَا اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّتِنْ قَائِمَتِنْ يَتُّنُ عَيَاتِ اللّٰهِ يَعْنَ اللَّيْلِ هُمْ يَسْجُدُونَ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Yani Yahudiler, Hristiyanlar hepsi bir midir? Hayır, hepsi değildir. Onların içerisinde de Allah-u Teala ayet-i kerimede ayetleri tilavet eden, geceleyin secde eden insanlar var. Onlar da Allah'a ve emrine iman ediyorlar. Onlar da maruf ve münkerden ne ediyorlar? Onlar da hayırlarda yarışıyorlar. Onlar da salihlerdendir. Bu Kur'an'ın ayeti. Bu Kur'an ayeti hangi ayetleri destekliyor? Bakara 62 ve Maide 69'u. Altına hemen bu iki ayet-i kerime yazın. Bakın ne diyor Allah Teala. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve sâbîne ve nesara. Men âmene billâhi ve yevmil âhiri ve amile sâlihan ve lehu ecrun 'inde rabbih. İster âmenû, ister Yahudi, ister Nasrani, ister sâbî, kim Allah'a ve yevmil âhire iman eder ve ıslah edici amel işlerse onlar nedirler? Kurtuluştadırlar. Hem Maide 69 hem de Bakara 62 bunu söylüyor. Neye dayanarak Allah söylüyor? İşte bu iki ayet-i kerimeye dayanarak Allah Teala söylüyor. Ve bu ayetler birbiriyle ötürüşüyor. O zaman öbür taraftan Maide suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 51. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Yahudileri dost edinmeyin. E tabii ki dost edinmeyeceğiz. Yani neden? Çünkü burada bahsettikleri Yahudiler nasıl Yahudiler? Kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar her inanç grubu içinde var mı? Var. Elbette onları dost edinmeyecek. Dost edindiğin kişi nedir? Emrine itaat etmen gereken kişidir. Öyleyse seni hem kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insana sen itaat edersen ne olursun? Zaten kasitunlardan olursun. Yani her şey mükemmel bir şekilde bu Kur'an'da açıklanmış. Resulullah bunları hepsini tek tek açıklamış hadislerinde. Ve insanlar sanki bu Kur'an yokmuş gibi kendi zanlarına tabi olarak Kur'an'a muhalif zanlarla din yaşıyorlar. E olay olunca da zaten hiçbir zaman kalp açılmıyor. Kalp açılmaya kalp nurlanmıyor. Kalp nurlanmayınca gruplara ayrılmışlar. Şu anda dünya üzerinde bakın bakalım herkesin bir grubu var. Sadece kendi grubuyla ferahlanıyor. Hangi ayet gelince? Rum 32. Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel. Kur'an nuruyla olaylara bakıldığı zaman, Allah'ın ayetleriyle olaylar incelendiği zaman sadece Rabbimize hayran oluyoruz. Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hepimizin hedefi. 14 asır ve sahabe bu noktaya ulaştı. İşte Hazreti Ebubekir Allah'a hayran olanlardandı. Ne diyor? Herkesi affetmek borç, herkese iyilik yapmak farz diyor. Zaten bunu tek başına yaşadığınız zaman bu dünya ne olur? Bu dünya bir cennet olur. Allah da bunu istiyor. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde Rabbimizin tekrar bizleri bir araya getirmesini Efendimiz hürmetiyle Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma salavat. Evet, Allah razı olsun. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şahane, ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi inşallah. Bugünkü konumuz mümin olmanın başlangıcı. Birinci sual, mümin olmanın başlangıcı nedir? Mümin olmanın 7 inan şartı, 7 kalp şartı sahibi olması söz konusu. 7. inan şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a döneceğine inanmak. Mümin kimdir dediğimiz zaman bize hemen şu cevap veriyorlar. Allah'a inananlar müminlerdir. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Mümin olmak 7 tane inan şartı gerektiriyor. Allah'a inanmak bir. Bunların birincisi. Ama sadece Allah'a inanıyor diye kişi mümin olamaz. Mümin olmanın inan şartını sadece bir tek şarta toplayanlar büyük bir yargının içerisindeler. Mümin olmak başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Sadece onlar mümin olmak şerefinin sahibi olmaya ehildirler. Mümin olmayan kişi şeytanın kuludur. Birinci inan şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu 7 inan şartı tek başına hiç kimseyi mümin kılamıyor. İnan şartlarıyla birlikte kalp şartının devreye girmesi lazım. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam Kale mel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği iman şartında Kale el imanu en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu bil ba'si. 5 tane inan şartın içerisinde sadece Resul yok. Ayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olma olayı yok. Ama özellikle lika Allah var. İşte bu lika Allah'ın kalpten dilenmesi halinde ki 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. O zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Onların kalbindeki ekinetini alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah'a döndürüyor, kalbe giden nur onu açıyor ve böylece o kişi 4 kalp şartının sahibi olarak hak müminlerden oluyor. Enfal suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman Enfal suresi veya اَلَّذ۪ينَ يُقْمِنَ السَّلَاةَ Onlar namaz kılar ve مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. اُلَاكِ الْمُؤْمِنَ حَقَّ İşte bu hak müminler, kalplerine iman yazılan müminler, hak müminler, onların kalplerine iman yazdıkları kişilerdir. Çünkü infak olayı da var. O halde onlar namaz kılarlar. Onlar infak ederler. İşte hak müminler onlardır. لَهُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Onlar Allah katında onlar için mağfiret ve kerim bir rızık var. Bakara suresinin
257. ayet-i kerimesinde de Allah ameni olanların dostudur. Yani müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İkinci sual, inanç şartlarının sahibi olmak, mümin olmak için yeterli midir? Hayır. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُلُّ اَسْلَمْنَا وَلَمَا اِذْقُلْ مَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Ama bir kişinin mümin olabilmesi için inanç şartının yanı başında 3 tane vasıf şartı yer alır. Birincisi kalbe imanın yazılması. İkincisi ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Üçüncüsü ise nefs tezkiyesini gerçekleştirmesidir.

İkincisi ruh uçlarına sırat-ı müstakime ulaşır. Üçüncüsü ise kişi nefs eskiyesine başlar. Üçüncü sual, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemdeki cezadan sonra mutlaka cennete girer mi? Bu da mümkün değil. Cehennemden çıkış yok. Allah Teala tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme cehennemlik olarak giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. İşte ekranda şu anda bütün bu ayetleri görürsünüz. Devam edersek 58 tane ayet-i kerime. Evet. Evet. Evet. Evet, 58 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması söz konusu değil. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde kıyamet günü herkes cennetlikler de cehennemlikler de cehenneme gideceklerdir. Ama cehennemlikler cehennemde kaldıktan sonra cennetlikler oradan ayrılıp Allah onları cennetine alıyor. İşte sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız. Sen Rabbin üzerine kesilenmiş hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyleyse takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Zalimler de asla değil. Mümin 40'ta ise men amile seyyeten fela yücra ila misliha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun fe ulaike yedhulunel cennete ve yerzukuna bi gayri hesab. Kim bir seyahat işlerse misli cezanın ama kim kalbine iman yazılı mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah onları rızıklandırır ve cennetine alır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde iki tane kanaat söz konusu. Bedel İslamu gariben seyahudu garibe kema bedevu. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubarlı o gariplere müjdele olsun. Kale menin uğraba ya Resulallah. O garipler kimlerdir ya Resulallah? Kale lezine yusluhuna ma afsadu min sünneti. İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? Resulullah'ın sünneti Kur'an ve bu Kur'an'ın tatbikatı olan 7 sabah 4 teslim. Ama insanlar izanlarıyla Kur'an'ın yerine 19 tane bidat geçirdiler. Ne astakul hadis kitabullah ve hayrı hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a. Kullu bid'atin delale, kullu delaletin finnari. İşte diğerleri bid'attir, bilat delalette bırakır ve cehenneme götürür. Ortadan kaldırılan sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Evvela bid'atlerin din tatbikatından çıkartılması, daha sonra Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, her zaman bütün insanlar için başlangıçta 19 tane bidat söz konusu. Evet, 19 tane bidat Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. Ama bu din tatbikatından çıktıktan sonra o zaman Kur'an kalıyor ve Kur'an'ın da hayata geçirilişi, ortadan kaldırılan sünnetin ihyası. Sahabenin hepsi evvela amin olmak şerefine erdiler. Sahabenin hepsi mürşide tabi olduğu vesaire. Bunların 7 sabahın 7'si de gerçekleştirildi sahabe. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir ifadesi

0: Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de o tarzda bir hadis şerifi mevcut değildir. Kalpte zerre kadar iman bulunması, küfür kelimesinin artık o kalpte olmaması demektir. Kişinin şirkten kurtulduğu, delaletten kurtulduğu, küfürden kurtulduğu, şeytana kulamaktan kurtulduğu yer hep aynı yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yer. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala mümin olmak için sadece Allah'a inanmanın yeterli olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemenin de farz olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'anca yaşayacağız, mümince yaşayacağız. Elimizden geldiğince düşmüşü elinden tutacağız, yardımcı olacağız. Sadece nefsimizi düşünmeyeceğiz, biraz da başkalarını.
3: Allah'a ulaşmak deyince tamamen itaat etmek, Müslüman olup teslim olmak.
4: Birincisi tefekkür, kainat kitabını okumak, ikincisi Kur'an-ı Kerim okumak, üçüncüsü de Esma-ül Hüsna'yı okumak. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerdir.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ancak takvamız ve ibadetlerimiz.
4: Allah'a takvamız ulaşır, niyetlerimiz ulaşır, ihlaslı yaptığımız amellerimiz ulaşır. Riyakar olmadan, hani şöyle düşünelim kardeşim, hani bir sürahi soğuk suyu düşünün, içine bir damla laham suyu damlattığınız zaman onu içemezsiniz değil mi?
1: Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Canım etmez miyim?
3: Hayır ben öyle değil. Allah'a sadece cennetini alabilmek için, cennetine girebilmek için dua ediyorum.
4: Hep böyle dua ediyorum. Rabbim bana da birilerinin kurtuluşunu nasip eyle, vesile olmayı nasip eyle diyorum. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, dünya ve dünya içinde güneşin aydınlattığı her şeyden daha değerlidir diyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda ben sadece Allah'ın cennetine girebilmek için dua ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmek mümkün müdür? Hayır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi men kâne yercu lika Allahi fe nâcâre lâhâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama 178'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve onların gideceği yer cehennemdir kazançları sebebiyle. Kişi inan şartlarının sahibi olabilir. Ama Allah Teala daima kalbe bakıyor. O kişinin kalbi talebi Allah'a ulaşmak değilse, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması değilse, yani kişinin hedefi Allah değilse, o kişi ibadetlerle hiçbir kazancın sahibi olamaz. Çünkü İslam'da vasıta emirler var, hedef emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati müşriye tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaşması teslimi geliyor. Dinimizin adı İslam, İslam'a Allah'a teslim olmak. Öyle olunca ilk hedefimiz ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bunu Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla o zaman tecelli eder. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amen olanlar eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. Kimdir takva sahibi? Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtul. Bu ayetler muhacesinde önemli olan kişinin niyetidir. O niyeti gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması lazımdır. Kim cennete ulaşmayı dilerse onlar mutlaka cennete girerler. nasıl girerler, nasıl cennete girmeyi diyorsan aynı standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o cennet emeline mutlaka sahip olur. İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, gerisini eğer Allah'a tevekkül edersen Allah gerçekleştirir. Çünkü söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Ra'd 27'de. Ra'd 27'de Allah'ın ennallahu yudil men yeşav ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Darat'ta bırakır ve yetiye eymenin hak ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Şura 13'te de aynı şekilde Allah'a yeşte bileymen yeşav ve yetiye eymenin hak. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse اِنَّمَا الْاَمَا amel niyet amelden üstündür. اِنَّمَا الْاَمَا لُبِنْ نِيَتِ ameller niyete tabi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Mürşide tabiyet öyle. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat, yani bunlar hepsi birer niyet. Allah razı olsun. Yapılan bütün vasıtalar, bütün ameller ilk etapta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı diledi. Bundan sonraki yaptığı her amel mürşidine ulaşmak için. Mürşidine ulaşmazsa yine aynı şekilde boşa gider. Mürşidine tabi olan kişinin bundan sonra yaptığı her amel ruhunu Allah'a teslim etmek için. Kısacası niyetler, ameller niyete tabi. Evvela niyet, daha sonra amel. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ulaşacak müminlerin Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşan kişiler olduğunu görüyoruz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Lambayı gözüme değil de önüme tutan kişi olarak ifade ediyor. Yani beni Allah'a ulaştıracak kişidir. Mürşidin kurtulup kurtulmadığını biz bilemiyoruz. Onun için hani bazı sapıtmış tarikatlar vardır. Mürşidim kurtaracak. Mürşidim sırat köprüsünde bekliyor. Orasını Allah bilir. Kurtulup kurtulmadığını Allah bilir. Onun için bir alim beni Kur'an'la tanıştırmalı. Tefekkürle tanıştırmalı, kainat kitabıyla tanıştırmalı ve Kur'an'ın manasını bana anlatmalı en doğru şekilde. Bunda eğer bunları anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım.
2: Katılmıyorum öyle şeylere ben. Ben bir mürşidim var, Peygamber Efendimiz, onun yolunda gidiyorum.
3: Mürşit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine uymak ve yolunu takip etmek.
4: Ben de bugün evimden bir davetçi olarak çıktım. Namazımı kıldıktan sonra bir davetçi olarak yollarda La ilahe illallah nedir diye insanlara soru yöneltmeyi düşünüyordum. Bunu devamlı yapıyorum. İnsanları uyandırmaya gayret ediyorum. Çünkü toplumun öğretmene doydu. Doktora doydu, mühendise doydu. Ama bu toplumun davetçiye ihtiyacı var kardeşim.
0: Bir misafirimiz, bir alim bize Kur'an dilini tanıtmalı, Kur'an'ın manasını anlatmalı. Anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım dedi. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını herkes yapabilir mi? Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz kime tabi olacağımızı, kimin bize Kur'an-ı Kerim'i anlatacağını 7 hadiste bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Öyleyse görüyoruz ki bir imam var, halife var. İkinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek. Arayın bulun. Kim zaman imamına arif olmazsa cahilesinden dönelim. Onunla birlikte bir başka hadis. Sahabem gökteki zar gibi de hangisine tabi olsun hidayet edersiniz. Benim sünnetim ve benden sonra gelen Raşid halifelerin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. İsyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Hudeybiye'de ağaç altında biat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirilmez sözler. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Bütün bu ayetler bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mutlaka zamanın imamına arif olmamızı, imama itaat etmemizi, imama tabi olmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Sûret 44'te Allah Teala Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Al-İmran 7'de ise ayetleri mühkem teşabih ayetleri açıklama etkisi sadece ul elbaba verilmiştir. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ul elbaba sorun. O zaman anlıyoruz ki bize Kur'an-ı Kerim'i açıklaması herkes yapabilir mi? Hayır. Hikmet sahibi alimler yapabilir. Hikmet sahibi alim. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaya denir. O ruhu da açıklamaya dünya üzerinde hiç kimse yetkili değildir. Ruhun açıklaması Allah'a aittir. Ve kim Allah'tan o ilmi alabiliyorsa onlar kendileri açıklama yetkisine sahip olmuşlardır. Allah Teala tarafından o yetki verilmiştir. Sadece Allah'ın söylediğini söyleyebilirler. Kendilerine hiçbir şey ilave etme yetkisinin sahibi değiller. Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. O da devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ederinizi öpüyorum inşallah. Hocam benim sualim, Peygamber Efendimiz niçin birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız buyurmuşlardır? Çok kıymetli açıklamalarınızı bekliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mümin olmak, sevmeye başlamanın kesin işaretini taşıyor. Çünkü orada açık bir şekilde irşat makamından nefretin yok edildiği, onu sevmeye başlamamızın bir dizaynı görülüyor. İrşat makamına karşı olan sevgi artarken, irşat makamından ayrılan nurların ışığında insanların birbirini sevmeye başlaması ve bu sevginin giderek artması söz konusudur. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İşte iman etmek Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cennete girmesi söz konusu değil. Kalpten tabii. Ama bu kalpten dileme o kişi kalpten dilediği an onun da başkasının dilemesine vesile olması lazım. O zaman Allah Teala kalpleri sevgide birleştirendir. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine mürşit sevgisini Allah yerleştiriyor. O mürşidin nimetiyle de o kişi başkasının hidayetine vesile oluyorsa o zaman onlar birbirini seviyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya beni seviyor musun? Seviyorum babacığım. Benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyorum. O zaman ben Ayşe'yi seviyorum. Siz de sevin. Bu kanunu biz Allah'a uyarlarsak Allah buyuruyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Ki Allah-u Teala mürşitleri sever. O zaman ben falan mürşidi seviyorum. Siz de sevin. İşte kimdir o mürşidi seven? Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ı seven, Allah'ın da kalbine mürşit sevgisi koyduğu kişi. O zaman onlar da birbirini sevmeye başlarlar. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkları zaman mümin oluyorlar. Ama birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman kalplerine iman yazılıyor, mümin oluyorlar. Ve birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Kalplerindeki nur arttıkça bu sevgi çok daha üst boyuta cereyan ediyor. Amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Mürşide tabiyetle insanlar birbirini sevmeye başlıyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın bir göstergesi de nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsi tezkiye eden yegane amel ise Allah'ı zikretmektir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi tamamen bir duadır, Allah'a yaklaşmaktır.
4: Seni boş şeylerden, boş konuşmalardan, gıybetten, zandan, o tip kötü ahlaktan koruyor kardeşim. Zikir kalpten dünyalık şeylerin çıkmasına sebep oluyor ve zikir girdikçe kalp temizlenmeye başlıyor.
2: Kalbini, ruhunu temizliyor, aydınlığa ulaşıyor, huzur duyuyorum yani zikir yapınca. Zikir demek tesbih çekmek, zikir yani sohbetlere katılmak, zikir dinlemez o tür şeyler. Ben mutlu oluyorum onları yapınca.
1: Allah Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapmak bir insana başına ne gelirse gelsin devamlı mutlu olur mu?
3: Hayır ama musibetleri daha çabuk halleder. Musibetlerden daha çabuk kurtulur.
2: Vallahi ben 30 yaşında eşimi kaybettim. O zaman başladım doğru yola. Yani kendimi öyle unuttum. Çok şükür Kur'an'ımı da biliyorum. Kur'an'a da başladım, öğrendim.
4: Tabii ki Allah'a dayanır ve Allah'a güvenir. Bizim tek eksiğimiz bu zaten kardeşim. Allah'a dayanamamak. Biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Biz Allah'ı tam tanımış olsaydık, tam tevekkül ederdik. Her şeyin ondan geldiğine inanırdık ve hayatımızı ona göre idame ederdik.
0: Bir misafirimiz, biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Allah'ı tanımanın yolu nedir? Evvela Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Bu Allah'la ilişkilerin belli seviyelerini ifade ediyor. Allah'ı tanımak istiyorsanız o zaman yalnız tasavvuftur. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de mutluluğu ve daha üst seviye mutlulukları yaşamaya başlar. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru uyarlaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü artacaktır. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. Ali İmran suresi 139. ayetinde geçen eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz sözünü nasıl idrak etmeliyiz? Kıymetli açıklamanızı bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ali İmran 139. Ya eyyühellezine amenu la tahinu la tahsinu entum alevne in kuntum mu'minun. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Yani galip olan sizsiniz. Bu ayette Tövbe suresinin 51. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var. Tövbe 51'de Allah-u Teala müminler Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Ali İmran 139'da da eğer müminseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. Yani Allah Teala üstün gelecek olanlar hakkında diyor ki eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse onlar galip geleceklerdir. Müminlerden her kim Allah'a tevekkül ederse Allah'ı kendisine vekil kılarsa o zaman kişinin üstün gelmesi söz konusu. Allah Teala Allah'a tevekkül edenlerin üstün geleceğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz bizlere yolumuzdan vazgeçmemek, sabırlı ve kararlı olarak zikrimizi arttırma konusunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, yoldan vazgeçmek aslında insanın kendisinden vazgeçmesi, devamlı huzursuz mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehennem hayatını yaşaması söz konusu. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın yoluna adım atarsa, o zaman o kişinin yapması gereken şey Allah yolunda sabit kadem olmak. Mürşidine tabi ise 12 tane insanla mürşide tabi olan kişi 7 nimette desteklenerek Allah'a giden yolda hedefleri bir bir gerçekleştirmek suretiyle en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek en güzele ulaşır inşallah. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, sohbetleri elimden geldiğince dinlemeye başladım ve mürşit bulmayı çok istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Zikir ödevi almak istiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir direktir. Bu cennetin de anahtarıdır, Kur'an'ın da anahtarıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala 7 Furkan 12 tane insanla mutlaka birinci cennet sahibi kılar. 7 Furkan ve birinci kat cennet. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennet. Daha sonra ruhunu Allah'a teslim eden kişiye de üçüncü kat cennet mükafat olarak veriyor. Üçüncü kat cennet kalbin zikirle temizlenmesiyle gerçekleşir. İkinci kat cennet 12 tane insanla mürşide tabiyetle gerçekleşir. Vesaire. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Yusuf 111'de geçen kıssaların ulelbab için ibret olmasının muhtevasını açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Yusuf 111 şöyle buyuruluyor. Ulelbab 5 duyunun ötesinde hissedebilen, yani kalp gözü, kalp kulağı açık, daimi zikre ulaşmış nefsin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Bunlar fiziğin ötesinin sahipleridir. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ne var ki ulelbab makamının başlangıç kademesinde verebilecekleri, bilebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Allah-u Teala ulelbab için ibret vardır buyurmaktadır. Çünkü onlar bilirler. Hatta Allah-u Teala onlara olayların nasıl cereyan ettiğini de gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olaylar nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir. Kur'an'da geçen kıssalar uydurulan sözler değildir. Lakin onların kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı hem İncil'i hem tasdik eder. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim hem de Kur'an-ı Kerim'de kıssalardır. hem kısalar itibariyle hem de Kur'an'ın bütünü içerisinde Tevrat ve İncil tasdik edilmektedir. Allah Teala ve her şeyi tafsilatıyla açıklar mümin. Kavmi için Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Allah Teala Kur'an, Tevrat ve İncil bir hidayettir, bir rahmettir buyurmaktadır. İkinci sual. Mümin 7'de geçen Allah'ın ilmi ve rahmetin her şeyi kuşatması muhtevasını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zatıyla Allah Teala yoklukta. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. Şimdi الَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, arşı tutan melekler ve devrin imamı, Allah'a hamd ile tesbih ederler, ona ima ederler ve amin olanı için mağfiret dilerler. Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Zatıyla Allah Teala arşta yoklukta ama ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ insanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَّهْنُ عَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan Allah'ın bize daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, yanımızda çalışan kimselere kazandıklarımızdan verdiğimiz maaş da infak olarak değerlendirilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Onlar ücretli çalışanlardır. Halbuki Allah yolundaki infak karşılıksız karşı tarafa vermeyi gerektiriyor. Bizim de Allah arasında rızık olmasına karşılık bizimle diğer insanlar arasında infak ama bila bedel, bedelsiz olarak verilmesidir. Halbuki kişi zamanını kullanmak suretiyle çalışarak maaş alıyor, karşında bir ücret alıyor. İstanbul'dan nitekim zekat alımında Hazreti İsa döneminde zekat toplayıcılarına giderken biz zaten vergimizi Sezar'a veriyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse Allah'ın hakkında Allah'a karşılıksız verendir. Ama Sezar için çalışanlar onlar, bağışlarını alanlardı. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, zikirde önemli olan sayı mıdır yoksa zikre ayrılan zaman mıdır, açıklayabilirsiniz? Sayı da önemli, özellikle tasavvufa giren kişiler için bir önemli. Ama asıl olan hedef daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun, daimi zikir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi.